Adil devlet reisi Allahü Teala'nın emirlerine uyar, ona itaat eder. Emrindeki tebaasını da Allahü Teala'ya itaat etmeye sevk eder. Ey müminlerin emiri, saltanatta sahibinin himayesine verdiği malı ve aileyi darmadağın eden köle gibi olma. Allahü Teala kötülüklerden sakınılması için cezalar emretti. Bunu uygulayacak olan reis suç işlerse yakışık alır mı? Ey müminlerin emiri! Ölümü, ölüm anında yakınlarının sana yapacakları yardımın azlığını ve ölümden sonrasını düşün. Ölüme ve ondan sonrasına hazırlık yap. İyi bil ki şimdi bulunduğun makamdan başka, senin kabir denen başka bir makamın daha vardır. Orada uzun müddet kalacaksın. Dostların seni yalnız bırakacak ve tek başına kalacaksın. Kişinin kardeşinden, anasından, babasından, hanımından ve çocuklarından kaçacağı günde sana yardımcı ve dost olacak şeyi hazırla. Kabirdekilerin diriltileceği, gizli şeylerin ortaya çıkarılacağı zamanı hatırla. Artık o zaman bütün sırları açılmış olacaktır. Büyük küçük ne varsa hepsi amel defterine yazılmıştır. Ey müminlerin emiri! Şu anda sen bir mühlet içindesin. Fırsat eldeyken ve ecel gelip çatmadan, fırsat elden gitmeden Allahü Teala'nın kulları hakkında adaletle hüküm ver. Cahillerin hükmüyle hüküm verme. Onlar hakkında zalimlerin tuttuğu yolu tutma. Böyle yaparsan hem kendi günahını hem de başka günahları yüklenirsin. Senin felaketine sebep olan şeylerden istifade eden insanlar seni gaflete düşürmesin. Kendileri dünya menfaatlerini elde etmek için seni ahirette kavuşacağın nimetlerden uzaklaştırırlar. Bugünkü gücüne, kuvvetine bakma. Ahirette halinin ne olacağını düşün ve ona göre iş yap. Ölüm bir ağ gibi seni sarmış, her an yaklaşmaktadır. Hesap vereceksin. Ey müminlerin emiri! Sana şefkat edip elimden gelen nasihatı yaptım. Bu mektubumu dostunu tedavi eden doktorun ilacı gibi kabul et. O dostunu şifaya kavuşturmak için acı ilaç içirir. Allahü Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey müminlerin emiri. Basra'da bulunduğu sırada evlenen Hasan-ı Basri'nin Said ve Abdullah isminde iki erkek oğlu ile bir kızı oldu. Mütevazı bir evde yaşadığı gibi evinden hiç misafiri eksik olmazdı. Tek başına yemek yediği görülmedi. Onun iki türlü meclisi vardı. Birincisi mütevazı ve kerpiçten yapılmış olan evi, ikincisi ise mescidiydi. Mescidi umumi olup ona herkes gelebiliyor ve orada her ilimden konuşabiliyordu. Evindeki meclis ise hususiydi. Daha ziyade kardeşler ismini alanlar oraya gelebiliyordu. Bazen evinin misafirlerle dolup taştığı da olurdu. Hatta öyle zamanlar olurdu ki sabahın erken saatlerinde gelenler bir türlü evden ayrılmak istemezlerdi. Bir defa oğlu onlara, "Babamı biraz rahat bırakınız. Onu çok yordunuz. Zira daha bir şey yememiş ve içmemiştir." dedi. Hasan-ı Basri oğlunun bu müdahalesini uygun görmeyip, "Sus. Allahü Teala'ya yemin ederim ki onları görmekten gözüme daha güzel gelen bir şey yoktur." diyerek oğlunu ikaz etti. Onun sohbetlerini cinniler dahi dinlerdi. Talebelerinden birisi bu hususta şöyle anlattı. Bir gün sabah namazı vaktinden önce onun devamlı namaz kıldığı mescidine vardım. Mescit daha açılmamıştı.
kapının üzerinde kilit vardı. Beklemeye başladım. İçerideki büyük bir kalabalıktan yüksek amin sesleri geliyordu. Biraz sonra Hasan-ı Basri yalnız olarak dışarı çıktı. Ben büyük bir merakla amin sesleri kimler tarafından söylenmiştir diye sordum. Hocam Hasan-ı Basri bana, ya Abdullah, kimseye söyleme. Her gün cinler gelir, benden dua etmemi isterler. Ben de dua ederim, onlar amin derler buyurdu. Bir gün Hasan-ı Basri'ye birisi gelip, filan kimse seni çekiştirdi, gıybet etti dedi. Hasan-ı Basri ise ona, sen o zatın evine niçin gitmiştin diye sordu. O da, misafir olarak davet etmişti dedi. Hasan-ı Basri, sana neler ikram etti? Çeşitli yemekler ve meşrubat. Bunun üzerine Hasan-ı Basri o kimseye, bu kadar yemeği içinde sakladın da, bir çift sözü saklayamayıp bana mı getirdin buyurdu. Daha sonra kendisinin aleyhinde konuşan bu kimseye bir tabak taze hurma ile birlikte şu haberi gönderdi. Duyduğuma göre sevaplarını benim amel defterime geçirmişsin. İsterdim ki karşılık vereyim. Kusura bakmayın, bizim hediyemiz sizinki kadar çok olmadı buyurdu. İbn-i Sirin ve Şâbî gibi zatlarla da görüşüp sohbet eden Hasan-ı Basri pek çok talebe yetiştirdi. Onun yetiştirdiği zatlardan 236'sının isimleri kitaplara geçmiştir. Bunlardan 68'inin hadis rivayetleri Kütüb-ü Sitte adı verilen meşhur hadis-i şerif kitaplarında yer almıştır. Talebelerinin en meşhurları şunlardır. Hasan-ı Basri'nin tefsirlerini nakleden Katade, hadisteki rivayetlerini en iyi bilen Hişam bin Hassan, hadis ilminde hüccet derecesine gelen Yunus bin Ubeyd, Basra gençlerinin seyyidi buyurduğu Eyyub bin Ebu Temime, Basra'da sohbetlerini dinleyen ve ondan istifade eden tasavvuf ehli arasında Rabia-i Adeviye, Malik bin Dinar, Habib-i Acemi gibi zatlar da vardır. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, vera ve tavazu sahibiydi. Tevazu alameti olarak yün giyerdi. Buyurdu ki, Bedir Harbi'ne katılmış 70 kadar sahabiye yetiştim. Bunların yünden başka bir şey giydiklerini görmedim. Yün elbise giyen tevazu için giyerse, Allahü Teala onun basiret nurunu arttırır. Riya ve büyüklenmek maksadıyla giyerse, mancınıkla cehenneme atar. Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret ederken, bir zatın arkasında bir zembille tavaf ettiğini gördü. Hasan-ı Basri o kimseye, kardeşim, arkandaki yükü bir yere bırakıp öyle tavaf etsen olmaz mı? Buyurdu. O kimse, bu arkamdaki yük değil, babamdır. Bunu Şam'dan 7 kere sırtımda getirip hac yaptırdım. Çünkü bana dinimi, imanımı o öğretti. Beni İslam ahlakı ile yetiştirdi. Cevabını verdi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, kıyamet gününe kadar böylece arkanda getirip tavaf eylesen, bir kere kalbini kırmakla bu yaptığın hizmet boşa gider. Ve yine bir defa gönlünü yapsan, bu kadar hizmete mukabil olur, buyurdu. Hasan-ı Basri, güzel ahlak sahibi ve cömertti. Maaşını alır almaz fakirlere dağıtırdı. Daima cimriliğin kötülüğünden bahsederdi. Cimri birinin vefatı sırasında yanında bulundu ve ona, o para ve malları sana teşekkür etmeyeceklere bıraktın. Şimdi özrünü kabul etmeyecek olan Allahü Teala'ya gidiyorsun, buyurdu. İsraf hakkında da bir kimsenin
malını nereden kazandın?

harcadığını öğrenmek istediğiniz zaman, onun nereye harcadığına bakınız. Şüphesiz habis yani helal olmayan kazanç israfta harcanır buyurdu. Cimri ile müsrif arasında orta yolu seçen bir kimse olan Hasan-ı Basri'nin, "Ey Ademoğlu! Karnının üçte birine kadar ye, üçte birine kadar iç, üçte birini de düşünme ve teneffüs için ayır." sözü, tıp otoritelerini hayrete düşürecek mahiyettedir. Bir sohbeti esnasında buyurdu ki, "Kalbin bozulması altı şeyden. Bunlar, 1. Allah-u Teâlâ'nın rahmetini umarak tövbeyi terk etmek. 2. İlmiyle amel etmemek. 3. Amelinde ihlas sahibi olmamak. 4. Allah-u Teâlâ'nın ihsan buyurduğu rızkı yiyip şükretmemek. 5. Allah-u Teâlâ'nın taksimine razı olmamak. 6. Vefat edenleri kabrine defnedip onlardan ibret almamak." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kabir, ahiret konaklarının ilkidir. Ondan kurtulana, ondan sonrası daha hafif ve kolay, ondan kurtulamayana, ondan sonrası daha zor ve çetindir." Hasan-ı Basri'nin Şem'un adlı mecusi bir komşusu vardı. Onun Müslüman olması için Allahü Teala'ya geceleri niyaz ederek ağlayıp yalvarırdı. Bu komşusu bir hastalığa tutuldu. Bu hastalıktan bir türlü kurtulamayan mecusi son derece halsiz düştü. Hasan-ı Basri onu cehennem ateşinden korumak için yanına gitti ve ona kelime-i tevhidi telkin etti. Allahü Teala'nın sıfatlarını açıkladı ve buyurdu ki, "Ey Şem'un, şu kadar müddetten beri ömür sürüp, rızkın için çalışıp didindin. Ama bu gayretlerin boşa çıkacaktır. Zira sen uzun yıllar ateşe taptın. Gece ve gündüz yaratıcı sanarak ona secde ettin. Küfründe şimdiye kadar ısrar eder oldun. Bu sebeple yerin ateş olacaktır. Ancak bundan böyle tövbe ederek, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah deyip, onu zikredip, verdiği nimetlere şükredici olmalısın ki, Hakk'ın dergâhına vardığında, kendine cenneti mekan bulasın." Mecusi, bazı bahaneler ileri sürerek, iman etmek istemedi. Hasan-ı Basri buyurdu ki, "Senin dediğin hususlar teferruattır. Asıl olan imandır. İmanla şereflenenler cehennem ateşine girseler bile elim azaba uğramazlar. Hatta cehennem ateşi bile imanı kuvvetli bu kişilere pek tesir etmez. Cehennem müminlere hitap ederek günaha müptela olanlara günahları kadar azap olursa da sonra çok sevaplara kavuşurlar. Ama kâfirler ebedi, sonsuz azab içinde nice bin türlü eziyete düçar olacaklardır. Hak Teâlâ müminleri dünyada da keramet ehli kılıp hakikati göstermek için peygamberlerin varisleri olarak onları kuvvetlendirmiştir. Eğer diğer ateşe tapanlar gibi acıklı bir azaba uğramak istemiyorsan, gel ikimiz elbiselerimizi çıkarıp yanan fırına girelim. Bakalım hangimizin bedenini ateşin alevleri yakmayacak?" buyurdu. Hasan-ı Basri orada yanan bir ateşin içine kollarını sıvayıp soktu ve "Ey Şem'un! Ateş dünya ve ahiret mahlukudur ve Allahü Teala'nın emriyle yakar. Allah'ın emriyle ateşin mizacı su gibi, suyun mizacı ise ateş gibi olur." buyurarak kor halindeki ateşten kollarını çekti. Fakat ellerinde en ufak bir yanma alameti görülmedi. Bu durum karşısında gönlü yumuşayan mecusi
İslam'a meyletti

Ve ey Hasan, bütün sözlerin ve davranışların güzel. Fakat bu kadar telef edilmiş ömürden ve işlediğim kötülüklerden sonra affa ve merhamete layık olur muyum? O kelime-i tevhidi söylemekle cennete girip hurilere ve gılmana, yani hizmetçi erkeklere nail olabilir miyim? Dedi. Hasan-ı Basri, evet buyurdu. Mecusi, ey Hasan, eğer bana bir ahitname yazıp bana kefil olursan imana gelirim, yoksa korkarım dedi. Hasan-ı Basri gereken teminatı vererek onun kelime-i tevhid ile iman etmesine vesile oldu. Şem'un bir müddet sonra vefat etti. İsteği üzerine ahitname ile birlikte mezarına koyup defnettiler. Hasan-ı Basri evine döndüğünde kendi kendine yaptığına pişman oldu. Ve ey Hasan, sen gaybe hükmederek küstahlıkta bulundun, acayip sözler söyledin diyerek çok üzüldü. Bu üzüntüyle uykuya vardığında rüyasında Şem'un'un yeni Müslüman olmuş, nurlar ve ışıklara boyanmış başına kıymetli cennet taşlarıyla süslenmiş bir taç, beline altın bir kemer kuşanmış bir halde cennete doğru gittiğini gördü. Şem'un Hasan-ı Basri'ye yönelerek, Allahü Teala bir zengin padişahmış, kullarına lütfu büyük ve merhametinden bir damla içmekle benim gibi binlerce asiler rahmetine garg olurmuş. Allahü Teala'nın yardımıyla bu asinin günahları ve hataları iyiliğe çevrilip cennet-i âlâ bize nasip kılınmıştır. Senin yazdığın o kağıda ihtiyaç kalmadı. İşte kağıdın deyip Hasan-ı Basri'nin eline verdi. Sabahleyin uykudan uyanan Hasan-ı Basri o kağıdı elinde buldu. Hasan-ı Basri vefat etmeden önce şöyle buyurdu. İnsanoğlu sıhhatli günlerinde ve hasta olduğu günlerde faydalı şeyler yapmış olsa, yani ömrünü değerlendirse ne iyi olur. Vasiyeti şöyledir. Hasan İbnül Ebil Hasan şehadet eder ki, Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Muaz bin Cebel'den şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah bir hadis-i şeriflerinde, bir kimse ölüm anında sıdk ile kelime-i şehadet getirerek ölürse cennete girer buyurdu. Evinde yapraklı hurma dallarından dokunmuş bir divandan başka bir şey bulunmayan Hasan-ı Basri ölüm hastalığı sırasında şu duayı yaptı. Allah'ım, ben bineğimin eyerini bağladım. Yaygısı toprak olan kabir yerine seferimin hazırlığını yaptım. Benden sonra bana nispet edilenlerle beni sorguya çekme. Allah'ım, Resulünden bana ulaşanı tebliğ ettim. Peygamberin hadisinin tasdik ettiğiyle kitabın olan Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettim. Şu kadar var ki ömrümün hesabından korkuyorum. Vefat etmeden az önce bir müddet kendinden geçti ve tekrar ayıldı. Sonra da beni cennetlerden, pınarlardan ve güzel konaklardan uyandırdınız buyurdu. 728'de bir cuma gecesi vefat etti. O zaman 88 yaşında bulunuyordu. Cenazesini talebelerinden Eyyub ile Humeydü't-Tavil yıkadılar. Cuma namazından sonra cenaze namazı kılındı. Bütün Basra halkı cenazesinde hazır bulundu. Salihiye denilen yerde bulunan kabri, sevenleri ve hak aşıkları tarafından ziyaret edilmektedir.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette keremin, elbette.

Yıllar önce başladı bir diriliş muştusu. Yılmadı, yıkılmadı şehadetin ordusu. Gökteki yıldızlar gibi sahabenin her biri Allah'ın dini için onlar

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Vaktiyle bir bilge hoca yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip "Oğlum," der. "Bunu al, önüne gelen esnafa göster. Kaç para verdiklerini sor. En sonunda kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatını ve ne dediklerini öğren, gel bana bildir." Öğrenci elindekiyle çevresindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer ve "Şunu kaça alırsınız?" diye sorar. Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır, evirir, çevirir, sonra "Buna bir tek lira veririm. Bizim çocuk oynasın," der. İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği nesneye ancak 5 lira vermeye razı olur. Üçüncü defa bir semerciye gider. Semerci nesneye şöyle bir bakar. "Bu," der, "benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaş dediğimiz süslerden yaparım. Buna bir 10 lira veririm." En son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar. "Bu kadar değerli bir pırlantayı, mücevheri nereden buldun?" diye hayretle bağırır ve hemen ilave eder. "Buna kaç lira istiyorsun?" Öğrenci sorar. "Siz ne veriyorsunuz?" "Ne istiyorsan veririm." Öğrenci, "Hayır, veremem," diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar. "Ne olur, bunu bana satın. Dükkanımı, evimi, hatta arsalarımı vereyim." Öğrenci emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin kafası karma karışıktır. Böylesi karışık düşünceler içinde geri dönmeye başlar. Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak 1 lira verip onu oyuncak olarak görenler, diğer taraftan da mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır olan ve hatta yalvaran kişiler. Bilge hocasının yanına dönen öğrenci büyük bir şaşkınlık içerisinde başından geçen macerasını anlatır. Bilge sorar, "Bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin?" Öğrenci, "Çok şaşkınım efendim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kafam karma karışık," diye cevap verir. Bilge hoca çok kısa cevap verir. "Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bileni anlar ve onun değeri

0: bilenin yanında kıymetlidir. Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır. Hoşça kalın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sadakallahul azim.
1: Allah Teala buyuruyor. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez.
2: Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbet, Allah'a muhabbet. Ona itaat, Allah'a itaat. Ona isyan, Allah'a isyan sadedindedir. Buna göre Peygamber Efendimizin muazzez varlığı, beşer için bir muhabbet melceği yani sığınağıdır. Arifler bilirler ki, mevcudatın varlık sebebi muhabbeti Muhammedi'dir. Bu sebeple bütün kainat, varlık nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ithaf edilmiştir. Nur-u Muhammedi, Zat-ı İlahi'nin hakikatinin bizim dünyamıza ve onun şartlarına tenzil edilmiş bir tecelli menbaıdır. Bu meyanda şair Itri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemini güzel tavsif eder.
1: Sayesi düşmez yere bir böyle nahli tursun, mihri alem girsin, baştan ayağa nursun.
2: Ya Resulallah, sen Tur Dağı'nda Hazreti Musa'ya yol gösteren ve gölgesi yere düşmeyen bir nur ağacı gibisin. Sen alemi elinde tutup aydınlatan bir güneş

0: olarak baştan ayağa nursun, nurdan ibaretsin.
1: Sensin ol şeyh kim Süleymanlar kapında mürdür. 18 bin aleme hükmetmeye memursun.

0: af ile meşhursun.
1: Ey alemlere rahmet olarak gönderilen, senin rahmet eteğine sarıldım. Ben günah ve kusurlarımla tanınan zavallı. Sen de af ve merhametinle meşhur bir sultansın.

0: Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın, "Ey Resulüm, sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir" beyanı, müşrikler için varid olmuş bir ayeti kerimedir.
1: İşari manada bu demektir ki, o varlık nurunu gönlünde taşıyan müminler hakkında büyük müjdeler ve mükafatlar vardır. Bu demektir ki, bir mümin kulun gönlü, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar muhabbetle dolarsa, o kadar azab-ı ilahiden ve gazabullah'tan uzaklaşmış olur. Bu, Cenab-ı Hakk'ın yüce bir vaadidir. Yani Mevla, gönlümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem varsa, bizi helak etmeyecek ve bize azapta bulunmayacaktır.
0: Veliler ve salihler, gönül aynalarında en saf ve şeffaf nakışlar görülebilsin diye, ruhlarını onun muhabbetiyle parlatırlar. Maddi aynalarda ancak cisimleri olan şeyler, şekiller ve renkler görünür. Veliler ve salihlerin gönül aynalarındaysa, ondan akseden nurla en şeffaf duygular, düşünceler, dualar, ilahi nur ve feyizler ışıldar. Güzeller

0: kendilerini aynada görmek ister. Kendi güzelliklerini sevecek göz ve gönül ararlar. Mutlak güzel olan Rabbin, kainatı ve insanları yaratışındaki sır da böyledir. Nitekim, ben gizli bir hazineydim. Bilinmek ve sevilmek istedim buyurulması bundandır. Bütün güzellikler ona aittir. Onun sebebiyle yaratılmışlardır. Nerede bir güzellik varsa ondan akistir. Alemde bir çiçek açılmaz ki onun nurundan olmasın. Zira o olmasaydı hiçbir şey vücut bulmazdı. O ki o yüzden varız. O ki solmayan, aksine gün geçtikçe tazelik ve teraveti daha da artan serapa nurdan ibaret bir goncayı ilahidir. Bir hanım sahabiyeden ibret dolu bir muhabbeti peygamberi manzarası.
1: Kâb'ın kızı Nesibe radıyallahu anha Müslümanlarla birlikte Uhud gazasına iştirak etmişti. Kendi elleriyle hazırladığı kaplarla yaralılara su taşırken Müslümanların bozguna uğrayarak dağıldığını gördü. Bunun üzerine derhal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Atılan ok ve taşlara kendine hedef yaparak bütün gayret ve cesaretiyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i korudu. Bu fedakarlığı sırasında atılan ok ve taşlarla 12 yerinden de yaralandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu halini takdir ve tahsin eyledi ve Uhud Harbi günü sağıma soluma baktığımda hep Nesibe'yi, Ümmü Umare'yi görüyordum. Beni korumak için savaşıyordu buyurarak ondan sitayişle bahsetti.
0: Bir diğer muhabbet tezahürü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sohbetinde Sevban radıyallahu anh Habibullah'a pek derin ve dalgın bir surette bakıyordu. Gayet de ızdıraplı bir hali vardı. Öyle ki onun bu hali alemlerin efendisinin dikkatini çekti. Merhametle sordular. Ya Sevban, nedir bu halin? Sevban radıyallahu anh, bu iltifatla muhabbet çağlayanı haline gelen sevdalı gönlüyle şöyle dedi. Anam babam ve bu canım sana feda olsun ya Resulallah. Senin hasretin beni öyle yakıp kavurmaktadır ki. Nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran olmaktadır. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Benimse ne olacağım ve nerede bulunacağım belli değil. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamen mahrum kalacağım. Bu hal beni yakıp kavuruyor ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevban'la birlikte ashab-ı kiramdan da zaman zaman vaki olan bu ve benzeri hicranlı sözlere ve ayrıca kıyamete kadar gelecek olan ümmetin aşk kafilesinin yanık gönüllerine sürur dolu bir müjde sadedinde şöyle buyurdular. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Tabii ki samimi muhabbet, itaat ve teslimiyet şartıyla.
1: O vefat ettiğinde ashabın hali hüznün son raddesindeydi. Adeta yanıp erimiş bir mum gibiydi. Zira düşünüyorlardı ki onu görmeden bir gün bile duramayan aşık gönülleri artık kendisini bu fani dünyada hiç göremeyecekti. İşte bu hicran ve yanışa dayanamayan Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh ellerini yüce dergaha mahzun bir gönülle açarak İlahi artık benim gözlerimi ama kıl. Ben her şeyden çok sevdiğim peygamberim

0: Ben sonra artık dünyada bir şey görmeyeyim diye iltica etti ve oracıkta gözleri âmâ oldu. Peygamber Efendimiz'e ashabın engin aşk ve muhabbetinin sayısız misaller deryasından birkaçı da şöyledir.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ı berber tıraş ederken gördüm. Ashab etrafını çevirmişti. Kesilen mübarek saç ve sakal tellerinin tekinin dahi yere düşmemesi için adeta onları kapışıyorlardı. Sahabe-i kiram, Peygamber Efendimizin hem eşyaları hem de saç ve sakalının mübarek telleriyle teberrük halinde olurlardı. Savaşlarda bile bu teberrük heyecanını taşımışlardır. Bunun en güzel misali Halid bin Velid radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimizin saçlarından aldığı birkaç mübarek teli sarığında saklamasıdır. Rivayet olduğuna göre Halid radıyallahu anh Yermuk Savaşı'nda bu sarığı kaybetmişti. Askerlerine onu arayın diye talimat verdi. Aradılar, bulamadılar. Hazreti Halid tekrar aramaları için emir verdi. Bu defa buldular. Baktılar ki eski bir sarıkmış. Sahabi bu eski sarık üzerinde Hazreti Halid'in bu kadar ısrar etmesine hayret etti. Bunun üzerine Halid radıyallahu anh şunları söyledi. Resulullah saçlarını kesmişti. Ashab o saçları kapıştılar. Ben de alnından birkaç tel aldım ve bu sarığın içine koydum. Bu benim için öyle bir bereket oldu ki onunla girdiğim bütün savaşları zaferle neticelendirdim. Zaferlerimin sırrı benim Resulullah'a olan muhabbetimdir.
0: Bu muazzez hatıralar işte böyle bir muhabbetten kaynaklanan saikle günümüze kadar gelmiştir. Saç ve sakallarının mübarek telleri cami minberlerinde saklanarak Sakal-ı Şerif adıyla asırlardan beri ümmete rahmet ve aşk heyecanı olmuştur. Misallerde görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin bereketi yalnız manevi alemde tezahür etmez. Zahir alemde de o feyiz ve bereketin müşahhas tezahürleri olur. Bunun en iyi misali Osmanlı Devleti'dir. Onlar devletlerini çoğu kere Devlet-i Muhammediye suretinde adlandırmışlardır. Buna bağlı olarak da ordularındaki her ferdi kendi istidatları miktarınca o yüce varlığın bir küçük modeli telakki ederek Mehmetçik diye isimlendirmişlerdir. Nitekim Osmanlı Devleti'nin tarihteki diğer İslam devletlerinin hepsinden daha uzun bir ömürle muammer olması da böylesi bir hassasiyetten kaynaklanır. Yani devlet ricalinin başka meziyetleri yanında bir de ve en ehemmiyetli olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tekrim ve muhabbette erişilmez bir zirvede oluşları onları muazzez ve muammer eylemiştir.
1: Diğer taraftan ona muhabbetin zirvelerinde asr-ı saadetten bugüne kadar nice tecelliler ve müstesna haller yaşanmıştır. Nitekim seyahat imkanlarının çok mahdut olduğu ve yolculuğun da pek güç şartlar altında gerçekleştiği dönemlerde dahi o coşkuyla akmış akmıştır. Bu hali Mehmet Akif'in o mübarek ziyarette yaşadıklarını aktardığı Necid Çöllerinden Medine'ye isimli şiirinden özetleyelim. Yol boyunca uzayıp giden bitmez çöller. Geceleri soğuk, kemikleri bile donduracak derecede. Dünya sanki bir buzhane. Gündüzleri ise kuytu ve gölgeler bile adeta fırın, her yer kavruluyor. Sanki bir cehennem ki dili çıkmış soluyor. Kafileler ateş dolu dalgalar üstünde yüzen mahşer gibi. Gönüller binbir alev tufanıyla boğuşarak yol alıyor. Bütün bu şartlar altında nihayet Ravza-i Mutahhara'nın yeşil kubbesi

0: kendisi görünüyor.
1: İşte o an yüreklere birdenbire apayrı bir hayat suyu serpiliyor. Ardından sürur ve feyiz rüzgarları terlemiş alınları silip okşamaya başlıyor. Özler ve gözler bu vuslatla saadet yaşları döküyor. Sıcağın yalazlarıyla kurumuş ve kum tanelerinin darbeleriyle çatlamış dudaklar hayretle kıpırdıyor.
2: O cehennem gibi vadide bu cennet ne güzel. En büyük şiiri tezadın mıdır ey hüsnü ezel? Sana bir mısrayı bercestedir etmiş ki sunu, duyar ama varamaz yükselen ahengine ruh.

0: Dünyanın dört bir bucağından koşup gelen sayısız peygamber aşığı müthiş bir manzara oluşturuyor. Orada gökteki melekleri dahi vecde getirecek güzellikte okunan ezanlar, kılınan namazlar, dualar var. Niyazlar ulu dergaha doğru akıp gidiyor. Merhum Akif, aczinin zemininde müstarak bir halde,
1: "Önümde ümmeti mazlumesiyle peygamber, gözümde sel gibi yaşlar, içimde titremeler."
0: diyerek ağlıyor, ağlıyor. Yanık bir gönülle Hakk'a iltica ediyor. Kendinden geçmiş bir vaziyette duasına devam ederken birden, "Ya Resulallah!" feryadıyla titriyor. Bakıyor bir siyahi, Peygamber Efendimizin huzuruna doğru kanatlanmış bir kuş gibi can atarak ilerliyor. Herkesten ve her şeyden çok sevdiği efendisine, alemler sultanına kavuşmaya gelmiş. Bambaşka bir heyecan, vecd ve aşk içerisinde gönlü de aklı da bir karar. Lakin göğsü Ravza'nın demir kuşaklarına çarpınca duraklıyor. Ve naçar bir şekilde şebeke-i Rasul'e sarılıp başlıyor inleyerek feryada.
1: "Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar, ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak, yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Azab-ı hicrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah? Sükun içinde bir an geçti. Sonra bir kısa ah. Ne gördün? Oh, serilmiş zemine sudanlı. Başında ağlayarak bir zavallı seyrandı, öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini. Bitince harice nakliyle gasli tekfini, bakıya gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.
0: Aşık Yunus da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetle yanışını şöyle dile getirir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, Hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed, canım arzular seni.

Şu hadiselerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin değişik birer misalidir. Dünya Müslümanlarının Haremeyn'e kolayca gidip gelmelerini temin için Hicaz demir yolu hattını inşa ettiren 2. Abdülhamid Han, bu demir yolunun sünnet-i seniyeye uygun olması için de Peygamber Efendimizin seferlerinde dinlendiği noktalara istasyon kurulmasını emretmiştir. Böylece demir yollarını bile bir

0: muhabbet akışı içinde Medine'ye ulaştırmıştır.
1: Osmanlı paşalarından meşhur Medine müdafiği Fahrettin Paşa, Resulullah'ın ruhaniyeti rencide olur endişesiyle, Ravza'nın tamirinde vazife alan ustalara, herhangi bir çivi çakmak icap ettiği takdirde mutlaka tahta çekiç kullanılması ve çekiçle çivi arasına da lastik bandaj konularak sükunetin ihlal edilmemesini emretmiştir. Bu hususta onu böylesine bir edep ve inceliğe sevk eden ayet-i kerime şöyledir.
0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gidiverir.
1: Her zerremizle onun ruhaniyetine teneffüs ederek Rabbimize dönelim. Onun muhabbetini hücret alarak Rabbimize yalvaralım. O, mazideki, haldeki ve istikbaldeki bütün varlıklara mübarek olsun, bereket olsun, rahmet olsun.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, 3 hafta süren ihtilaf ahlakı derslerinin arkasından önceki derslerle irtibatlı bir konu olarak bugün inşallah eleştiri ahlakını anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak gerçek manada bana anlatabilmeyi, size anlayabilmeyi, hepimize de anladıklarımızla yaşayabilmeyi kolaylaştırsın. Onun yardımı olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Cenab-ı Hak yardımını üzerlerimizde mahrum etmesin inşallah. Kur'an ve Kur'an'ın hayattaki karşılığı olan sünnet, her zaman söylediğimiz bir şey var. Müthiş bir sermaye gerçekten. Ve hangi konu olursa olsun derdinize derman arama noktasında bu iki büyük sermayenin önüne geldiğiniz zaman inanılmaz derecede istifade ediyor ve o manada neyi arıyorsanız, aradığınızı eğer doğru arıyorsanız eli boş olarak dönmüyorsunuz. Bazen bazı konuları işlerken benim

Sürekli rast geldiğim ve sürekli itiraf ettiğim, muhakkak sizin de yaptığınız bir şeyi şimdi nazarlarınıza vermek isteyeceğim. Bir konu mesela, Kur'an'da ve sünnette yeri nedir? Dışarıdan bakan birisi olarak şunu insan içinden geçiriyor: ya bu konuda da acaba Kur'an'dan bir şeyler bulabilir miyim? Ya da sünnet bu mesele hakkında da bir şeyler söylemiş midir acaba? Ya da bu iki kaynağın hayattaki bir yönüyle fiili hali olan Kur'an cemaati, sahabe üzerinden bu manada deliller var mıdır acaba diye içinizden içimizden geçiyor. Ve birçok zamanda gerçekten meselenin merceğini doğru bir biçimde kaynaklar üzerinde yoğunlaştırdığınız zaman hayret ediyorsunuz. İşte eleştiri meselesi bugün konumuz. Ben bu hafta boyunca hep bunu söyleyerek derse hazırlandım. Meğer bu konuda aziz kitabımız ne kadar çok şey söylüyormuş. Meğer bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar çok şey beyan ediyormuş. Meğer bu konuda sahabenin örnekliği ve önderliği, rehberiyeti bu konuda da ne kadar fazlaymış. Eğer işin bidayetinde bu kadar fazla olduğunu bilseydim, belki birkaç ders ayırmak zorunda kalabilirdim. Ama program öyle yapıldı. Bugün inşallah bu dersi nihayete erdireceğiz. Haftaya da Cenab-ı Hak imkan verir, nefes verirse münazara ahlakıyla bu bahsi kapatmış olacağız. İşin bidayetinde üç tane temel noktayı sizlerin zihin dünyanıza emanet etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: Kur'an-ı Kerim en güzel eleştiri kitabıdır ve onlarca eleştiri örneği içerisinde vardır. İkinci cümleden ben de biraz rahatsız oldum yazarken, ama başka da bir kelime bulamadım. Onun için ne olur, eğer rahatsız olursanız bana kızmayın. İnşallah Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti de benim kullandığım bu kelimeden rahatsız olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel eleştirmendir ve onlarca bu işin usulüne dair örnekler ortaya koymuştur. Üçüncüsü ise sahabe nesli hem eleştiren hem de eleştirilen bir nesil olarak onlarca bu işin nasıl olduğuna dair misaller bizlere miras bırakmışlardır. Ne demek istiyoruz bu cümlelerle, biraz açacağım, ama öncesinde şunu da söyleyeyim ve şunu da sizlerin dikkatinize sunayım. Kur'an bütün bir insanlığa ilaç sunuyor. Bir deva kitabıdır, şifadır ve sadece müminlere değil, bakın o kelimeyi bilerek kullandım, bütün bir insanlığa ilaçlar veriyor Kur'an. Sünnet o ilaçların nasıl kullanılacağını gösteriyor. Sahabe ise hastalıktan nasıl iyileşileceğini bizzat hayatlarının üzerinden bize öğretiyor. Dolayısıyla biz hastayız, hastalıklarımıza da şifa arıyoruz. Hasta olmayan var mı içinizde bilmiyorum. Bu hastalıktan kastımın ne olduğunu anlıyorsunuz. Manen, yani bu yolun hastasıyız, bu yolda hastayız. Öyleyse eğer bu eczaneye ihtiyacımız var, Rabbimizin bize sunduğu o ilahi kelam, o aziz kitap, onlarca yüzlerce derde derman olabilecek ilaçları içerisinde barındırıyor. Ama siz elinizi kolunuzu sallayarak herhangi bir eczacı dolabından ya da herhangi bir eczaneden bir ilaç alıp kullanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir bilene soruyorsunuz. Bir hekim lazım. Bir hekim lazım ki sizi önce bir teşhis etsin ve ihtiyacınıza uygun bir ilacı versin. İşte hekimlerin hekimi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yani Kur'an sünnet bütünlüğünün ne demek olduğunu buradan da anlayabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın eczacı dolabından bize bizatihi hayatının üzerinden yol gösteriyor. O ilaçları nasıl kullanacaksınız, nasıl yaparsanız doğru tedavi olursunuz, bunu gösteriyor. Bir de önümüzde bir nesil var ki o neslin, dedik ya, adı sahabe, tatları ise radiyallahu anhum ecmain.

Allah koymuş onların tadını. Tatları böyle bir nesil. O nesil de bize bu işin daha da farklı bir biçimde pratiğini gösteriyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacımızı bırakmayacak şekilde bu işin yoluna, yordamına, usulüne, üslubüne ait en önemli şeyleri bizlerin nazarlarına veriyor. Rabbim bizleri de nasiplendirsin bu güzelliklerden inşallah. Birinci madde dedim ki Kur'an-ı Kerim en güzel eleştiri kitabıdır ve onlarca eleştiri örneği içerisinde vardır. Bakın bu nazarla göreceksiniz. Rabbimiz kendi kitabında, o aziz kitapta insanları eleştiriyor genel anlamda. Özel anlamda geçmiş vahiylere muhatap olan, ki biz onlara ehli kitap diyoruz, o ehli kitap mensuplarını eleştiriyor. Bazen o eleştirin üslubu da çok serttir. Kur'an'a bu nazarla baktığınız zaman görüyorsunuz. İnkar edenleri, özellikle müşrikleri eleştiriyor. Müminleri de eleştiriyor Rabbimiz. Kur'an'da müminlere de bu manada eleştiri noktasında ayetler okuyoruz. Gönderdiği elçileri eleştiriyor. Sadece son elçi, Hatemen Nebiyin olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle değil sınırlı. Başka elçileri de, Hazreti Adem'le başlar aslında o süreç ve o ta Efendimiz'e kadar gelir. Mesela biz Sad suresinde Hazreti Davud'un bu manadaki eleştirisini okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de eleştiriler var ki biz o eleştirileri itap ayetleri çerçevesinden okuyoruz. Baktığımız zaman mesela tefsir usulü kitaplarına, bazı tefsir kitaplarına, özel olarak bu manada yazılmış kitaplara Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itap olarak gelen ayetler okuyoruz. Ve bu konuda bazı gruplandırılmış ayetler ve olayları Kur'an o çerçeveden bizlerin nazarına veriyor. Ne demek peki itap ayeti, ayetleri? İtap kelime olarak tekdir etmek, uyarmak, şiddetle hitap etmek, azarlamak, terslemek, paylamak, tabir caiz ise eğer hizaya çekmektir. Elbette ki bunların kelime anlamlarının hepsini biz peygamberler için kullanmayız. Çünkü bizim inancımıza göre, ehli sünnet akidesine göre de peygamberlerin bu tarz sürçmeleri zelledir. Ve o zelleler zaten itap ayetlerinin konusu olur. Ben o ayetleri vermek istiyorum size. Konumuz asıl bu olmadığı için ama bir bakmanızda fayda var. Bu nazarla bir bakın. Hepinizin bildiği Abdullah İbni Ümmü Mektum olayı ve Abese suresinin ilk 10 ayeti. Bedir esirleri meselesi, Enfal suresi 67-69 arası ayetler. Tebuk gazvesi sırasında münafıklara izin verilme meselesi ve bu mesele üzerinden inen Tevbe suresi 43-46, 49 ve 81. ayetler. Tahrim meselesi, biliyorsunuz hangisi olduğunu, ilk 3 ayet Tahrim suresinin. Münafık ve müşriklere dua ve istiğfar meselesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en sert olarak itap edilen ayetlerden bir tanesidir bu. Tevbe suresinin 80. ayeti. Yine ona benzer bir ayet. Münafıkların cenaze namazına iştirak meselesi. Tevbe 84. Fakirlerle, Müslümanlar arasındaki fakir olanlarla ilgili uyarı. Kehf suresi 28. ayet. 7 tane temel başlık, belki biraz daha irdelenince alt başlık olarak da bazı konular yakalanabilirdi. Bütün bunlar bize Kur'an'da aslında eleştirinin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Peki ikinci maddeye gelelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eleştirmenliğine, onun eleştirilerine, onun üzerinden de onlarca şey okuruz ki ben bir miktarını bugün size anlatacağım. Ama bilin ki bu manada çok ciddi bir biçimde hadis külliyatımızda bazı meseleler okuruz. Aynen Kur'an'ın yaptığı gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ehli kitabı eleştirmiştir, müşrikleri eleştirmiştir.
kendi elinin altındaki sahabe neslini de eleştirmiştir. Yani onların yaptıkları bazı şeyleri de farklı şekillerde nebevi bir usul ve uslup çerçevesinde eleştirmiştir ki biz eleştiri ahlakını zaten oradan öğreneceğiz. Sahabe nesli hem eleştiren birbirlerini eleştirmişlerdir, hem eleştirilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından eleştirilmiştir. Onlarca bu işin nasıl olduğuna dair örnekleri de onların hayatlarının üzerinden okuruz. Peki bu ön bilginin üzerinden nedir eleştiri? Eleştirinin bir tarifini yapalım. Eleştirinin Arapça karşılığını bilen var mı içinizde arkadaşlar? Ne demek eleştiri? Tenkit, eyvallah. Biz onu kafla Türkçeleştiririz. Aslında kaftır. Kefle Türkçeleştiririz. Aslında kaftır. Yani tenkit. Aynen eleştiri anlamında kullanılır. Ama eleştiri Türkçe'de çok güzel bir kelimedir. Şöyle de bir anlamı var. İyi ve kötü taraflarını ortaya koyarak bir değerlendirme yapmak, uyarmak, ayırmak. Aslında ne biliyor musunuz? Elemek. Bir elek düşünün, o eleğin yaptığı işin adıdır işte eleştiri. Aslında gerçek manada eleştiri bu şekliyle anlaşılmalı. Diyelim ki bir un eliyoruz. Niçin eleriz? Unun içerisindeki posaları ayırmak için. Aslında her eleştiri posayı cevherinden ayırmak için yapılır. Eğer bunun için yapılıyorsa o gerçek manada eleştiri. Yoksa onun adı başka bir şey. Peki ne faydası var eleştirmeye? Eleştirmek çok da insanın hoşuna giden bir şey değildir. Ama çok ciddi faydaları var. Eğer gerçekten ahlakına uygun bir biçimde yapılırsa. Nedir faydaları? Bir, eleştiri eksikleri tamamlar. Varsa bir eksiklik tamamlar. İnsanız, eksiği olmayan var mı? Hepimizin var. O halde eleştiri bu manada çok önemli bir şey ve çok faydalı bir şey. Bundan dolayı zaten birinci madde olarak ben bunu aldım. Eleştiri eksikleri tamamlar. İki, eleştiri yanlışları giderir. Üç, eleştiri fikirleri derinleştirir. Dört, eleştiri eylemleri güzelleştirir. Beş, eleştiri hakikate ulaştırır. Bu kadar faydası var ama işte insan oğlu böyle olsa gerek. Faydasını bilmemize rağmen eleştirilmek pek de hoşumuza gitmez. Bunları ben burada söylüyorum. Hele bir hayatın içerisinde biri eleştirsin de bakalım gerçekten ben bunları söyleyen biri olarak ne kadar bunlara sinemi açıyorum. O da artık sizin ve Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Allah bizlere söylediklerimizi yaşama adına da yardımını eksik etmesin üzerlerimizden. Aziz kardeşlerim, bakın faydaları böyle. Peki bu nasıl olacak sorusunu sorduğumuz zaman nasıllığına geldiğimizde işte duvara tosluyoruz. Ahlak dediğimiz şey hayatın birçok alanında hayatımızdan çekip gittiği gibi eleştiri ahlakı da çekip gitti. Birçok şey ahlaksız bir biçimde hayatlarımızda olduğu gibi eleştirinin de ahlakı yok. Ahlakı yoksa eğer o eleştiri değil işte. Bakın bugün eleştiri adına konuşanlara şöyle bir zihinlerinizde bazılarını hatırlayarak bir tasvir edin. Nasıl eleştirir? Eleştirir mi, karalar mı belli değil. Eleştirir mi, tahkir mi eder belli değil. Alır eline kılıcı, o dili kılıçtan keskin olan dilini öyle bir yapar ki adamı anasından doğduğuna bin pişman eder. Ve bunu yaparken de hakkı olduğunu zannederek yapar. Çok da tabir caiz ise eğer delili de hazırdır. Niye kızıyorsun der. Hazreti Ömer'i eleştirmedi mi sahabeler? Sahabiler de dediler ki eğer yanlış yaparsan seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Ben de sen yanlış yaptığın için seni kılıcımla doğrultuyorum diyerek masumane
hem de delilini sahabeden bulduğu, hem de dağ gibi bir delile yaslandığı bir şekliyle yapar. Ama usul, uslu.

0: bu manada tam anlamıyla ayarlanmadığı için o eleştiri, bu cümleme ne olur dikkat edin, dini hassasiyetlerimizi değil taassupkarlıklarımızı arttırıyor. Eğer eleştiri ahlakına uygun yapılsaydı hassasiyetlerimiz artacaktı. Ama bu olmadığı için, ondan mahrum olduğumuz için taassupkarlığımız artıyor. Neyi savunuyorsak o savunduğumuz şeyi daha da farklı bir biçimde savunacak duruma geliyoruz. Vazgeçmiyoruz, hakikati aramıyoruz, hakikat noktasında bir arayışa girmiyoruz. Hakikati bize taltif eden, bize bir şekilde teklif eden insanlara bağrımızı açmıyoruz. Neden? Usul yok, uslupla arızalar var, ahlak yok. Hal böyle olduğu için problem üzerine problem yaşıyoruz. İşte bu problemleri biraz olsun giderme adına bu dersi yapıyoruz. Üst başlığımız neydi? Eleştiri hem hak hem vazife. Ama ikinci bir cümlesi daha var. Ama nasıl? Hem hak hem vazife. Nereden çıkarıyoruz bunu? Eleştiri dediğiniz şey emri bil maruf nehyanil münkerdir. Bundan başka bir şey değil ki. İyiliği emretmek kötülükten nehyetmektir. Birbirimizle bu işi devam ettirmek, yani iyiliği emretmek, varsa kötülükleri onları nehyetmek, yasaklamak, izale etmek noktasında bir sorumluluğumuz yok mu? Var. O halde eleştiri işte bundan dolayı hem hak hem bir vazife. Varsa bir yanlışlık, o yanlışlığı giderme noktasında sessizlik, sineye çekmek, buz noktasında eğer yapılıyorsa sadece, yani sadece yürekte, kalpte yapılıyorsa bile imanın en alt derecesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize öğrettiği şekliyle. O halde bizim burada durup düşünüp bu eleştiri ahlakını, bize ahlakın her türlü alanını gösteren o yolumuzun yegane rehberlerinden yeniden öğrenmek durumundayız. Onun için ben şimdi biraz önce o hadiseden bir cümle aktardım size. O cümleye tekrardan götürerek size o hadiseyi hatırlatıp ahlakı da onun üzerinden aktarmaya çalışacağım. Nedir o cümle? Cümle şu: Hazreti Ömer'i, sahabi efendilerimiz yanlış yaparsan eğer seni kılıçlarımızla doğrulturuz dediler mi, demediler mi? Dediler. O halde de ben kimi görürsem yanlış yapan, bu manada kılıçlarımla onu doğrulturum. Kılıç nedir burada? Dilimdir. Bazılarının 10 parmağıdır. Biliyorsunuz şu bugün o iş klavyenin başında yapılıyor. 10 parmağımla yaparım. Hiç bu konuda kimse beni tutamaz. İstediğimi yaparım. İstediğimizi yapabilir miyiz? Şimdi onu gelin öğrenelim.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanması

0: Satın istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
8: Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 2,5 yıllık bir hilafet görevi var. İslam'ın o yüz akı olan o büyük insan, ilk halife, başımızın tacı olan Hazreti Ebubekir'in. 2,5 yıllık hilafetinin sonrasında artık son demlerine yaklaştığı anda Hazreti Ömer'i halife olarak atamak istiyor. Atama var mı İslam'da? Böyle bir yetkisi var mı? Var. İşte biz Raşid halifeler üzerinden halifenin seçimine ait de yol ve yöntem noktasında çok önemli şeyler öğreniyoruz. Hazreti Ömer'i atamayı düşününce istişare ediyor Hazreti Ebubekir. Sonra devletin genel sekreteri olan Hazreti Osman'ı çağırıyor. Vasiyetini yazdırıyor ve vefat ediyor. Vefat ettiği zaman tarihler 22 Cemaziyel Ahir 13 Hicri olarak, miladi olarak da 23 Ağustos 634'ü gösteriyor. Vefat ettiği gün biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başına defnedilecek. Defnediliyor. Aynı gün yeni halifeye biat ediliyor. İslam budur zaten. Bizde asıl olan şey mihrabı sahipsiz bırakmamaktır. Bizde asıl olan şey asla İslam toplumunun dağınıklığına meydan vermemektir. Şimdi başımıza bazı felaketler geliyorsa neden geldiğini de buradan anlayın. Aynı gün mescitte Hazreti Ömer'e biat ediliyor ve Hazreti Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Ebu Bekir'in çıktığı minbere çıkıyor. Çıkıyor, Ebu Bekir'in durduğu yerde duruyor. Sonra bir basamak aşağıya iniyor. Ben Ebu Bekir'den bir basamak aşağıda olmalıyım diyerek tarihi rivayetlerin bize aktardığı o ilk hutbesini irad ediyor. O hutbeden bir miktarını şimdi okuyacağım size. Taberi'nin tarihinde var. İbn Abdirrabih'in El İhdul Ferid'inde var, başka kaynaklarda da var. Diyor ki Hazreti Ömer: "Ey insanlar, evet ben size halife seçildim. Fakat sizin için en hayırlınız, başınızda en kuvvetliniz, acil ve mühim işlerinizde en güçlünüz olmam ümidi olmasaydı bu vazifeyi asla üzerime almazdım. Ve nasıl alacaksa haklarınızı almak, nereye koyacaksa koymak, nasıl dolaşacaksa aranızda gezip dolaşmakla ihtiyar ve üzgün bir halde hesap gününü beklemek Ömer'e yeterdi."

Çok şeyler söylenir bunların üzerinden ama bizim asıl konumuz bu değil. Yardım dileyenlerin el açtığı Allah'a yemin olsun ki eğer aziz ve celil olan Allah rahmeti, inayeti ve takviyesi onun elinde tutmasaydı Ömer ne bir kuvvet ne de bir çağrıya güvenirdi. Hazreti Ömer kendi halini ortaya koyuyor. Devam ediyor sözlerine. Allah kuşkusuz beni sizin için, sizin işleriniz için lider yaptı. Ben de sizin için bunların en yararlı olanını bildim. Ve bunda bana yardım etmesini, diğerlerinde olduğu gibi bunda da beni korumasını, aranızda hak tevziinde yani hakkı dağıtma konusunda emrettiği gibi bana adil olmayı ihsan etmesini diliyorum. Ulu ve yüce olan Allah'ın yardımı olmadıkça ben sadece güçsüz bir Müslüman kulum. Sizlerin hilafet makamına gelmiş olmam benim davranışlarımdan hiçbir şey değiştirmeyecek inşallah. Öyle bir makam buldum diye kendimi sizden koparacak değilim diyor Emir el Müminin Halifeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömerül Faruk. Çok şey söylüyor o büyük insan, ben anladığınızı umuyorum. Kullarda bundan başka hiçbir şey yoktur. Sakın biriniz Ömer halife olduktan sonra durumu değişti demesin. Hakkı kendiliğimden anlar, işimi size takdim eder ve açıklarım. Herhangi bir şahsın ihtiyacı olur veya zulme uğrar yahut da bir davranıştan dolayı bize kızarsa bunu hemen bana bildirsin. Hükümet programı bu, dikkat buyurun. İlk gün konuşuluyor, devlet nasıl yönetilecek onu söylüyor. Ben ancak içinizden bir ferdim, gerek gizli gerek aşikar hallerinizde namus ve şerefleriniz konusunda Allah'tan korkmanız gerekir. Hakkı kendiliğinizden teslim edin. Birbirinizi dava için bana sevk etmeyin. Zira insanlardan herhangi biriyle benim aramda bir kayırma söz konusu değildir. Ömer'in adamı, Ömer'in oğlu, Ömer'in ailesi, böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde adam kayırma yok. Doğruluğunuz benim için memnuniyet vericidir. Günahkarlığınız ise bana zor gelir. Siz tümünüz Allah'ın beldelerinde bulunan insanlarsınız. Ve Allah'ın verdiği dışında ne ziraatı ve ne de hayvanı olan bir beldenin halkı değilsiniz. Aziz ve yüce olan Allah size birçok ihsan vaat etmiştir. Ben ise üzerindeki emanetten ve aranızdaki durumdan sorumluyum. Uhdemdekini kendim bilirim, onu kimseye bırakmam. Bu görevin uzaklara uzanan kısmına ise ancak içinizde toplumun güvenini kazanmış hayırhah kişilerle erişirim ve üzerimdeki emaneti inşallah onlardan başkasına havale etmem. Hutbe böylece devam ediyor. Tam burada. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Ey Müslümanlar, eğer Ömer kendinden önce bu işi yürüten Resulullah ve Ebu Bekir gibi Kur'an ve sünnete bağlı kalmaz da o yoldan saparsa siz Ömer'i nasıl düzelteceksiniz? Kılıçlar konuşuyor, söz değil. Bir anda Mescid-i Nebevi'de kılıç sesleri yankılanıyor. Ve şöyle diyorlar orada o işe şahit olan o güzide neslin içinden bazıları. Eğer sen buradan saparsan kılıçlarımızla seni doğrulturuz. Ne diyor Hazreti Ömer? Kızıyor mu? Rengi mi değişiyor? Morali mi bozuluyor? Hayır. Hamd ediyor Allah'a. Eğer siz beni düzeltmezseniz sizde, eğer siz beni düzelttiğiniz halde, eleştirdiğiniz halde, uyardığınız halde düzelmesem bende hayır yoktur. Allah'ım diyor, böyle bir cemaat bana bahşettiğin için sana hamdolsun. Şimdi biz işimize geldiği için dilimizi kılıç gibi kullanmaya alıştığımız için bazı şeyleri tam olarak algılama adına

adımlar atmadığımız için oradaki o cümleyi çekip alıyoruz. Ama kusura bakmayın, bu bir bütün. Biz bir bütün içinde bakmak zorundayız. Bir bütün içerisinde bakalım. Ne anlarız buradan Hazreti Ömer'in bu örnekliğinin üzerinden? Bir, eleştiri öncelikle insanın kendisinden işe başlayacağı bir ameldir. Bakın Hazreti Ömer'in hutbesini okuduk. Nereden başladı Hazreti Ömer? Kendinden başladı. En son kendini ne zaman eleştiriye tabi tuttun? Bir bunu sorgula. Eğer sen kendini eleştirmişsen, ki ona öz eleştiri diyorlar, bizde tevbedir onun adı, istiğfardır aslında onun adı. Tevbe ve istiğfar öz eleştiri demektir. Eğer onu yaptınsa sen başkalarını da eleştirme hakkına sahipsin. Ama bunu yapmadın, kendini sorgulamıyorsun. Kendin sütten çıkmış ak kaşık, her şeyin zaten dört dörtlük, sen farklı bir yerde duruyorsun. Sen ancak tenkit edebilirsin. Kimin haddine düşmüş seni tenkit etmek? Böyle bir konuda duruyorsan eğer, birinci eleştiri ahlakına dair o ahlaki vasfı yerine getirmemiş olursun. İşte biz Hazreti Ömer üzerinden bir kere bunu öğreniyoruz. İkincisi, eleştiri karşılıklı bir hukukun insana yüklediği bir sorumluluktur. Olay nerede cereyan ediyor Müslümanlar? Camide. Aziz kardeşim, sen camiye gelmiyorsun ama beni eleştiriyorsun. Caminin içindeki birini eleştiriyorsun. Caminin dışında olan birinin caminin içindeki birini eleştirmeye hakkı yoktur. Önce gel camiye. Gel camiye ki sen bu manada hak sahibi olasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzide neslinden biz bunu öğreniyoruz. Ömer sokaktaki insanlara sormuyor. Bakın ilk etapta nerede soruyor? Mescid-i Nebevi'de hutbesini irad etmiş. Tabir caiz ise hükümet programını açıklamış. Sonra insanlara diyor ki beni neyle düzeltirsiniz? Caminin içindeki nesil onlara cevap veriyor. Dışarıda dur, hiçbir bu manada yük alma, bu konuda her şeyin kendini dışında tut ve camide iş yapan, hizmet eden, gayret gösteren, bedel ödeyen insanları eleştir. Kusura bakma, orada da işte eleştiri ahlakı yok. Bakın, ahlakın kahramanları bize ahlak öğretiyorlar. Üçüncüsü, eleştiri belli sorumlulukları taşımayı kabul edenlerin yapması gereken bir iştir. Bir daha tekrar ediyorum bu maddeyi. Eleştiri belli sorumlulukları taşımayı kabul edenlerin yapması gereken bir iştir. Önce sorumluluk al, sonra eleştir. Yük taşımadan eleştirmeye hakkın yok. Ancak eleştirenler, bakın buradan bunu öğreniyoruz, oradaki o cemaatin hepsi biat ediyor. Biat nedir? Sözleşmedir. Söz veriyorlar. Hazreti Ömer onlara dese haydi şuraya gideceksin. Ben sana desem ki şu içeriden bana bir bardak su getir, 40 tane bahane söyleyeceksin. Şimdi kalkıp da o kılıçtan keskin dilini, sahabeyi de delil kullanarak eğer sen bu manada önümüze getirirsen, İşte biz de bunları söyleriz. Söylemek zorunda kalırız. Dolayısıyla burada eleştiri evet, sonuna kadar evet, ama nedir? Sorumluluk alacaksın. Yük taşıyacaksın. Caminin içinde olacaksın. Senin sırtında da yük olacak. Bir de yük taşıyan insanların sırtına gidip oturmayacaksın. Adam zaten sırtında yük var. Bir de seni taşıyor. Bir de taşıdığı için sen memnun olmuyorsun. Bir de ikide bir yukarıdan aşağıya ayağınla vuruyorsun ki iyi taşı deyip adamın sinirlerini bozuyorsun. Bütün bunlar aslında eleştiri ahlakı çerçevesinde değerlendirilmeli. Bakın Hazreti Ömer'in üzerinden üçüncü madde olarak bunu öğreniyoruz. Dördüncüsü, eleştiri selim bir niyet ve derin bir ilim gerektiren bir vazifedir. Bu iki ifadeyi İhtilaf ahlakı derslerinde de yine o ihtilaf ahlakının ilkeleri çerçevesinde size verdim. Selim bir niyet, derin bir ilim gerektiren vazifedir.
Ömer'e kılıç gösteren adam en az Ömer kadar ilimde derinleşmesi lazım. Ömer kadar bu manada konumun yoksa onu üstlenerek ancak çıkman lazım o meydana. Yoksa öyle olmaz. Ve işin bidayetinde ne olmalı? Selim bir niyet olmalı. Eleştiriyorsun. Allah biliyor, sen biliyorsun kalbini. Niçin eleştiriyorsun? İyiye, doğruya, kamil manada bir güzelliğe varmak için mi? Yoksa adama karşı hasetin mi var? Adamla iç dünyanda başka bir hesabın mı var? Adamı kıskanıyor musun? Adamla başka bir sıkıntın mı var? Bunları Allah bilir. Senin o dilinden dökülmez onlar. Bilinmediği için de bilinmez ama kalplerin içinde bileni o biliyor. Dolayısıyla sen o manada kendini sorgula. Eleştiri ahlakı olarak sormamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Selim bir niyet mi var? Bir de derin bir ilim var mı? Söylediğim meselede bu konuda senin bir ilme vukufiyetin var mı? Beşincisi, eleştiri karşıdakinin anlaması ve gereğini yerine getirmesi gereken bir eylemdir. Getiriyor mu gereğini yerine Hazreti Ömer? Getiriyor. Eğer sıkılmazsanız hutbenin devamını da okumak istiyorum size. Orada o biatlaşma, oradaki o konuşma olduktan sonra dedi ki Hazreti Ömer, isterim ki bir dua edeyim, siz de benim duama amin deyin. Sonra dedi ki, Allah'ım gerçekten ben sert mizaçlıyım. Zatını ve ahiret yurdumu arzuladığım için hakka tabi olmam karşılığında beni sana itaat edenlere karşı yumuşak başlı kıl. Ömer konuşuyor ve orada kendisine bu manada bir yönüyle tenkit ulaştıranların o sözlerine karşı hamd ettikten sonra sözlerini böyle devam ediyor. Zulmetmeden ve haddi aşmadan düşmanlarına, zalim ve münafıklara karşı bana şiddet ve metanet nasip eyle. Ey Allah'ım, ben cimriyim. Halka hizmet esnasında israf etmeden, döküp saçmadan, gösteriş ve şöhret için olmadan, adaletli olmak için beni cömert kıl. Bu insanlarda senin rızanı ve ahiret yurdunu bana arzulat. Müslümanlara karşı bana yumuşaklık, sükunet ve vakar ihsan et Allah'ım. Ya İlahi, gerçekten ben çok gaflet ediyor ve unutuyorum. Bir devlet başkanı dua ediyor ilk günlerinde ve cemaat amin diyor onun bu sözlerine. Her an bana seni zikretmeyi ve her zaman ölümü hatırlatmayı benim içime koy. Ya Rabbi, sana hakkıyla itaat etmekten acizim. Samimiyetle sana ibadette ancak senin izzet ve tevfikinle var olan kuvvet ve istek bana nasip eyle. İlahi, beni ilmi yakin, iyilik ve takva ile bir de huzurunda duracağımı hatırlatmak ve senden haya etmekle kuvvetlendir. Senin razı olacağın şeylerde bana huşu, her an dürüst olmak ve şüphelerden sakınmak ihsan eyle. Ey Allah'ım, ne olur son cümlelere dikkat edin. Kitabından her ne okumuşsam, onu ve hakikatini düşünmeyi, anlamayı, manalarını bilmeyi, akıllara hayret veren kısımlarına bakmayı ve hayatta kaldığı müddetçe de onunla amel etmeyi bana ihsan eyle. Hiç şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Şahit miyiz 14 asır sonra Hazreti Ömer'in duasının en azından dünyevi anlamdaki boyutuna? Biz tarihi bilgiler çerçevesinde ancak şehadet edebiliriz. Onun duasının icabet gördüğüne şahidiz. Allah ahirette de bizi inşallah Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'i de bizlere şahit kılsın. Hazreti Ömer demişken iki tane daha eleştiri adına onun hayatından örnek aktarmak isterim sizlere. Yine hilafet günleri, gençler şikayet ile emirel müminin olan Hazreti Ömer'in yanına geliyorlar. Şikayetleri ne? Diyorlar ki, ey müminlerin emiri,
Medine kadınları birbirleriyle yarışmıyor.

yapmaya başladılar. Herkes birbirlerine nispet ediyor. Ben diyor falanca ile evlendim, şu kadar mihir istedim. Ben filanca ile evlendim, şu kadar mihir istedim. Artık mihir oranları o kadar yükseldi ki biz evlenemiyoruz kadınlarla. Şu kadınlara bir bu konuda uyarıda bulunsan da makul miktarda bizden mihir isteseler de biz de evlenebilsek. Hazreti Ömer tamam diyor. Topluyor cemaati. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın minberinde söyleyeceğini söylüyor ve sözü bu noktaya getiriyor. Ey kadınlar diyor, kadınlar perdenin gerisinde Ömer'in sesini duyuyorlar. Ey kadınlar, duydum ki siz insanlardan ödemekte zorlanacakları miktarda mihirler istiyormuşsunuz. Ve bundan dolayı da Medineli gençler sizi bana şikayet ettiler. Bundan sonra mihir oranlarını ben şöyle bir miktarda sınırlıyorum diyor ve orada bir miktar söylüyor. Bir başka rivayette ise miktar söylemeden bundan sonra fazlaca mihir almak yok diyor. Bu söz daha biter bitmez perdenin gerisinden bir kadın sesi duyuluyor. Mescitte. Onlarca insanın içerisinden bir kadın minberdeki olan Ömer'e yavaş ol ey Ömer diyor. Sen Allah'ın kitabında Nisa suresinde bize verilmiş hakkı unuttun mu? Allah demiyor mu? Kantar kantar onlara mihir verseniz onlardan hiçbir şeyi geri almayın. Sen bu ayet dururken nasıl kalkar böyle bir şey söylersin? Nasıl tarif ediyorlar biliyor musunuz Hazreti Ömer'i? Hazreti Ömer'i şöyle de tarif ediyorlar. O tarife geleyim de şöyle tarif ediyorlar. El vakkaf indel hak. Hak karşısında duran adam. Ömer yazın, karşısına da bunu yazın. Hak karşısında duran adam. Ömer yazın, şunu da yazın. Haksızlık karşısında susmayan, hak karşısında konuşmayan. Ömer demek bu demek işte. Allah ondan ebeden razı olsun. O anki halini söylüyor bize kaynaklar. Kadın o sözü söylediği anda Ömer minberde oturdu. Ellerinin arasını aldı başını. Vay sana dedi, vay sana. Bir kadın kadar Allah'ın kitabını bilmiyorsun. Ve kendisini kınadı orada. Sonra kalktı. Ben bu konuda söylediğim sözleri geri alıyorum. Kadının sözü doğrudur dedi. Esabet imra'a ahta Ömer. Kadın isabet etti, Ömer hata etti dedi. Allah aşkına bu nedir? Bunlar menkıbe, evet menkıbe, ama işte sadece buralarda kalması gereken menkıbeler değil. Bizi uyandırması gereken menkıbe. Bir kez daha yazılması gereken menkıbe, bizi silkelemesi gereken menkıbe, bizi adam etmesi gereken menkıbe. Bunlar Hazreti Ömer'in hayatından bizim hayatlarımıza bir şekliyle gelecek ki olacak olsun, taşlar bizim hayatımızda da yerlerine otursun. İkinci rivayeti söylüyorum size Hazreti Ömer'in hayatından. Yine minberde, yine mescitte, yine camide. Ey insanlar! Allah'a itaat edin ve sözümü dinleyin. Biri ayağa kalkıyor. Allah'a itaat ederiz ama senin sözünü dinlemeyiz Ömer. Mescit buz kesiyor. Halifenin karşısında bir insan hutbede bu sözü söylüyor. Allah'a itaat ederiz ama sana senin sözünü dinlemeyiz. Halife de değil, dikkat buyurun. Ömer diye ismiyle hitap ediyor. Ey Ömer diyor. Hak karşısında durur Ömer, el vakkaftır o. Ne oldu der? Der ki sen dün insanlara gelen ganimet paylarından paylarını dağıttın. Herkese yarım cübbe olabilecek kadar kumaş dağıttın. Ama ben görüyorum ki senin üzerinde tam bir cübbe var. Bize yarım veren, kendisine tam alan insanın sözünü dinlemem diyor ben. Hazreti Ömer'in o andaki tavrı şudur. Abdullah neredesin? Abdullah kim? Oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ömer geliyor. Anlat oğlum diyor. Anlatıyor Abdullah İbni Ömer. Yarısı benim, yarısı da babamın. Baktı ki ikimize de bir şey çıkmayacak. Ben kendime ait olan yarıyı babama verdim ki ona bir cübbe olsun.
Şimdi biraz önceki konuşan konuşuyor. O da el vakkaf. O konuşan konuşuyor. Ya emir el müminin, şimdi seni dinleriz. Biraz önce Ömer'di ama şimdi emir el müminin oldu. Allahu Ekber denir değil mi buna? İşte budur. Vallahi budur. Asr-ı saadet dediğiniz o dünyada her iş böyledir. Ahlakına uygun bir biçimde bu işte böyledir. Hazreti Ömer'in üzerinden iki tane sadece rivayet aktardım. Vakit olsa, imkan olsa, takat olsa onlarca şey söylenir. Hem Hazreti Ebu Bekir üzerinden, hem Hazreti Ömer üzerinden, hem de diğerleri üzerinden. Ama ben onları yetiştiren muallimi Ekber'e götüreyim sizi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden birkaç şey öğrenelim. Ayşe anamız diyor ki Hazreti Peygamber bazen arkadaşlarından olumsuz şeyler görürdü. Bazen hoşlanmadığı şeyler duyardı. Bazen onun canını sıkan bazı hadiselere şahit olurdu. Hiçbir şey demezdi. Biz mesele unutuldu zannederdik. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz minbere çıktığı zaman söyleyeceğini söyledikten sonra derdi ki falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor. Falan filan isim yok. Kim yaptı, kim etti bilmiyoruz. Falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor. Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar. Hele Allah aşkına bu söylediklerim Ebu Davud'da geçen ifadeler. Hele şu ifadeye bir bakın. Buhari'de kullanılan ifade. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana ne oluyor ki ben sizi böyle görüyorum? Böyle diyor ve neyse o yanlış, o tenkit edilecek şey onu söylüyor. E peki bu çağın insanına bu rivayet, bu söz, bu peygamber adımı, bu peygamber uygulaması Allah aşkına bir şeyler söylemez mi? Sen ben ne yapıyoruz? Birisi yanımızda bir hata etmiş. Ya dursun arkadaş, o sende ya. Bir sır olarak dursun. Yok, hemen anında o başkalarına bir şekilde ulaştırılır. Ama dün sen sohbette şunu dinlemiştin. Her kimin ayıbını örtersen bu dünyada Allah da senin ayıbını örtecekti. Hani nereye gitti o söz? O söz sohbette kaldı. Ne güzel söz dedik. Yüreğimiz kabardı, coştuk, heyecanlandık ama burada bırakıp dışarıya çıktık. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada kalmasın diye bize bunu söylüyor. Bakın Ya'la İbni Ümeyye isimli sahabi efendimiz naklediyor. Ne ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bilmiyorum böyle bir şeye şahit olsanız, ben şahit olsam ne yaparım? Siz şahit olsanız ne yaparsınız, kendinize bir sorgulayın. Yürüyoruz diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Medine'de. Bir de baktık adamın biri ortada, ne bir perde, ne bir örtü, ne bir kendisini engelleyecek bir şey, öylece yıkanıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz hemen gözünü çevirdi ve orayı terk etti. Ne adama bir şey söyledi, ne kızdı, ne bağırdı, ne çağırdı, ne yanındakilere bir şey söyledi. Hiçbir şey söylemedi. Allah aşkına düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tabloya şahit olsanız ne yaparsınız? Ve o gün Allah Resulü yine minberde konuşacağını konuşuyor. Sonra diyor ki ey Müslümanlar, Allah haydır, diridir, settardır, ayıpları örtücüdür. Hayayı ve örtünmeyi sevendir. Öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün. Biri kim olduğu belli değil. Hani hepinizin bildiği bir örnek var. Anlattım defaatle. Mescide Bevli'den şahıs. Adını bilen var mı içinizde? Yok. O sahabi efendimiz sonra çok farklı bir yere geliyor. Yani böyle irdeleyince isim çıkar ortaya ama irdelemek bizim işimiz değil. Yani orada ismin üstü örtündü, biz de örtelim. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir insandan sonra hayatı övgüyle bahsedilecek biri olarak yetiştiriyor. Yani bedeviliğin en altından
medeniliğin en üstüne adam yetiştiriyor. Ne?

ile bu üslupla. Eğer onları tahkir etse, şahsiyetlerine dil uzatsa, onları bir şekliyle izzetlerini ayaklar altına alsalar, o izzetli insanlar yetişebilir miydi Allah aşkına? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bunu söylüyor. Burada isim söylemiyor. Burada genel anlamda bir şey söylüyor. Ama hep böyle değildir. Öyle olmadığına dair Enes bin Malik bize bir rivayet aktarıyor. Adamın biri geldi diyor. Biz de Efendimizin yanındayız. Adam vücudunun belli yerlerine sarı boyalar sürmüş. Artık nasılsa şöyle bir şey desek herhalde tabir caiz olacak, yerine oturacak yani, dövme yapmış ama derinin altında değil. Derinin altında olmadığını birazdan anlayacağız. Ancak bakanların gözüne zarar veren, dikkat çeken çeşitli boyalamalarda bulunmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geliyor o sahabe efendimiz. Söyleyeceğini söylüyor, alacağını alıyor. Gittikten sonra ihtimal ki Efendimiz onu tanıyan o şahısla arasında bir hukuk olan birisine dönüp diyor ki şuna söyleseniz de vücudundaki o sarı boyaları yıkasa. Bakın orada da ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bir başka birini o işi düzeltmesi için görevlendirdi. Bu da var mıymış? Bu da varmış. Diyelim ki bir arkadaşınızın bir kusurunu gördünüz. Tenkit edilmesi gereken bir şey. Söylersem belki beni yanlış anlayabilir. Söylersem başka arızalara sebebiyet verebilir. O arkadaşın başka bir arkadaşı var, dostu, gerçek dostu. Yani ona verdiğim zaman o sırrı gidip başkalarına ifşa etmeyecek dostu. Ona verdiğim zaman eğer düzeltilmesi daha kolaysa, benim o şahsı direkt eleştirmemdense o aracıyla yapmam daha uygundur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu yapıyor. Başka bir yöntem daha var. Onu da bize Rifa İbni Rafi naklediyor. Mescid-i Nebevi'deyiz diyor. Bedevinin biri geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek gözleri de o bedevide. İki rekat namaz kıldı. Efendimizin huzuruna geldi. Selam verdi. Aleyküm selam dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra dedi ki git namazını tekrar kıl. Sen namaz kılmadın. O sahabe efendimiz, bilmiyorum böyle bir tabir doğru olur mu? Herhalde biz onun gibi namaz kılmışız. Kılıyoruz. Hep onun gibi kılmaya gayret ediyoruz. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam o düzeltmeyi yapıyor. Aslında oradaki o nebevi uyarı bizim namazlarımıza da inşallah olsun. Biz onu üzerimize alalım. Gidiyor yine aynı şekilde biraz çabuk çabuk, biraz dikkat etmeden Tadil Erkan'a yine namazını kılıp geliyor. Selam veriyor, Efendimiz selamını alıyor. Git namaz kıl, sen namaz kılmadın diyor. Bir daha gidiyor. İki ya da üç kez bunun tekrar ettiği söylenir rivayette. Sonra geliyor o sahabe efendimiz, o bedevi olan sahabe efendimiz. Dedim ya sizle derslerde bedevilik her zaman tahkir ifadesi olarak kullanılmaz. Köyden gelen adama da bedevi denir. Onun için her bedevi aslında bir yönüyle medenidir de. Biz onun için bedevi sahabi dersek bunda hiçbir sıkıntı yok. O bedevi sahabi diyor ki bu sefer ya Resulallah vallahi bu kadar biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sefer karşısına alıyor. Namazı tadili erkanına uygun bir biçimde ona tarif ediyor. Hatta daha öncesinden başlatıyor. Namazı bilmiyorsa abdesti de bilmiyordur. Efendimiz ne yapıyor? Abdesti de ona öğretiyor. Bak şöyle abdest alacaksın. Sonra gideceksin şöyle namaz kılacaksın. Tadili erkanı en ince ayrıntılarına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona söylüyor. Böylelikle onun hayatında var olan o yanlışı da bu şekilde düzeltmiş oluyor. Aziz kardeşlerim, çok şey söyler değil mi bu rivayetler bize? Ve bunun gibi onlarca rivayet. Bu kadarla iktifa edelim. Bunların üzerinden de almamız gereken ahlaki ilkelere dikkatinizi çekeyim. Öylece sözlerimi toparlayayım yavaş yavaş. Bugün buna ait bir şey söylemedim. Ama bir dahaki dersimizin konusu neydi? Münazara ahlakıydı. Orada da bize çok lazım olacak bir temel ilkeyi şimdi size buradan veriyorum. Nedir o?

İslami alanlara ait bir eleştiride bulunuyorsak kesinlikle bu çerçeveden meseleye bakmamız gerekir. Ve burada açıkça naslara aykırı olan bazı meselelere biz eleştiri getirebiliriz. Mesela tevili açıksa eğer, tevile bakarak kendin yaptığın tevilin doğru olduğunu kim sana söylüyor ki sen kendini mutlak doğru olarak kabul edip de onun dışında kalan herkesi eleştiriyorsun? Sizin mezhebinizin imamı olan ve birçoklarımızın bu manada yolunu aydınlatan o büyük imamımız İmam-ı Azam, İmam Ebu Hanife'nin bir sözünü aktaracağım şimdi size. Bakın ne diyor o büyük imamımız? Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı küfrü gerektirmez. Bir daha söylüyorum ve üzerinde düşünmeye davet ediyorum sizi. Bakın bugün tekfir hastalığı ümmeti kasıp kavuruyor. Herkes kendi kafasına göre belli hassasiyetler oluşturmuş. Onların üzerinden zaten 3-5 tane soruları vardır. Mesela bazen gelir kardeşlerimiz, gençlerimiz bizim yanımıza. Hocam sana bir sorum var. Sor bakayım. Bir soru sorar. Ben anlarım artık arkası nasıl gelecek. O 1-2 tane sorudur. Başka yok. Çünkü ona göre akide o 1-2 tane sorunun üzerinden şekillenir. Ama bak burada ne diyor imamımız? Diyor ki tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı küfrü gerektirmez. Tekfir meselesi bu kadar önemli. Bu maddeyi ben bir sonraki derse havale ediyorum ama şimdiden bir ön bilgi olsun size. Burada bir şey söyleyeyim. Din binasının ahkamını genelde alimlerimiz 3 tane temel kategoriye ayırırlar. Zarurat, haciyat, tahsiniyat. Zarurat ve haciyat eleştirinin konusu olur. Mesela bir adam eğer zarurata ait bir şeyi eksik bırakıyorsa eleştireceksin. Mecbur eleştireceksin. Çünkü sana vazifedir ve senin onu yapman senin hakkındır. Ben yapıyorsam benim hakkımdır, bana vazifedir. Dolayısıyla zarurat ve haciyat konusunda eleştiri yapma noktasında bir mükellefiyetimiz var. Ama tahsiniyat. Tahsiniyatsa serbest bırak adamı kardeşim. O işin biraz daha süsüdür. Biraz daha farklı bir biçimde kabuğudur. Biraz daha farklı değerlendirilir. Şimdi sen onu dinin esası olarak niye kabul ediyorsun? Diyelim ki kendi kafasına göre bir giyim tarzı benimsemiş. Kendi kafasına uymayan giyim tarzlarına aykırı düşen her türlü giyimi eleştiriyor. Kusura bakma senin o eleştiri hakkın yok. Eğer ben şerri şerife uygun bir biçimde kadınsa erkekse neyse şerri şerife uygun bir biçimde giyinmişsem tesettür emri geçmiş dersleri hatırlayın. Kadında erkekte Allah'ın istediği Resulullah'ın gösterdiği şekliyle şekillenmişse sen bana bir tek kıyafeti dayatamazsın. Buna hakkın yok senin. Böyle bir eleştiri yaptığın zaman bu eleştiri haksız bir eleştiridir. Çünkü sen beni tahsiniyat üzerinden eleştiriyorsun. Dolayısıyla bu manada yerimizi bilirsek nerede duracağımızı da biliriz. Neyi söyleyeceğimizi de biliriz. Bakın bunları israf ettiğimiz için zaruri olan, ehem olan şeyler elimizden kaçıp gidiyor. Onları düzeltmiyoruz. Ufacık meselelerin peşine düşmüşüz. Onlarla uğraşıyoruz. Ya iman gidiyor elden. İman meselemiz var şu anda bizim. İman hakikatlerini anlatma gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu kadar ehem meselelerimiz dururken sen nasıl kalkar da tahsiniyata ait bir şeyi dinin esası olarak kabul eder ve bununla insanları meşgul edersin? Eleştiri evet eleştiri ama ölçü bu. Bu manada münazara ahlakı derslerinde biraz daha size detay vereceğim. İkincisi hassasiyet yansıtılmalı ama asla taassuba kapı açılmamalıdır. Hassasiyet başka bir şey, taassup başka bir şey. Aynı dersek eğer ikisine de aynı şey muamelesi yaparsak cinayet çıkar ortaya. Bir konuda hassasiyet sahibi olabilirsin. Herkesin kendine göre ilkeleri vardır. İlkelerini de korumak ister, hakkıdır. Bunu yansıtır insan. Benim böyle ilkelerim var. Bunları korumak isterimdir.
koruma adına da insan

insanlara bunu yansıtır ve insanlar da bunu hoş karşılamalıdırlar. Kimse bunu tenkit edemez. Kimse bu manada sen niye bu manada hassasiyet gösteriyorsun diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir. Ama hassasiyet ne kendinde ne başkasında taassuba yol açmamalı. Bu o kadar fazlaca içerisine düştüğümüz bir yanlış ki. Mesela adamın bir yanlışı var. O yanlış doğru bir şekilde tenkit edilmediği için, eleştirilmediği için adam, biraz avami bir cümle kullanacağım, ne olur kusuruma bakmayın, erkekliğine leke sürmemek için bile bile o yanlışı devam ettiriyor. Niçin onu yapıyor biliyor musunuz? Biz yaptık. Biz zorluyoruz. İkide bir o işi ısıtıp ısıtıp adamın önüne getiriyoruz. İkide bir ısıtıp ısıtıp adamın önüne getiriyoruz. Adam bir yanlış yapmıştır, rücu etmiştir. Ya kapat üstünü. Niye sen onu ikide bir ısıtıyorsun, adamın önüne getiriyorsun? Bunu yaptığın zaman adam bu sefer yanlışını savunmak durumunda kalacak. Her adamın yüreği şu kadar değil ki ben Hazreti Hasan gibi davranayım da el ağır hayrun minen nar diyeyim. Utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın millet beni kınasın. O yanlış yanlış olarak kalmasın diyebileyim. Bunu her adam yapabilir mi? Dolayısıyla birilerinin taassubuna eğer sebebiyet vereceksek biz de burada sorumluyuz. Üçüncüsü, empati yapmalı. Ben onun yerinde olsaydım, o benim yerimde olsaydı varsayımları düşünülmelidir. Eleştireceksin değil mi bir şeyi? Tamam, eleştir. Ama bir empati yap. Acaba ben o adamın yerinde olsaydım nasıl davranırdım? Bir yap bunu. Ya o benim yerimde olsaydı, bunu da yap. Baktın ki evet, veriler güzel çıkıyor. Bu manada bir şeyler yapıldığı zaman fayda olacak. Meydan senin. Bu manada yapabilirsin. Ama bu empati var ya, bunun nedir tam olarak karşılığı bilmiyorum ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun karşılığının manasını bize veriyor. Kendi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz diyor. O insanın imanı ile alakalı bir açıklama bu, ama bu tam da empati işte. Tam da bir insanın kendi için istediğini başkası için de istemesidir. Dolayısıyla bu manada biz bir şey yapacaksak, ben onun yerinde olsaydım, o benim yerimde olsaydı meselesini sormalı. Dördüncüsü, ıslah öncellenmeli, şahıslar ifşa edilmeden fiiller ele alınmalıdır. Bir daha söylüyorum, çok da önemli bir madde bu. İslah öncellenmeli, şahıslar ifşa edilmeden fiiller ele alınmalıdır. Biz bunu yapabilirsek eğer, ama yaparken de karşıdaki de biraz anlayışlı olmalı. Şimdi adama yapıyorsun bazen ama anlamıyor. O da başka bir dert. Hani bizim Anadolu'da bir söz var ya, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Şimdiki gelinleri ben size söyleyeyim, hiç kimse anlamıyor. Hiçbir gelin üzerine almıyor. Buradaki gelin, gelin manasına değil, yani muhatap manasına. Adamın yanında bir şey söylüyorsun. Mesela diyelim ki bir menkıbe anlattın ya da işte İslam tarihinden bir şey söyledin. Tam da onun hastalığına aslında işaret ediyorsun. Ama gelin oralı değil. Gelin hiç kendisi orada değil. O anda başkalarıyla uğraşıyor. Onun için yine Anadolu'da güzel bir söz var. Bakın Anadolu'nun bu manada sözleri güzeldir. Benim adım Reşit, kendin söyle kendin işit. Biz hep o konuma da düşüyoruz. Bazen ben üstü kapalı bir şeyler anlatıyorum. Arkadaşlarım da bilir, yor arkadaşlarım da bilir. Bazen bakıyorum ki karşılık bulmuyor. Ne yapayım? Açık açık söylersem eğer aslında eleştiriyi tüketirim ve sünnete uygun davranmam. Çünkü insan belli şeylere bağışıklık kazandı mı artık tepki göstermiyor. Vücut da öyledir, duygular da öyledir biliyor musunuz? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahsı hedef almadan bu manada fiili ortaya vermesi, nazara vermesi bundan dolayıdır. Her seferinde sen bunu yaptın, sen şöyle yaptın, sen böyle davrandın dersen adam bir tutar, iki tutar, üç tutar, dörtten sonra artık adamda bağışıklık olur, hiç seni takmaz.

üstü kapalı söyleyeceksin. Kızım sana söylüyorum diyeceksin. O da akıllı bir gelin olacak. O da kendi üzerine alacak. Dolayısıyla orada şahıslar ifşa edilmeden olaylar bir şekliyle olması gereken konuma varacak. Kaç kez söyledim sizlere, bir daha tekrarında fayda var. Bugün hadis külliyatında onlarca hadiste biz eğer olumsuz bir tablo okuyorsak orada o işin içerisinde olan sahabi efendimizin adını okumuyoruz. Falan sahabi, filan sahabi. Dışarıdan gelen bir bedevi, dışarıdan gelen birisi. Hep böyledir. Niçin biliyor musunuz? Sonraki nesillere o olay o şahıs üzerinden gitmesin. Olay gitsin, olaydır asıl olan, mesaj gitsin. Şahısla bizim ne işimiz var? Aynı şey bugünün dünyasında da olmalı. Biz bugün eleştiriyor muyuz? Fikirleri eleştirmeliyiz, düşünceleri eleştirmeliyiz. Niye biz şahıslarla uğraşalım? Şahıslara harcayacağımız her türlü enerji bizim aslında biraz önce söylediğim o taassupkarlığı arttıracak. Toplum içerisinde o insanların sevenleri var mesela. Sen de o adamı aldın eksene, habire vuruyorsun. Şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Adam ne diyor onun sevenleri? Ben sahip çıkmalıyım diyor. Bu sefer o söylenen söze bakmıyor. Söyleyen kim? Söylenen kim? Eğer söylenen benim adamımsa, benim hocamsa, kim söylerse söylesin ben onu savunmalıyım. Eğer bu manada farklı bir şey varsa ona da karşı durmalıyım. İşte ne oldu? Toplumda taassupkarlığı biz ortaya koyduk. Ve bir şekliyle aslında toplumdaki o hastalığı ziyadeleştirdik. Bugün bu manada tenkit doğru dürüst yapılmadığı için bakın fayda olmuyor. O kadar konuşuyoruz, söylüyoruz, yine olmuyor. Ha şu da var, söyledim bir daha söylüyorum. Söylüyoruz söylüyoruz anlamıyorlar. E ne yapalım? Mecburen söylemeye devam edeceğiz. Bazen belki biraz daha somutlaştırılır. Olaylar somutlaştırılır. O şahısların söylediği olaylar biraz daha toplumun anlayacağı şekliyle daha da somutlaştırılarak anlatılır. Ama sünnete uygun olanı isim vermeden bu manada tenkidin devam etmesidir. Beşincisi, muhataplar iyice tanınmalı. Onların algı, anlayış, kavrayış ve vasıfları göz ardı edilmemelidir. Bir daha söylüyorum. Muhataplar iyice tanınmalı. Onların algı, anlayış, kavrayış ve vasıfları göz ardı edilmemelidir. Muhatap var, söylersin, hiç umursamaz, üzerine alır yapar. Ama muhatap var, söylersin, adamın dünyasını yıkarsın. Hatırlıyor musunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Hazreti Osman arasındaki münasebeti? Anamızın, Ayşe anamızın odasında kapı çalıyor. Giren Hazreti Ebu Bekir'dir, içeriye girmek için müsaade istiyor. Ayşe anamız Efendimiz'e söyleyince Efendimiz evin içerisindedir. Medine'nin sıcak günlerindedir. İç kıyafetiyledir. Rahat bir oturuşu vardır. Hiçbir oturuşunu bozmaz. Üzerini de toparlamadan izin ver gelsin der. Ebu Bekir gelir Resulullah'ın yanına oturur. Konuşulanla konuşulur çıkar gider. Bir müddet sonra Ömer aynı şekilde Efendimiz ona da izin verir. Bir müddet sonra Osman gelmek istiyor ya Resulallah deyince Ayşe anamız hemen kalkar Efendimiz. Oturuşunu düzeltir. Üstüne başına çeki düzen verir. Bir orada farklı bir hale girer. Ayşe anamızın hemen dikkatini çeker. Öyle izin verilir. Gelir Hazreti Osman diyeceğini diyer gider anamız sorar. Ya Resulallah Ebu Bekir ile Ömer konum itibariyle senin yanında Osman'dan daha farklı olmalı. Çünkü ikisi senin kayınbaban ama Osman senin damadın. Niye onlara davranmadığın gibi davranmadın Osman'a? Ne diyecektir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Osman meleklerin haya ettiği insandır. Ben böyle otursam utanır. Söyleyeceğini söylemez, konuşamaz, çıkar gider. Nasıl tanıyor muhataplarını görüyor musunuz? Ve bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona alan açıyor. Onlarca bu manada rivayet de okuyabiliriz. İşte biz şimdi nasıl yapıyoruz? Eleştiri işte kendimize göre bazı.

0: bazı şeylerimiz var. Aynen Nasreddin Hoca'nın sazı tutması gibi. Biliyorsunuz değil mi o hikayeyi? Tutmuş şöyle sazı. Saz çalmayı bilen biri de diyor ki hoca diyor senin elin hep aynı yerde duruyor. Niye gidip gelmiyor? Diyor ben sizin aradığınız yeri bulmuşum. Burayı tutturdum. Şimdi biz o aranan yeri bulmuşuz gibi herkese aynı uslup. Bir şey bellemişiz. Hocayla konuşurken aynı, talebeyle konuşurken aynı, hanımla konuşurken aynı, beyle konuşurken aynı, babayla konuşurken aynı. Adam mesela arkadaşını tebliğ ettiği dille gidip babasını, 30 yaş kendinden büyük babasını tebliğ ediyor. E o baba inanır mı ona? O baba onun sözünü dinler mi? Niçin arıza var orada? Usulde, üslupta arıza var. Yaptığın iş bu manada doğru olduğu kadar doğru usul ve üslupla da yapılmalıdır. Ah, bir böyle yapabilsek. Ben yapsam, örnek olarak ortaya koyabilsem. Siz yapsanız, örnek olarak ortaya koyabilseniz. Ne güzel olacak bu dünya, ne güzel olacak İslam toplumu. Allah bizleri bu manada sahipsiz bırakmasın. Gücümüze güç katsın. Amellerimize derinlik versin. Bizi ihlastan ve ihsan şuurundan ayırmasın. Bu bilinci ve şuuru hayatımızda her daim hakim kılsın ki inşallah temsiliyet dediğimiz ve boş kalan, halen boş kalan o alanı Allah sizin aracılığınızla, sizin vesilelerinizle, bizim vesilelerimizle inşallah doldursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek, mazlum haklarını muhakkak alacak.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Bizim Mahalle.
1: Gelin bugün bizim mahalleye gidelim. Bakalım bizim mahallenin çocukları neler yapıyorlar. Banu ile annesi evde oturmaktadır. Anne, Banu'nun önlüğünün çamurlu halini görünce sinirlenir.
2: Bu okul önlüğünün hali ne böyle?
3: Ne olmuş?
2: Leke içinde, ıslanmış da.
3: Okuldan gelirken düştüm. Çeşmede de üstümü yıkadım. Arzu'da yardım etti.
2: Koşarken niye dikkat etmiyorsun? Sana kaç kere söyledim koşma diye. Bu kış gününde yıkaması kolay mı sanıyorsun?
3: Söz anneciğim, bir daha hiç koşmayacağım.
2: Kaçıncı söz, artık inanmıyorum.
3: Söz veriyorum, yemin ediyorum.
2: Sus sus, boş yere yemin edip durma. Teyzen geldi herhalde. Onun kapı çalışına benziyor.
3: Ben açarım anne. Neriman teyzem geldi anneciğim.
2: Hoş geldin Neriman.
4: Hoş bulduk abla.
3: Elindeki pakette ne var teyzeciğim?
4: Bil bakalım ne var.
3: Bana mı aldın? Versene.
4: Geçen gün yazılıda 5 aldığında söz vermiştim ya. İşte hediyen.
3: Teyzeciğim ne güzel bir hediye bu böyle. Kıpkırmızı, pırıl pırıl parlıyor. Ceplerinde de bak bak kardeşin resimleri.
2: Bırak konuşmayı, bırak da şunu giy bakayım. Hadi giy. Ay hakikaten çok yakıştı.
3: Canım teyzeciğim çok teşekkür ederim.
4: Hayırlı olsun canım, güle güle giy.
1: İlkokul 2. sınıfta sabah çocuklar toplanmışlar. Zil çalmadan önce Banu da sınıfta yeni alınan Yağmurlu'yla sınıfa girer. Başta kızlar olmak üzere sınıf arkadaşları yanına gelip imrenerek bakarlar.
5: Ne kadar güzel. Rengi de güzel. Ne kadar yakışmış.
6: Şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli.
5: Ben böyle güzelini görmedim.
6: Anneme söyleyeceğim, bana da alsın. Öğretmenin kızının yağmurluğundan da parlak.
3: Yeter yeter, geri çekilin de üzerimden çıkarayım. Eğer bu yağmurluğa bir şey yaparsanız parasını size ödetirim.
7: Çocuklar çocuklar, ne bu haliniz? Sınıfa girdiğimi bile hissetmediniz. Geçin yerlerinize bakayım.
1: Banu'nun sınıf arkadaşı ilkokul 2. sınıfta okuyan Arzu okuldan gelmiş, evde üzgün ve mahzun oturmaktadır. Annesi farkına varır.
4: Derse kalktın mı Arzu?
5: Kalkmadım.
4: Niye öyle üzgün duruyorsun peki? Kavga filan mı ettin?
5: Hayır.
4: Ne oldu peki?
5: Anne, Banu teyzesi çok güzel bir yağmurluk almış. Aynısından ben de istiyorum.
4: Kızım, her gördüğünden istenmez. Biliyorsun babanın kazancı belli. Evi zor geçindiriyoruz. Her gördüğünü istersen nasıl çıkarız işin içinden?
5: Olsun, ben de istiyorum işte.
4: Bak canım, sana almaya kalksak 3 kardeşin daha var. Onlara da almak lazım.
5: Bana ne, bana ne, alacaksın işte, alacaksın.
4: Tamam tamam, tabii alırım da. Biliyorsun Banu'nun boyu uzun, senin boyun kısa. Aynısını alırsam yağmurluğun yerlerde sürünür. Sana seneye alırım. O zamana kadar boyun da uzar, rahat rahat giyersin. Hadi şimdi aç kitabını da dersini yapmaya başla. Hadi canım. Sen dersine başla, ben açarım. Hoş geldin bey. Nasıl geçti günün?
8: Hoş bulduk.
4: Yorulmuşa benziyorsun. Gel geç şöyle otur, dinlen biraz. Bey... Sana bir şey söyleyeceğim. Arzu yağmurluk istiyor. Lakin ben yağmurluk alacak kadar paramızın olmadığını söyledim. Senden de isterse haberin olsun. Seneye boyun uzayınca alacağım dersin. Tamam mı?
8: Tamam tamam. Bakarız bakarız, tamam.
1: Ayşe'nin evi. Ayşe babası ve annesiyle konuşmaktadır.
3: Hayır hayır, ben de istiyorum Banu'nun yağmurluğunda.
8: Neymiş bu yağmurluk?
3: Yağmurdan ıslanmamak için mantonun üstüne giyiliyor.
8: Sen neden bahsediyorsun kızım? Mantoyu bulduk da sıra yağmurluğa mı geldi? Ben sırtındaki manton eskirse yenisini nasıl alacağımı düşünüyorum. Sen yağmurluktan bahsediyorsun. İnsanın zaruri ihtiyaçları karşılanmadan keyfe keder şeylerle uğraşılmaz.
1: Ayla'yla babası alışveriş yapmak üzere konfeksiyon mağazasındadır.
3: Banu'nun yağmurluğundan istiyorum baba.
0: Takılıp kaldım Banu'nun yağmurluğuna kızım.
9: Efendim, kızın söylediğini anladım. O yağmurluk adam maalesef bizde yok. Üstelik bu bizdekiler daha iyi. Baksana içi miflonlu, üşütmez. Mantosu bile giyebilirsin.
3: Ama Banu'nun yağmurluğu böyle değil.
0: Bak kızım, o yağmurluk inceymiş. Bu daha kalın, daha iyi. Hangisini istersin, kırmızıyı mı maviyi?
3: İkisini de alalım.
0: Ama kızım, bu dükkan benim değil ki.
3: Maviyi alalım.
0: Lütfen mavi olanı sarar mısınız?
9: Tabii efendim, tabii. Baş üstüne efendim, buyurun.
1: Çocuklar sınıftadır. Ayla da yağmurluğunu giyip gelmiştir. Kızlar kendi aralarında konuşurlar.
3: Bakın, babam bana da bir yağmurluk aldı.
5: Gördüm ama seninki Banu'nunki kadar güzel değil.
3: Olsun, sana ne? Senin hiç yok ya.
5: Annem bana da alacak. Ama boyum kısa olduğundan seni yedi.
3: Kandırmışlar seni.
5: Niye kandırsınlar?
3: Boyun kısaysa yağmurluğun da kısası var.
5: Üzülme Arzu. Ben de istedim babamdan, parası olunca alacak. Senin babanın parası olunca sana da alırlar canım.
3: Niçin bu kadar büyütüyorsunuz? Zaten bana da babam almadı ki, teyzem aldı. Üstelik niye üzülüyorsunuz? Teyzem hediye etmeseydi benim de yağmurluğum olmayacaktı.
1: Banu okul dönüşü eve gelmiştir. Kapıyı açan annesine...
3: Anne, ben artık okula giderken bu yağmurluğu giymek istemiyorum.
2: Neden kızım? Bir şey mi oldu?
3: Bugün arkadaşlar kendi aralarında konuştular. Arzu ile Ayşe'nin babalarının paraları yokmuş. Yağmurluk alamamış. Onlar da ağladılar. Öyle üzüldüm ki.
2: Ben de annelerinden duydum kızım. Evde de ağlamışlar. Çocuklarının isteklerini yerine getiremedikleri için onlar da üzülmüşler.
3: Anne, niye onların babalarının paraları yokmuş?
2: Kızım, herkesin kazancı ayrı ayrıdır. Kimi çok çalışır veya iyi bir işi olamadığı için az kazanır. Kimine babasından fazla para kalmıştır. Bunlar uzun etraflı konular. Daha başka sebepleri de vardır. Her ana baba çocuğunun arzusunu yerine getirmek ister. Fakat elde olmayınca ne yapsınlar?
3: İlk önce herkeste olmayan bir yağmurluğum olduğu için seviniyordum. Ama bugün arkadaşlarımın halini görünce öyle utandım ki. İçimden keşke arkadaşlarımın da yağmurlukları olsa benim gibi dedim.
2: Aferin, aferin benim merhametli kızım. Hep böyle düşünmek lazım. Allah herkese versin, bize de.
3: Sonra arkadaşlarımın bana karşı davranışları da değişti. Benimle artık eskisi gibi neşeyle oynamıyorlar. Sanki ben onlardan ayrı bir şeymişim gibi soğuk davranıyorlar. Ya,
2: olur böyle şeyler kızım, normaldir. Gören gözün hakkı var derler. Olanın olmayana borcu vardır. Bizim adetlerimiz böyledir. Biz bile koskoca kadın olduğumuz halde bir arkadaşımızın üzerinde güzel bir elbise görsek hemen imreniyor, kıskanıyoruz. O küçücük kızlar nasıl imrenmesinler?
3: İlk giydiğimde dokunmamalarını söyledim. Yağmurluğumla övündüm. Şimdi o yaptıklarıma da pişman oldum.
2: Sakın kızım, sakın bundan sonra övünme, böbürlenme. Kendini kimseden üstün görmeye kalkma. Bu çok kötü bir huydur. Herkesi senden soğutur. Eğer övülmeye layık bir insansan, bırak seni başkaları övsün. Ayrıca para gibi, mal gibi, elbise gibi maddi değerler insana üstünlük kazandırmaz. Ancak huy ve ahlak güzelliği insana üstünlük kazandırır. Bana kalırsa sen asıl mükafatı benim gibi keşke arkadaşlarımın da yağmurluğu olsaydı diye düşünmekle kazandın. Ah canım, iyi kalpli kızım benim.
3: Tamam mı anneciğim, okula giderken giymeyeyim yağmurluğu.
2: Tamam, giyme kızım.
3: Başka yerlere giderken giyerim. Hı. Gezmeye giderken mesela.
2: Olur tabii yavrum, çok iyi edersin.
10: Merhaba Hasan.
3: Merhaba, ne haber?
10: Matematiğe çalıştın mı? Biliyorsun bugün yazılı var.
3: Unuttum gitti Mehmet. Hiç çalışmadım. Hem mahallenin maçı vardı. Sen niye gelmedin?
10: Maçın sırası mı? Her gün maç mı olur? Oturup hacimleri su gibi yaptım.
3: Çok iyi, çok iyi. Öğretmen arkasına dönünce bana da gösterirsin. Ben de senin yazılı kağıdına bakarak yazarım. Olur biter.
10: Yo, kusura bakma. Bu sefer olmaz. Geçen yazılıda kağıdı sana gösterirken öğretmenden hazır işittim, biliyorsun.
3: Yapma Mehmet, sen bilirsin. Son yazılıda zaten 0 aldım. Bu yazıldan da zayıf olursam bir daha kurtaramam.
10: Olmaz. Sen hayatın boyunca bana güvenerek mi yaşayacaksın? Kendin niye çalışmıyorsun?
3: Maç vardı dedim ya. Maçı bırakıp nasıl ders çalışayım?
10: O zaman alacağın zayıfı da normal karşıla. Bile bile zayıf almaya razı olmuşsun çünkü. Tatilde de ben maç yaparken sen oturup ders çalışırsın.
3: Kim demiş? Ben ders çalışmadan da sınıf geçerim aslanım. Gidip öğretmene bir bakayım, geldi mi?
10: Ne yapacaksın?
3: Şansım yaver giderse bakarsın öğretmen gelmez bugün.
10: Sen ders çalışma, sonra da şansından medet um.
3: Öğretmeni gördün mü?
10: Evet, beraber geldik.
3: Matematikten yazılı yapacağını söyledi mi?
10: Geçen ders söyledi ya.
1: Hasan düşünceli düşünceli yazı tahtasına doğru yürüdü. Kimseye göstermemeye ve sessizce etrafına bakınarak, arkadaşlarını da kontrol etmeye çalışarak bir iki parça tebeşir alıp ağzına atar ve gelip yerine oturur. Sınıfta öğretmen vardır. Hasan'ın oturduğu yerden gürültü gelir.
7: Ne bu gürültü çocuklar? Neler oluyor arka tarafta?
10: Hasan hastalandı öğretmenim.
7: Neyin var Hasan?
10: Ağzım kuruyor. Gözlerim kararıyor. Çok hastayım öğretmenim.
7: Kaldır başını sıradan bir bakayım. Ateşler içinde yanıyorsun. Ne oldu sana böyle?
10: Dün maç yaptık.
7: Sonra da terli terli su içtin değil mi? Ah bu çocuklar. Biz tembih ediyoruz. Anneleriniz tembih ediyor. Terli terli su içmeyin diye hiç dinlemiyorsunuz. Hadi kalk. Topla çantanı da seni evine göndereyim.
10: Sağ ol öğretmenim.
7: Kendin gidebilir misin yoksa müstahdemi çağırayım mı?
10: Giderim öğretmenim.

0: Önemli.
1: Hadi Mehmet, arkadaşının çantasını topla.
0: Peki öğretmenim.
1: Paltosunu da getirin.
2: Hasan okuldan eve gelmiş ve hasta olarak yatağa yatmıştır. Annesi bu ara bir doktor çağırmıştır.
3: Ateşi 40.
4: Sabah hiçbir şeyi yoktu. Okulda hastalanmış.
3: Kahvaltıda ne yedi?
4: Peynir, ekmek, çay.
3: Yolda veya okulda herhangi bir şey yedin mi yavrum?
0: Hayır.
3: Dün gece halsizlik, keyifsizlik var mıydı?
0: Hayır, yoktu.
4: Durumu ciddi mi doktor bey?
3: Zannetmiyorum.
4: Niye olmuş acaba?
3: Dersleri nasıl Hasan'ın?
4: Ders çalışmayı pek sevmiyor.
3: Evet, evet. Hastalığı geçecek, üzülmeyin. Yalnız Hasan'la konuşacağım bir konu var. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız?
4: Tabii doktor bey.
3: Bak oğlum, seninle iki arkadaş gibi konuşalım. Konuşmalarımız sadece ikimizin arasında kalacak. Onun için açıkça konuşmaktan, gerçekleri söylemekten sakın korkma. Söyle bakayım. Ateşin neden bu kadar yüksek?
0: Bilmiyorum.
3: Ama muayene ettim, göğsünü dinledim. Ateşlenmene sebep olacak bütün yolları düşündüm. Bir şey bulamadım. Gerçi ateşe sebep olacak daha bir sürü sebep vardır ama... yol yakınken önce sen söyle. Neticeye daha çabuk varalım.
0: Ben bir şey bilmiyorum.
3: Bana yardımcı olmazsan tedavi güçleşir. Biz de çocuk olduk. Senin yaptıklarını defalarca ve senelerce yaptık. Bu yüzden beni aldatman biraz güç. Söyle bakayım. Derslerin nasıl?
0: Pek iyi değil.
3: Bugün yazılı veya sözlü imtihanın var mıydı?
0: Vardı, matematikten.
3: Çalışabilmiş miydin?
0: Hayır.
3: Neden çalışmadın?
0: Dün çok top oynadım, derse vakit kalmadı.
3: Oğlum her çocuk oyun oynamalıdır. Top oynamak da hakkınızdır. Fakat derslerinizi aksatmamak şartıyla. Dersi tamamen bırakıp da oyuna dalarsan tabii ki derslerin aksar.
0: Haklısınız.
3: Derse çalışmayınca da okuldan kaçmanın çarelerini ararsın.
0: İlk yazıldan da 0 almıştım ama.
3: Peki bu ateş nasıl yükseldi, onu söyle bakalım.
0: Tebeşir yedim.
3: Kimden öğrendin? Tebeşir yemeği kim söyledi sana?
0: Okuldan atılan bir arkadaşım söylemişti. Tebeşir yersen ateşin yükselir, herkes seni hasta zannetip eve gönderir demişti.
3: Sen de öyle yaptın.
0: Evet.
3: Tabii sana vereceği zararları düşünmedin.
0: Zararı mı var?
3: Olmaz olur mu yavrum?
0: Ama arkadaşım zararı yoktur demişti.
3: Senin arkadaşın doktor mu?
0: Yok, hayır.
3: O halde ne bilir zararlı olup olmadığını?
0: Gerçi bilmez ama.
3: Bir insanın herhangi bir sebepten ateşinin yükselmesi vücutta mikroplarla mücadele olduğunu gösterir. Eğer vücut mikropları yenerse hasta iyileşir. Mikroplar vücudu yenerse hasta yataktan kalkamaz. Sen bu tebeşirleri yemekle ne kadar mikrop kapmışsın ki vücut o mikropları yenmek için uğraşıyor. Ateşin de bu yüzden 40'a çıkmış.
0: Bunları bilmiyordum.
3: Tebeşir vücuda faydalı bir şey olsaydı Allah bize yememizi emrederdi. Sen de ekmek yerine tebeşir yerdin. Yenmek için yaratılmadığına göre demek ki zararlı bir madde. Bak işte vücudun o zararlı maddeleri yenip dışarı atmak için neler çekiyor. Kendi kendine eziyet etmişsin yavrum.
0: Bir daha yemem.
3: Ayrıca yalan söyleyip öğretmeninle aileni aldatmaya çalışman da büyük bir hata. Ayıp. Onlar seni sevmese, iyiliğini istemese, hastasın diye sana yardımcı olmaya çalışmazlardı.
0: Ama zayıf olacaktım.
3: Senin kadarken ben de bir iki defa okuldan kaçtım. Biyoloji dersini hiç sevmezdim. Bir gün babam yakaladı. Kulağımı tuttu. Bana bak. Ya okul ya da okulu bırak. Meslek sahibi ol. Hem kendine hem beni aldatmaya çalışma. Bugün dersten kaçarsan yarın hayatın zorluklarına nasıl dayanacaksın? Seni okutabilmek için ne sıkıntılara katlanıyoruz? Madem okumayacaksın bir mesleğe çırak gir de sen de kurtul biz de kurtulalım deyince bende şafak attı. Okuldan kaçınca hep dışarıda oyun oynayacağımı zannediyordum. Halbuki çırak olmak okumaktan daha zordu. Sabahtan akşama kadar durmadan çalış. O zaman oyun da oynayamayacaktım. Bütün gece düşündüm. Sabah okumaya karar verdiğimi, bir daha derslerden kaçmayacağımı babama söyledim. O da affetti. Bak şimdi doktor oldum. Babamın o zamanki sert hareketi bana şu gerçeği öğretmişti. Zorluklardan kaçacağına üzerine git. Kaçarsan hiçbir şeyi çözemezsin. Ama üzerine gidersen zorluklar senden kaçar.
0: Yani şimdi ben biraz çalışsam matematikten geçebilir miyim?
3: Tabii geçersin. Çalışarak sen de matematiği öğrenebilirsin.
0: Yarından itibaren çalışmaya başlasam?
3: Hemen düzeltirsin.
0: Peki, başlayacağım çalışmaya.
3: Sana oyun oynama diyen yok. Önce dersini yap, sonra oyun.
0: Baş üstüne.
3: Bak. Bu yalanın yüzünden ailenin...

0: maddi manevi zarara uğrattın. Şimdi bir sürü doktor ilaç parası, oğlumuz hasta oldu diye de bir sürü üzüntü. Seni okutmak için harcadıkları çabaların boşa gideceğini öğrenince de kahrolacaklar. Yazık değil mi onlara? Seni sevmek, senin için saçını süpürge etmekten başka ne suçları var onların?
1: Ben kötü bir çocuğum değil mi doktor amca?
0: Hiçbir insan kötü değildir yavrum. Asıl kötülük, kötülük yapmakta ısrar etmektir. Sen bir kötülük yaptın, tamam. Ama pişman olup tekrar yapmazsan sana kötü denemez.
1: Pişman oldum, bir daha yapmayacağım.
0: Söz veriyor musun? Derslerine de çalışacak mısın?
1: Hem de çok çalışacağım.
0: Öyleyse ben de bu konuştuklarımı annene söylemeyeceğim. İleride çalışıp derslerini düzeltince münasip bir zamanda kendin söylersin.
1: İnşallah sizi mahcup etmeyeceğim.
0: Sana güveniyorum.
1: Anneme ne diyeceksiniz?
0: Ben gerekeni söylerim. Hiç merak etme.
1: Bana büyük bir iyilik yaptınız suçumu yüzüme vurmakla. Çok teşekkür ederim. Verin elinizi öpeyim.
0: Vaktiyle babamın bana yaptığı iyiliği ben sana yapabildiysem babamın ruhu şad olur. Hadi Allah'a ısmarladık ya.
1: Çok teşekkür ederim, güle güle.
2: Ha gayret arkadaşlar, taşlamaya devam.
1: Hadi yapmayın, yazıktır, kaplumbağanın da canı var.
2: Sus lan hanım evladı. Bakın bakın, kan akmaya başladı.
1: Yazıklar olsun size. Hiç insaf merhamet yok mu sizde? Sizi aynı şekilde taşlasalar böyle sevinir misiniz?
2: Sana ne oluyor aslanım, sana ne? Biz taşlıyoruz, sen üzülüyorsun.
1: Zaten üzülebileceği kadar merhametiniz olsa zavallı hayvana eziyet etmezdiniz.
3: Sen Ali'ye bakma, kan görünce dayanamaz o.
2: Kibar Bey ne olacak? Gidin ablasını çağırın da götürsün.
3: Ablası da geliyor zaten.
4: Ali neredesin? Deminden beri seni arıyorum.
2: İşte orada duruyor, fenalaştı.
4: Ali ne oldu sana? Üstün başın ne hale gelmiş?
3: Kan görmeye dayanamadım.
4: Ne kanı? Düştü mü?
3: Hayır, baksana şuraya zavallıya.
4: Aman Allah'ım, zavallı hayvanı ne hale getirmişler. Kim yaptı bunu?
2: Biz yaptık, ne olacak?
4: Hep senin başının altından çıkıyor bu kötülükler değil mi? Şu ağzı var dili yok hayvanın haline bakın. İşkence etmişsiniz. Ah senin terbiyesiz kaya, bu çocukları da sen ayartıyorsun.
2: Ne olmuş ayarttıysak?
4: Bak terbiyesize, sana böyle terbiye verenler de kabahat. Senin yüzünden şu zavallı hayvanların çekmediği kalmadı. Daha dün kedinin kuyruğuna kum dolu torbayı bağlayıp kuyruğunu kopardın. Kurbağalara iğne batırdın.
2: Sana ne?
4: Kuşları yakalayıp kanatlarını, sonra da kafalarını kopardın. Hangi birini sayayım? Böyle gidersen büyüyünce cani olacaksın.
2: Üzülme. Önce seni aklarım.
4: Terbiye yok ki. Kaç kere annesine şikayet ettim, kâr etmedi. Aile terbiyesi alsa bunu yapar mıydı? Siz niye oynuyorsunuz bu kayayla? Şimdiye kadar hiç iyi iş yaptı mı? Yürü Ali gidelim. Bir daha bu terbiyesizlerin yanına geldiğini görürsem döverim seni.
2: Hadi çocuklar, hava karardı. Ben gidiyorum. Karnım çok acıktı. Yarın buluşur başka bir iş yaparız. He sahi, bir yerde köpek yavrusu buldum. Onu bileğin içinde yavaş yavaş suda boğalım. Nasıl, zevkli olur değil mi?
3: Ali'nin ablası doğru söyledi. Hayvancağızın haline bak, ne kadar acı çekiyor. Kayaya uyup biz de kötü olduk. Aramızda karar alalım. Bir daha oynamayalım kayayla. Söz mü?
4: Evet evet, söz. Bir daha hiç oynamayalım.
5: Kaya'nın evi. Anne ve babası evdedir. Kaya telaşlı bir halde.
2: Anne çabuk, karnım çok acıktı. Hazır mı yemek?
6: Sabah çıktığından beri eve uğrama, şimdi de deli gibi gelip yemek iste.
2: Çabuk anne çabuk, ölüyorum açlıktan.
6: Ne yapayım ölüyorsan? Git önce elini yüzünü yıka, öyle gel.
0: Niye alakadar olmuyorsun bu çocukla?
6: Ben onun çobanı mıyım?
0: Çobanısın tabii. Ben nasıl sabahtan akşama kadar didinip çırpınıp evimin nafakasını kazanıyorsam sen de çocuğuna bakacaksın.
6: Oh, ben baş edemedim bu çocukla.
0: Çalıştın mı? Öğleyin gelmeyince aradın mı? Dışarıda kimlerle oynuyor, ne yapıyor takip ettin mi?
6: İşim yok da onunla mı uğraşacağım?
0: Senin asıl işin bu çocuk. Bir anne çocuğunu iyi terbiye etmedikten sonra ne yapsa faydasız.
6: Tamam tamam, akşam akşam başladın gene.
0: Hiç aklına gelmiyor mu? Bütün gün nerede bu oğlan? Yolu yolsuza mı çattı, hırsıza mı, uğursuza mı? Bilmen lazım. Oğlan büyütmek kız büyütmekten daha zordur. Oğlan büyütmek işlek yolda fidan büyütmeye benzer. Gelen giden takılır.
6: Peki peki, bakarım bundan sonra.
0: İhmal etme sakın.
5: Gece hayli ilerlemiştir. Artık Kaya'nın yatma saati gelmiştir.
6: Hadi oğlum yatağına. Ha, unutma.

0: Sütünü iç de öyle yat, olur mu?
1: Peki, olur. Hasan, Ali, Cemil, Vehbi, neredesiniz? Hadi gelin oynayalım. Ama niçin bana öyle soğuk soğuk bakıyorsunuz? Sokağa çıkmayacak mısınız? Koşun hadi. Hani bugün köpek boğacaktık? Fakat niçin hepiniz içeri çekildiniz? Benden kaçıyor gibisiniz. Niye gelmiyorsunuz? Ben kimlerle oynayacağım?
2: Görüyorum ki yalnızsın. Derdin nedir?
1: Kimse benimle oynamıyor. Bütün arkadaşlarım terk etti beni.
2: O halde beraber oynayalım.
1: Aa, peki ya sen kimsin? Seni hiç tanımıyorum. Üstelik hiç senin gibi çirkin yaratık görmedim.
2: Ruhunu aynada görseydin bu sözü söylemezdin. Tanıyamadın mı beni?
1: Tanıyamadım. İlk defa görüyorum.
2: Halbuki her gün beraber oynuyoruz.
1: Nerede?
2: Her yerde. Ben hep senin içindeyim. Seninle beraberim.
1: Yalan söylüyorsun.
2: Sana kedinin kuyruğuna kum torbası bağlamayı, kurbağalara iğne batırmayı, kaplumbağaları taşımayı ben öğrettim.
1: Adın ne peki?
2: Şeytan, şeytan. Seninle hep arkadaşız. Benim söylediklerimi yaptıktan sonra da hep arkadaş kalacağız.
1: Sahi mi? Benimle oynar mısın peki?
2: Önce bir köpek bulalım, sonra da bir leğen.
1: Hadi arayalım, boğacağız değil mi?
2: Evet.
1: Aa, bulamadık, ne yapsak acaba?
2: Aklıma bir fikir geldi.
1: Söyle.
2: Sen köpek ol.
1: Tamam, ben köpek gibi yatayım, sen de su dolu leğen getir. Leğen büyük olsun ki ben sığabileyim.
2: Dur, dur önce, suyu dolduralım. Gel, gel önce şu başını bir tutalım. Ha ha ha, oldu. Hadi hop hop, bir hop hop. Çok güzel nesin.
1: Yürüyorum.
2: Kaldırma başını. Kaldırma. Neyse. Neyse biraz neyse. Neyse. Neyse biraz nefes al. Hadi hop. Hadi. Hadi. Öyle başını çıkarmaya çalışma. Ben sana nefes aldırırım.
1: Ne olur yapma. Ellerin kırılsın pis şeytan. İmdat anne. Kurtarın beni, baba boğuluyorum.
0: Bey oğlan bağırıyor. Oğlum ne oldu?
3: Ne var oğlum? Ne var? Allah Allah. Ter içinde kalmış bu çocuk.
0: Hadi anlat yavrum, ne oldu?
1: Ben anne.
0: Ne oldu oğlum?
3: Allah Allah.
0: Rüya mı gördün? Korkuttular mı? Korkma artık hadi. Kötü bir rüyaydı. Geçti bak.
1: Hayır anne. Rüyaydı ama gerçeğe çok yakındı. Gündüz benim hayvanlara yaptığım eziyetin hepsini şeytan rüyamda bana yaptı.
3: Gördün mü hanım? Bak çocuk hayvanlara eziyet ediyormuş. Var mıydı haberin bundan?
0: Komşular birkaç kere şikayet ettilerdi de ben pek ciddiye almamıştım.
3: Al artık ciddiye. Biz cemiyete muzur bir insan mı yetiştireceğiz yoksa faydalı bir insan mı? Oğlum evladım, kocaman adam oldun, öğrenmedin mi daha? Hayvanların da bizim gibi canı var. Bu rüya ona iyi bir ders olmuş. Artık aklını başına alsın.
1: Anladım baba. Baba, şimdiye kadar işlediğim günahlar affolur mu?
3: Tabii oğlum tabii. Ama bir daha yapmayacaksın, tamam mı?
1: Tövbe ediyorum baba.
3: Benden sana baba nasihatı. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmadığın müddetçe seni herkes sever ve sayar. El üstünde taşır. Bunu sakın unutma evladım.
1: Peki babacığım.
4: Tohumdan fidan, fidandan meyve yetiştiren bir bahçıvan gibi bildikleriyle öğrencileri yetiştirmeye çalışan öğretmen, henüz meyve olmaya çalışan öğrenciler arasında.
5: Evet çocuklar, zilin çalmasına az bir zaman kaldı. Şimdi dün verdiğim ev ödevlerinizi açın bakalım. Bahar ve Biz adlı kompozisyonu kim okumak istiyor çocuklar?
6: Ben okuyorum.
5: Aferin. Sen oku Güner.
1: İlkbahar gelince tabiata bir canlılık gelir. Ağaçlar çiçek açar. Her taraf yemyeşil olur. Havaların ısınması, her yerin mis gibi kokan çiçeklerle dolması, kuşların sevinçlerinden cıvıltıları bizleri coşturur. İçimizden koşmak, oynamak, çimlere yatıp uzanmak, kalkıp çiçek toplamak gelir. İşte bahar böyle sevimlidir. Tabiatın bütün güzelliğini sinesinde toplayarak bize sunan ilkbaharı ne çok severim.
7: Aa, bu kopya.
5: Ne kopyası?
7: Güner'in okuduğu kompozisyon kardeşimin dergisinde vardı. Oradan çalmış.
1: Yalan söylüyor öğretmenim, ben kendim yazdım.
5: Susun bakayım. Ayağa kalk.

0: Bahar.
1: Buyurun öğretmenim.
0: Yaptığın hareket çok çirkin. Arkadaşın hatalı bile olsa hiç böyle sınıfın ortasında söylenir mi? Bak arkadaşın nasıl mahcup oldu.
1: Ama kopya etmiş. Biz emek emek ödev yazarken o açmış dergiyi yazıvermiş.
0: Sus bakayım. Kopya.

0: Kıskançsan hiç arkadaşını kıskanır mı? Kıskanç bağır. Kıskanç ne olacak?
1: Susun susun diyorum.
2: Bahar evde anne ve babasıyla birliktedir. Bahar sessizdir.
3: Ne oldu sana kızım? Geldiğinden beri tek kelime konuşmadın.
1: Bir şey yok anne.
3: Derste çalışmadın.
1: Artık okula gitmeyeceğim.
3: Aa, neden kızım?
1: Öğretmenimin de arkadaşlarımın da yüzlerini görmek istemiyorum.
3: Sebep ne yavrum? Seni üzen bir şey mi yaptılar?
4: Anlat bize yavrum. Derdini söylemeyen deva bulamaz.
1: Öğretmen ödev vermişti. Güner de ödevini dergiden kopya etmiş. Ben doğruyu söyleyince beni azarladı. Kıskanç dedi.
4: Kızım, bazen doğruyu söylememek söylemekten daha iyidir.
1: Ama baba, kendi yazmış gibi öğretmeni kandırdı. Doğruyu söyleyince ben suçlu oldum. Sen hep tembih etmez misin doğru söylememi?
4: Haklısın kızım. Doğru uçurumun ucunda olsa bile öğrenip tetkik edeceksin. Doğru yapılan işlerin bazıları kötü görünebilir. Fakat sonuç her zaman doğruya varır. Yalnız doğruyu söylemenin yeri ve zamanı iyi seçilmelidir. Yeri ve zamanı iyi seçilip söylenmezse doğru söz kırıcı veya itici olabilir. Halbuki doğrunun gayesi insanı kazanmak, eğrileri düzeltmektir. Sen de belki böyle yanlış bir çıkış yapmış olabilirsin.
3: Hadi sen dersini yap kızım. Yarın da okuluna gidersin. Böyle her üzücü hadiseden sonra okulu terk etmek olsa o...
1: Görmek istemiyorum. Sinirlerim bozuldu.
4: Hadi kızım, senin yaşında sinir olmaz. Geçer bütün bunlar. İnsan hata yapa yapa tecrübe kazanır.
3: Sabah kalkınca hiçbir şeyin kalmaz. Hadi benim güzel yavrum. Hadi canım.
1: Peki anne, yapacağım dersimi.
5: Çocuklar, bugün dersimiz şu. Hepiniz şimdi öğretmeninizi nasıl bulduğunuzu yazacaksınız. İçinizden geldiği gibi yazın. Bakalım sizin gözünüz beni nasıl görüyor. Size 15 dakika müsaade. Çıkardınız mı kağıtlarınızı?
1: Evet.
5: Güzel.
1: Evet.
5: Yazın bakalım. Evet, tamam mı çocuklar, bitirdiniz mi?
1: Bitti öğretmenim.
5: Kim okumak ister?
1: Aferin.
5: Hepiniz hazırsınız. Sen okudursun.
1: Öğretmenimi çok severim. Çok iyi kalplidir. Bizi hiç dövmez. Güler yüzlüdür. Hepimizi çok sever. Merhametlidir. Kimseyi incitmez. Bizim başarılı olmamız için elinden geleni yapar.
5: Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi sen oku Güner.
6: Öğretmenimiz güler yüzlü ve iyi kalplidir. Okul aile birliğinin parasını toplar, fakir çocukları çarşıya götürüp onlara ayakkabı palto alır. Ben öğretmenimi çok severim.
5: Sağ ol yavrum. Sen de bir şeyler yazdın mı Bahar?
1: Yazdım öğretmenim.
5: Oku bakalım.
1: Öğretmenim hoştur, şakacıdır, kabiliyetlidir. Müsamere zamanı bize yeni şeyler öğretir. Usanmadan çalışır. Sene sonunda ondan üzülerek ayrılır. Okullar açılınca sevinçle yanına koşarız. Fakat gerçeklere inanmaz. Yalancılar yerine doğru söyleyenleri cezalandırır. Doğru mu yanlış mı diye araştırmaz.
6: Ne biçim yazmış?
1: Öğretmene böyle şey söylenir mi? Ayıp.
5: Susun bakayım. Ayağa kalk Bahar. Söyle bakalım, gerçeklere inanmadığımı nereden çıkardın?
1: Öğretmenim, hani geçen gün size Güner'in kopya ettiğini söylediğimde bana inan... Kıskanç diye alay ettiler, isim taktılar.
5: Doğru mu bu çocuklar?
6: Doğru öğretmenim, doğru.
5: Ya, demek öyle.
1: Şimdi bütün arkadaşlarımdan soğudum. Onlar da beni sevmiyorlar.
5: Aferin sana Bahar. Hakkımda yazdığın ödev çok güzel yavrum. Beni hem üzdü hem de çok sevindirdi. Seni arkadaşlarının arasında küçük düşürdüğüm için özür dilerim senden. Hatamı kabul ediyorum. Yapmamam lazımdı. Hislerini açık açık yazdığın için seni kutlarım. Öğretmenlik hayatımda ne yalan söyleyeyim, bu kadar dürüst anlatan, hatamı yüzüme karşı söyleyerek bana düzeltme imkanı veren bir kompozisyon ödevi görmemiştim. İlk defa sen böyle temiz kalpli, dürüst bir şekilde beni uyardın. Teşekkür ederim. Otur kızım. Evet çocuklar, arkadaşınızın ödevini neden böyle çok beğendim biliyor musunuz? Çocuk terbiyesinin temel kaidesi şudur. Bir çocuk iyi bir hareket yapmışsa herkesin

önünde met edeceksiniz. Bir hata yapmışsa hatasını yalnızken ikaz edip düzeltmesini söyleyeceksiniz. Arkadaşınız Bahar, Güner'in hatasını herkesin önünde bana şikayet ederek çocukluk yapmıştı. Yapar yapar. Çünkü henüz yaşı küçüktür. Bazı kaideleri bilmemesi normaldir. Ama öğretmen ve sizden daha yaşlı olmama rağmen ben de aynı hatayı tekrarladım. Bahar'ı sizin önünüzde azarlayarak küçük düşürdüm. Siz de alay ettiniz. Suç bende. Benim yaşımda bir insanın yapmaması gereken bir hata. Benim yüzümden kim bilir ne kadar çok üzüldü arkadaşınız. Okuldan, arkadaşlarından soğudu. Şimdi hepinizin huzurunda arkadaşınız Bahar'dan özür diliyorum. Ve bana hatamı düzeltme imkanı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

0: Bir evin odası. Balkona açılan bir kapıyla diğer tarafta salona açılan bir kapı vardır. Vakit gece. Rabia ile Zeynep ders çalışmaktadırlar.
1: Ah, nihayet bitti. Çok da uykum geldi. Hemen yatacağım. Senin daha çok dersin var mı Rabia?
2: Benimki de tamam. Hemen bitiriyorum.
3: Evet, kızların dersleri bitti. Hadi bey, topla paralarını. İyice yerleştir cebini. Çengelli iğneydi, unutma, düşürürsün.
1: Aman anne, canını al, parasını alma. Çengelli iğneler.
3: Boş laf konuşmayı bırak. Ne emeklerle kazanılıyor o paralar biliyor musun?
2: Abla, artık ben seninle yatmam. Nedenmiş o? Bütün gece buz gibi ayaklarını dokunduruyorsun. Sinirlerin bozuluyor. Hem öyle ani bir dönüşüm var ki hep üstüm açık kalıyor.
1: Affedersin küçük hanım. Bir dahaki sefere sinyal verir öyle dönerim.
2: Kesinlikle olmaz. Hiç yatağa girmeye niyetlenme.
3: Çocuklar, ne kavga ediyorsunuz? Zeynep, hadi sen de salondaki divanda yat.
1: Ben çok rahatım sanki. Doğruyu söylemek gerekirse sen de bana rahat vermiyorsun.
2: Aslında salonda ben yatmak isterdim ya. Anne, bu balkon kapısı şişmiş, kapanmıyor. Arkasına bari sandalye koysan. Korkuyorum ya bir giren olursa.
3: Korkma kızım, korkma. Babam var, ben varım. Hiçbir şey olmaz.
0: Rabia uyumaktadır. Oda karanlıktır. Ay ışığı biraz loşlaştırmıştır odayı. Balkon kapısından yavaşça çocuk girer. 10-12 yaşlarındadır. Etrafına bakınır ve ağır ağır sandalyenin üzerinde duran babanın elbiselerine yaklaşır. Ceplerini karıştırmaya başlar. Rabia gözlerini açar, çocuğu görür ve korkarak tekrar gözlerini kapatır. Çocuk paraları alır ve tekrar etrafına bakarak balkon kapısından çıkar. Rabia tekrar bakar, aynı odada yatan annesine seslenir.
2: Anne, şişt, anne, anne kalk hadi anne.
3: Ne var kızım? Niye uyandırdın beni?
2: Odaya hırsız
3: kadar
2: girdi.
3: Aman canım, rüya görmüşsündür. Hadi uyu artık.
2: Kalksana anne, ne rüyası? Babamı da uyandır, ceplerine
3: aman
2: baksın.
3: Kızım, aman kızım. Hiç rahat yok, hiç. Bey, bey kalk. Kalk uyan. Kalk hadi.
4: Ne oldu yine? Niye uyandırdınız
3: kalk,
4: beni?
3: Bey, kalk kalk. Odaya hırsız girmiş.
4: Ne hırsız canım, rüya görmüşsünüz.
2: Vallahi gördüm baba, senin elbiselerinin ceplerini karıştırdı.
4: Durun durun bakalım hele. Şu ışığı yakayım. Duruyor işte paralar. Hırsız girse bunları alırdı.
2: Bir de çengellediğim paralara bak.
4: Eyvah! Eyvah! Yok, yok paralar. Aa. Hanım kız doğru görmüş.
3: Görüyor musun başımıza gelenleri?
4: Kızım, Allah. Kızım tarif edebilir misin? Ne gördün, anlatsana kızım.
2: Şey, çocuk gibiydi işte. Kısacık boyu, kocaman kafası
3: kızım,
2: vardı.
3: Dur. Ay, kızın şu haline bak. Korkudan eli kolu tutmuyor. Şok geçirmiş, şaşırmış yavrucak.
2: Çok korktum anne, ecel terleri döktüm.
4: Manzara herif, nereden girdi acaba hanım?
2: Balkon kapısından baba. Aklıma da gelmişti. Anneme sandalye koymasını söyledim ya, koymadı.
3: Hırsız balkondan nasıl girer? Altımızdaki fırının kapısı tam balkonun altında. Fırındakiler bu saatte ekmek yapıyor olmalılar. Onların görmesi lazım.
4: Aşağı gidip soralım. Önce ben giyineyim de.
3: Çocuğum, çocuk gibi olduğundan emin misin? Yani korkudan öyle sanmıyorsun.
2: Yok anne, çocuk gibiydi.
3: Küçük bir çocuk, iki kat.

0: balkonuna nasıl çıkabilir? Mutlaka. Evet. Fırıncının yanında bir çocuk çalışıyor. Eli uzun demişlerdi. Kovacakmış ama acıdığı için bırakmış. Yani kovmamış.
1: Hanım, bir şey bilmeden iftira etmeyelim elin masumuna.
0: Peki yabancı birisi nasıl girsin? Aşağıdaki fırında çalışanlar var.
1: En iyisi gidip onlara soralım.
0: Hadi.
2: Fırına birlikte inerler ve başlarından geçen olayı fırın sahibine anlatırlar.
3: Telaş etmeyin sizi. Jandarmaya haber vermeden önce ben bir konuşayım. Belki güzellikle halledebiliriz. Siz bekleyin.
2: Fırın sahibi ve yanında çalışan, hakkında şüphe edilen çocukla baş başa konuşmaktadır.
3: Bak oğlum, şimdiye kadar çok konuştuk. Ama tekrar soruyorum. Senin annen baban ne oldu?
4: Ayrıldılar.
3: Sana kim baktı?
4: Ben orada, burada büyüdüm.
3: Okula gidebildin mi?
4: Gidemedim.
3: Niye?
4: Okul çağına gelince çalışmaya başladım.
3: Bak oğlum, ben senin baban yerindeyim. Yanımda çalışmaya başladığından beri seni adam etmek için çok uğraştım. Ama nafile, adam olmayacaksın.
4: Ne yaptım ben usta?
3: Dinle. Biz esnafların bir adeti vardır. Yanımıza bir çırak alınınca denemek için görebileceği çeşitli yerlere para koyarız. Bakalım alıp cebe mi atıyor yoksa haber mi veriyor diye. Sen şimdiye kadar her gördüğünü cebe attın. Kimsesizsin diye kovmak yerine hep seni ikaz ettim. Ama sabrım taştı. Bu gece de üstteki eve girmişsin.
4: Ben girmedim.
3: Girmişsin, görmüşler.
4: Yalan.
3: Bak şimdi dışarıda bekliyorlar. Karakola gideceklerdi. Ben göndermedim.
4: Gitsinler, ben çalmadım. İftira ediyorlar. Beni zavallı buldular, üstüme geliyorlar.
3: Çalışan hiç kimse zavallı değildir. Oğlum, dünyanın en şerefli işi çalışıp alnının teriyle kazanmaktır. Sen de çalışıp kazanıyorsun. Niye zavallı olacaksın? Asıl zavallılık başkasının emeğini çalmaktır. Düşünsene, o koskoca yaşlı başlı adam aylarca çalışıp kazanacak, çoluğuna çocuğuna nafaka toplayacak. Sen gidip 5 dakikada ona sahip olacaksın. Olur mu? Hem ayıp hem günah. Alnının teriyle kazanmak dururken hırsızlığı seçenler asıl sapıtanlardır. Sen iyi bir çocuksun. Eğer şimdi parayı nereye koyduğunu söyler, elimizi öper, bir daha çalmayacağına yemin edersen seni belki affettirebilirim. Aksi halde jandarmayla, polisle, hapishaneyle uğraşır durursun.
4: Ustam kurtar beni ne olur.
3: Söz veriyorum, kurtaracağım seni.
4: Elini ayağını öpeyim ustam ne olur.
3: Nerede paralar?
4: Bahçede, taşın altında.
3: Güzel, sen git getir. Ben de komşularla konuşmak üzere yanlarına gideyim. Sen de oraya gel.
1: Ne oldu?
3: Efendim, bir cahillik yapmış. Paranız şimdi geliyor. Eğer şikayetçi olmazsanız bu kimsesiz çocuğu kazanabiliriz. Maalesef aile terbiyesi görmemiş. Böyle olmasında çocuklarının ne olacağını düşünmeden ayrılan anne ve babanın suçu bu çocuğun suçundan daha çok.
1: Bir daha kimsenin canını yakmayacağına dair söz verirse affedebiliriz. Başka türlü affetmek onu suça teşvik etmek demektir.
3: Evet.
1: Cezasını çekerse daha çabuk uslanır.
3: Söz verdi.
1: Peki siz de kefil oluyor musunuz?
3: Oluyorum efendim.
4: Buyur.
0: Bey, say bakalım tamam mı?
1: Sayıyorum. Tamam.
3: Oğlum, öp bakalım amcanın elini. Tövbe et bir daha yapmayacağına.
4: Tövbe ediyorum. Bir daha asla yapmayacağım.
2: Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
5: Radyo Tiyatrosu. Şu anda
6: 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumu.

0: Konuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com. Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli dinleyenler. Yeni bir İrfan Mektebi programında bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı, Allahu Teala'nın kelamı olduğunun ispat edildiği Risale-i Nur Külliyatı'ndan 25. sözü Zülfikar Mecmuası'ndan sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret ediyoruz değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Zeyillere gelmiştik. Dördüncü zeylin ikinci remzine bugün başlıyoruz. Daha sonra diğerleriyle birlikte devam edeceğiz inşallah. Dördüncü zeylde Kur'an-ı Kerim'in harflerindeki icaz cilveleri, harflerinde nasıl mucizelik yönleri var, onları anlatıyordu. İkinci remzin mühim bir zeyli vardı, oraya kadar gelmiştik. Oradan başlayalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve ziynete arşihi ve midad kelimati ala rasulina salavat. İkinci remzin mühim bir zeyli. Yine Kenzül Arş duasının feyzinden gelen ikinci nükte-i tevafukiyedir. Tevafuk, denk gelme, birbirine ahenk sağlama nüktesinin ikincisini yine bu Kenzül Arş duasından, onun feyzinden gelen bir tevafukla anlatacak değerli dinleyenler. Bu nükteden numune için üç misal. Birincisi, Süver-i Kur'aniye'nin, yani Kur'an-ı Kerim'in surelerinin adedi hurufatı, harf adedi 3000'de tevafukatı. 3000'de birbirine denk geliyor. Pek harika ve mucizanedir. Mesela en kısa sure olan Sure-i Kevser'in hurufatı, Kevser suresinin, hani inna atayna kel kevser diye okuyoruz biliyorsunuz, herkesin hemen hemen bildiği bir sure. İşte bu surenin, Kevser suresinin harfleri ebced makamı 3000 olmakla, hem Sure-i Yasin'in 3000 adet harfine, Kevser suresinin harflerinin ebced hesabı Yasin suresinin 3000 harfine tevafuk ediyor. Aynı zamanda Sure-i Furkan'ın 3000, Furkan suresinin, hem Fatır suresinin 3000, hem Sure-i Saffat'ın 3000, hem Sure-i Sad'ın, Sad suresinin yine 3000, Ra'd suresinin yine 3000 ve keza Er-Rum'un, Rum suresi var biliyorsunuz, yine 3000, hem Ez-Zuhruf'un 3000, hem Sure-i Şura'nın 3000, hem İbrahim suresinin 3000, bu surelerin 3000 hurufatına tevafuk etmesi ve 11 surenin bu 3000'de birbiriyle muvafakatı ve mutabakatı bilbedahe tesadüf işi olamaz. 11 sure şurada saydığımız, Kevser suresinden başlayarak hepsi 3000'de birbiriyle tevafuk halinde. Yani düzenli bir surette birbirine denk geliyor. Bu ahengin tesadüf işi olması mümkün değildir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in harf adetlerinde dahi mucizelik yönlerini gösteren örnektir değerli dinleyenler. Peki tesadüf işi olmadığına göre nedir? Az önce de ifade ettiğimiz gibi belki icaz-ı Kur'an'ın, yani Kur'an'ın mucizeliğinin mucize olmasının bir şulesidir ki hurufata serpilmiştir ve yaldızlamasıdır. Harfleri adeta yaldız gibi alevlendiren, harflerdeki o ahenk ve uygunluk ile de, tevafuk ve tetabuk dediğimiz hadise ile de bu 11 surenin harflerinin 3000'de birbirine ahengi Kur'an icazının açık bir nişanesidir. Hem en kısa sure olan Kevser suresinin harflerinin makamı ebcedisi olan 3000, sayısıyla adediyle en uzun sure olan El-Bakara'nın örfü, yani kelam hükmündeki kelimatının 3000 adedine ve Ali İmran'ın
hakiki kelimatının 3000 adedine, yine Nisa suresinin kelimelerinin 3000 adedine tevafuku elbette kör tesadüfün işi değildir. Kevser suresinin diğer 11 surede ebced makamı itibariyle 3000 olan sayısının 11 suredeki tevafuk ve tetabuku gibi, kıymetli dinleyenler, yani onlarla ahengi ve uygunluğu gibi, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin söz hükmündeki her biri bir söz hükmünde olan kelimelerinin 3000 adedine tevafukatı var. Başka Ali İmran suresinin kelime sayısının 3000 olmasıyla yine tevafuk ediyor. Başka Nisa suresinin kelimelerinin 3000 adedini olması da yine birbiriyle tevafuklu bir hadisedir. Buradan anlaşılıyor ki kör tesadüfün işi olamaz bu. Hiçbir şekilde, hadi bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, o da mümkün değil de oldu diyelim. Bakara suresinin kelimelerine denk gelecek, Ali İmran suresinin, Nisa suresinin 3000 harflerine denk gelecek. Az önce saydığımız Zuhruf, Sa'd, İbrahim ve hakeza surelere denk gelecek. Hepsi de birbiriyle ahenkte olacak. Hangi tesadüfün işi olabilir bu? Elbette tesadüf işi değildir. Ve rastgele değildir Kur'an-ı Kerim'in harflerinin dizilişi dahi. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'in harflerinde dahi bir mana, bir icaz, tanziminde Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini gösteren cilveler var. Kur'an-ı Kerim'i ibadet dilini Türkçeleştirelim diyenlerin kulakları çınlasın. Her millet kendi diliyle ibadet ediyor olsa, İslam alemi içinde bir birlik, bütünlük, ibadet dili hususunda olamayacağı gibi, kelamımız olan Kur'an'ın bu manada anlaşılamayacağı gibi, Kur'an-ı Kerim'in şu mucizelikleri de görünmeyecektir. Demek ki tesadüfün işi değildir bunlar ve rastgele değildir. Şuursuz ve ittifaki bir vaziyet olamaz. Şuursuzca harfler, biz gelelim Kevser suresinin ebced makamına denk gelelim hepsi diyecek ya da birbirimizle 3000'de uyuşalım. Böyle bir şuursuz ittifak, harflerde şuur olacak ki böyle bir araya gelsinler. Demek şuurlu birisi, ki Cenab-ı Hakk'ın kelamı olduğuna göre Allah-u Teala'dır o da, onları o tarz ile dizmiş ve mucizeliğini bizlere ispat etmiş. O halde icaz sırrının, Kur'an-ı Kerim'deki mucizelik sırrının bir cilvesinin şuağı ile bir intizamdır. Her yönüyle ve her cihetle Kur'an-ı Kerim mucize olduğundan, harflerindeki bu ahenk dahi onun mucizelik tecellilerinin bir ışığı olarak düzenli bir şekilde bizlere görünüyor. Üstad Hazretleri de bunu tespit etmiş, bizlere anlatıyor değerli dinleyenler. Böyle büyük tevafukatta küçük küsurat, münasebat-ı tevafukiyeyi bozmadığından nazara alınmadı. Hani birisinde 2999'dur, birinde 3001'dir gibi küçük küsuratlar varsa, bazısı itiraz edebilir, diyebilir ki ya oradaki harf sayısı tam 3000 değil. Diyor ki Üstad Hazretleri, bu tip büyük tevafukatta küçük küsuratlar nazara alınmaz. Demek ki kıymetli dinleyenler, birinci misalde saydığımız bu surelerin her birinin, Kevser suresinin en kısa sure olan Kevser suresinin ebced hesabına ahenkleri de Kur'an-ı Hakim'in hurufatındaki ve o hurufatın tanzimindeki mucizelik cilvelerini, tecellilerini parlak bir tarzda bize gösteren mühim bir delildir. İkinci misal, sureyi İnna enzelnahu fi leyletil kadrin icazkerane tevafukundan bahseder. Kadir suresinin, yani Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde

indirildiğini anlatan, surenin mucizekârâne uyumundan örnekler veriyor bu bahiste. Şöyle ki, sureyi Kadir'in 120 harfi var. 120 harften müteşekkil. Gayr-ı melfuz hemze sayılmazsa, yani lafza dahil edilmeyen hemze harfi telaffuz edilmediği için o sayılmazsa, Süver-i Kur'aniye adedine, yani Kur'an suresinin adedine muvafık olarak 114'tür. Hemzeyi çıkardığınız zaman okunmayan hemzeleri, Kadir suresinde 124 harf, hemzeyi okumuyorsunuz, saymıyorsunuz onu, 116'ya denk geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in 114 suresine denk geliyor. İşte bu adetle inna enzelnahu kendiyle beraber 10 surenin hurufatının, 10 surenin harflerinin adetlerine ve 10 surenin kelimatının adetlerine, kelimelerinin ve harflerinin adetlerine ve yine 10 surenin ayetlerinin adetlerine tevafuku var. Herhalde şuursuz, hikmetsiz tesadüfün işi olamaz. Tesadüfte şuur yoktur, hikmet de yoktur. Bu işte bir hikmet, bir şuur olduğu görünüyor ki 10 surenin harf adedine, 10 surenin kelime adedine, 10 surenin de ayetlerine tam tevafuk ediyor. O halde hikmetsiz tesadüfün şuursuz, rastgele olan bir iş değil, belki manevi ve lafzi icaz-ı Kur'aniyenin bir şuağı, Kur'an mucizesinin manevi ve lafzi bir ışığı o harflere aksediyor, onları tanzim edip yaldızlıyor ve bizlere gösteriyor değerli dinleyenler. Evet, inna enzelnahu ile beraber duha, elem neşrah leke, zilzal, tekasür, maun, en evvel nazil olan nısf-ı evveli, yani ilk yarısı, alak, vettin, el-kariye ve hümeze olan 10 surenin tevafuku bozmayan küçük küsuratından kat-i nazar. Bunlarda küçük küsuratlar var, harf adetlerinde, ayet adetlerinde, kelime adetlerinde vesaire. Onlar bir tarafa, 100 adedinde tevafukları olduğu gibi. Yine sure-i inna enzelnahu, el-fecr, abese, el-mürselat, el-buruç, el-mutaffifin, el-inşikak, el-nazi'at, el-nebe, el-münafukun, el-cuma sureleri olan 10 surenin de 100 küsur adet kelimelerine yüzlükte manidar tevafuk etmesiyle beraber, yine inna enzelnahu hurufatı sure-i İsra, Kehf suresi, Taha, Yusuf, Hud, Yunus, Nahl, Enbiya, Müminin, Müminun suresi, Tevbe ve Maide surelerinin, bu 10 surenin de her birinin 100 küsur adet ayetlerine manidar tevafukları var. Ve bu surelerinde bu tevafuku acibe zannında birbiriyle tevafukları binler tevafuk bulunduğu halde hiç mümkün olmuyor ki tesadüf içine girebilsin. Bir değil, binler böyle tevafukat Kur'an-ı Kerim'de var. İşte şurada saydığı onar surenin yüzer ayetleriyle, kelimeleriyle, harfleriyle tevafukatı da, ki onun sayıyor, 100-100 sayıyor, 3000-3000 sayıyor, Kur'an-ı Kerim'in tamamında var. Burada her birinde ayrı bir örneği, başka bir misali, başka bir icaz zilvesini parlak bir tarzda bizlere yaldızlanmış olarak gösteriyor. Demek her yeri Kur'an'ın mucizedir, her harfi mucizedir. Hatta harflerin, surelerin, ayetlerin birbirleriyle olan tevafukları sayı itibariyle dahi mucizedir. O halde tesadüf bunun içine girebilir mi? Elbette giremez. Hiç mümkün müdür ki bu tevafukatın uçlarında mühim nükteler, işaretler bulunmasın? Peki bu tevafuklar boşuna mıdır? Elbette değildir. Cenab-ı Hak bunları bu tarzda tanzim etmiş ise, o halde tüm bu tevafukların ucunda bir şey vardır. Mühim nükteler, maddi manevi çeşitli işaretler bulunabilir. O da ehline mahsustur, biz bilemiyoruz. Üçüncü misal, Sure-i İhlas'ın ebcedi. Makam-ı hurufisi 1003'tür. İhlas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad diye okuduğumuz sure. Bunun da ebced makamı, harfisi 1003'tür. Böyle bin yekunlarındaki tevafuka zarar vermeyen küçük küsurattan kat-ı nazar. Nur suresi, Hac, Enfal,

Nahil, İsra, Kehf, Enbiya, Mü'minun, Zümer, Yunus, Yusuf, Neml, Şuara, Daha olan 14 surenin her birinin 1000 küsür kelimat adetlerine tevafukları var. Şu saydığımız 14 surenin İhlas suresinin makamı ebced değeriyle binlerde tevafuku var. Bununla birlikte huruf cihetinde, harf cihetinde de Sure-i Sebe, yani Sebe suresi, Mümtehine suresi, İnsan, Tur, Secde, Ezzariyat, Rahman, Tahrim, Talak ve Duhan surelerinin her birinin 1000 küsür adet harfleri var. Bunların bu 1000 küsür adet harflerine de manidar bir şekilde tevafuk ediyor. Elbette bir sülüsü Kur'an ad edilen Kur'an'ın 3'ten 1'i yahut da işte 3 ihlas bir Kur'an ediyor manasındaki rivayete binaen sülüsü Kur'an ad edilen İhlas suresinin hikmetdar bir nüktesidir. Ve bu tevafukun bir sırrı azimi var. Azim bir sırrı var. Ve şuursuz ve hikmetsiz tesadüfün işi değildir elbette. Belki şuat-ı icaziyenin, Kur'an'ın mucize icaz şuatının, yani mucizelik ışınlarının bir parlaması, bir aksi, bir yansımasıdır değerli dinleyenler. Demek ki bu ikinci remzin zeylindeki bu 3 misalde de gördüğümüz üzere kıymetli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in sureleri birbirleriyle, hasreten İhlas ve Kevser surelerinin makam-ı ebced değeriyle, kelime itibariyle, harf itibariyle, ayet itibariyle ve yine Kur'an-ı Kerim'in sure adedine bakmaları cihetiyle azim tevafukları var. Bu tevafuklar şuursuz, kör tesadüfün işi olamaz. Kur'an-ı Kerim'in mucizelik sırrını gösteren, onu yansıtan mühim işaretlerdir. Demek Kur'an baştan sona birbiriyle alakadar ve mucizedir, Allah kelamıdır. Üçüncü remiz olan üçüncü nükte-i kenziye ve üçüncü risale. En evvel nazil olan sureyi Alak'ın, Alak suresi, İkra diye başlayan. Sırrı tevafukuna dair, yani Alak suresinin de yine Kur'an'ın mucizeliğini gösteren, birbirine denk gelme, uyumlu olma, ahenkli olma sırrını gösteren, ki bu sırra tevafuk deniliyor. İşte bunun 4 letafeti icaziyesine, 4 latif mucizelik cihetine işaret ediyor bu anlatacağımız yer. Her letaifinden, her onun güzelliğinden, hoşluğundan küçük bir numune var. Birincisi, şöyle ki, en evvel nazil olan şu sure, Süver-i Kur'aniye'nin bir fihristesi hükmünde olduğu için sırrı tevafuku gösteriyor. Şöyle ki, bu surede, Alak suresinde hemze 45 defa tekrarla, lamın 45 defa tekrarına tevafukla. Hemze de 45 kere geçiyor, lam da 45 kere geçiyor. Böyle bir tevafuk var. Bununla beraber 41 surenin başlarına parmağını basıyor. İşaret ediyor ve başlarındaki elifi gösteriyor. Ya 16 defa tekerrür ile ba'nın, yani B harfinin 16 defa tekerrürüne tevafukla bakıyor. Yine 14 surenin başlarındaki ya harfine parmağını basıyor, işaret ediyor. Haşiyesi var bunun değerli dinleyenler. Yasin'deki, o da ya ile başlıyor biliyorsunuz. Sin ismi heceisiyle, sin harfi hece ismiyle bulunmasından başı sinli surelerden sayılmış. Yağlı surelerden sayılmamış. Demek 14 surenin de başlarındaki ye ile başlayan, yani ya parmağını basıp işaret ediyor. Mana lisanıyla diyor ki, benden sonra bunlar geleceklerdir diye ifade ediyor. Yine kaf 8 defa tekerrürü ile sinin 8 tekerrürüne tevafuk ediyor. Bununla birlikte her ikisi 8 surenin başlarına işaret edip onların fihristelerini biz gösteriyoruz diye ifade ediyorlar. Yine ta harfi 3 tekerrür ile sadın 3 adedine denk geliyor. Bununla birlikte 3 surenin başına bakıyor ve haber veriyor. Ve o 6 tekerrürüyle kendi ebced makamı olan 6 adedine bir uyumu var. Bu tevafukla beraber vav-ı kasemiye ile, yani kasem vav-ı yemin vav-ı ile
başlayan

12 surenin başlarına işaret edip gösterdiği gibi tekerrürü, birden çok tekrar edilmesini ebced makamına darbedilse, 36 edip vav ile başlayan 16 surenin başlarında 36 vav-ı kasemiyeye, 36 tane kasem vavına tevafuk göstermesi mühim esrara medar olduğunu gösterir. Bunlarda da mühim sırlar bulunduğunu gösteriyor. Ve bir intizamı gaybi tahtında, gaybi bir düzen altında bu şekilde bir tanzim yapıldığını ispat ediyor. Ve Suretül Alak'ın en evvel gelmiş ve umum surelerden haber vermiş ifade ediyor. Üçüncü letafetinden küçük bir numune. Bu numuneler neydi en başta söyledik değerli dinleyenler? İlk olarak nazil olan Alak suresinin 4 icaz, yani mucizelik yönünü gösterip onlardan numuneler sunuyor. Bunların, bu numunelerle birlikte Alak suresinin Kur'an-ı Kerim'in fihristesi olduğuna, diğer surelere de baktığına, onlarla tevafuk ettiğine misaller veriyor. Bunlardan küçük bir numune yine şöyle, az önce anlattıklarımıza ilaveten şu Suretil Alak'ın hurufatı, yani harfleri 328 adediyle ebced makamı 999 olan Bismillahirrahmanirrahim ile beraber 1327 edip, 1327 de hicri, miladi 1911'de müthiş hadiselerin başlangıcı olan o tarihe gayet manidar nazar-ı dikkati celbetmek suretindeki tevafuku elbette tesadüfi olamaz. Çünkü madem Allamül Guyub'un kelamıdır, yani bütün gizlikleri bilen Allah'ın kelamıdır madem, o halde Bismillahirrahmanirrahim ve la ratmi ve la yabisin illa fi kitabim mübin, yani yaş ve kuru ne varsa hepsi bu açık kitapta vardır manasına işaret olunan kitab-ı mübinin bir nüshası olan Kur'an'da hadisat-ı aleme işaretler vardır. Şu alemde kıyamete kadar her ne olacaksa bu hadiselere dair Kur'an-ı Kerim'de işaretler olduğunu bize gösteriyor. Ve kısmen göstermişiz bunları. Daha önceki örneklerde anlatılmış. Hem madem en evvel nazil olan şu sure, Alak suresi, mecmua Kur'an'ın bir nevi fihristesidir. Kur'an'ın tümünün adeta bir içindekiler kısmıdır. Hem madem Kur'an'ın intişarına, yayılmasına, neşredilmesine ve fütühatına ve Kur'an'a ait hadisata dair çok ayetler vardır. Elbette Alak suresinin, Suretül Alak'ın hurufatının verdiği bu gibi haberler kastidir. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kastederek, bilerek o haberleri keremen lütfen bizlere bir hikmet gereği göstermiş. O halde tesadüften münezzehtir. Ve dördüncü letafetinden küçük bir örnek var değerli dinleyenler. Onu da arz edelim. Suretil Kehf'in ayatı 111'dir. Kehf suresinin 111 ayeti var. Kelimeleri Tefsirül Mikyas hesabına göre 1564'tür. Ayatı itibariyle, ayetleri cihetiyle 29 sureye tevafuk ettiği gibi kelimatıyla dahi 39 sure ile yalnız 1000 adedinde tevafuk ediyor. O surelerin 16'sının kelimatı ile ve 23 surenin hurufatıyla tevafuk ederek tam nısfında olan, yani tam yarısında olan Suretül Kehf'in, Kehf suresinin mecmu süver-i Kur'aniye'nin, Kur'an'ın bütün surelerinin takriben nısfıyla, yani yarısıyla ittifak etmesi, icaz-ı Kur'ani'nin Kur'an'ın mucize olmasının şuağıyla tanzim edildiğini gösterir. İcaz-ı Kur'ani'nin Kur'an'ın mucize olmasının parıltılarını, ışıklarını, yaldızlarını bize gösterir değerli dinleyenler. Demek Kur'an hurufatıyla, ayatıyla, kelamlarıyla tevafuk itibariyle de mucizeliğini gösterdiği gibi birbirleriyle olan irtibatları cihetiyle Alak suresinin Kur'an'ın bir fihristesi olması ve pek çok surenin birbiriyle

münasebetleri yine Kehf suresinin Kur'an'ın yarısında bulunması itibariyle, Kur'an'ın yarısındaki surelerle tevafukatı, bir kastı, bir iradeyi, bir ahengi ve Kur'an'ın mucizelik cihetini gösteriyor. Rabbimizin bunu hikmeti gereği bilerek, şuurla bu şekilde tanzim ettiğini ve Kur'an'ın asla hiçbir cihette işte taklit edilemeyeceğinin bir nişanesi olarak bize gösteriyor. 29. mektubun 8. kısmının 5. remzi olan 5. Risale. Sure-i İdaca Nasrullahi vel Feth esrarından 2-3 sırrı tevafuk anahtarıyla açılmaya dairdir. Allah'ın nasrı yani yardımı ve fetih geldiği zaman. Sure-i Nasr 1. ayet. İşte burada tevafuk anahtarıyla yine açılacak. Ne gibi tevafuklar, ne gibi hikmetler var, nelere işaret ediyor onları gösterecek. Burada numune için birkaç tane yazılacak. Birincisi, tevafuka 10 adetten ziyade çeşit çeşit envağı var tevafukun. Yani birbirine denk gelme, uyum sağlama, ahenkli olma hususunda 10 adetten fazla türleri varmış. Eğer tevafuk ayrı ayrı cihetten bir hadiseye baksa ve tevafuk etse ve makama da mutabık ve münasip ve kelamın manasına muvafık ve müeyyid olsa, yani hem o makama tatbik edilebilir olsa, hem onunla münasebettar olsa, hem o kelamın manasına kuvvetlendirici olsa ve uygun düşse, o zaman o tevafuk o vakit işaret derecesine çıkar. Yani biraz daha kuvvetlenir. Bir üst makamda daha kuvvetli bir tarzda gösterir bir şeyi. O tevafukla şu ayet şu hadiseye işaret ediyor denilebilir. Yani tevafuk ayrı ayrı cihetlerden gelip kelamı güçlendirip o kelamla makamıyla bir ahengi, tetabuku, münasebeti bulunduğu zaman, manayı teyit ettiği zaman bir üst mertebeye çıkıyor, işaret oluyor. O işaretle de bu hadiseye parmak basıyor diyerek tefsir edilebilir. İşte bu kaideye binaen Nasr suresinin, Sure-i Nasr'ın sırrı tevafukla işareten haber verdiği hadiselere aynen Kevser suresi de o hadiseye tevafukla parmağını uzatmış gösteriyor. Ve Fatiha suresi kezalik bunlar gibi o iki surenin gösterdiği hadiseye bakıyor gösteriyor. Hem İzaca Enasrullahi vel Feth, hem İnna Atayna Kel Kevser, hem Fatiha suresi hepsi aynı o tevafuklarla bir yere işaret ediyor. Orayı gösteriyor. Ve sureye alak yine o hadiseye işaret eylediği İnna Fetahna Leke gibi ayetler aynı hadiseye mutabakatla işaret ediyor. Elbette böyle bir işaret sarih, açık bir delil hükmündedir. Ve ikincisi, madem Sure-i Nasr Allamül Guyub'un kelamıdır, bütün gizlilikleri bilen Allah'ın kelamıdır ve madem sebebi nüzulü, inme sebebi Fethi Mekke'dir, Mekke'nin fethine dairdir ve Nusret-i İslamiye'dir, yani İslam'a yardım olunacağı, galip geleceği, Allah'ın yardımına nail olacağı hususundadır ve madem sebebi nüzulü ne kadar has olursa olsun, manayı maksut, nüzul sebebi ne kadar özel olursa olsun, ondan kast edilen mana kaideten umumi hükmüne geçer. Mekke'nin fethinden haber veriyor ama umumi bir kaide hükmüne geçiyor. Maksut mana itibariyle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama ihsan edilen umum fütühat ve nusratlarına şamildir. Hem İzaca'da, hem İnna Atayna'da, hem Alak suresinde, hem Fetih suresinde bahsedilen bu manalar özel bir yere, Mekke'ye, İslam'ın nusretine, Fethi Mekke'ye baktığı cihetle aynı zamanda maksut mana itibariyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama verilecek bütün fetihlere de, hani demişti ya, tevafuk manaya mutabık gelse, ayrı ayrı yönlerden olsa, birbirini kuvvetlendirse bir işarettir. Bunun gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ihsan edilen bütün fetihlere ve bütün yardımlara şamildir. Ve madem bu manayı maksudun, bu kastedilen mananın cüz'iyatına işaretle müjde vermek, yani onun

kısımlarına dahi, hususi şeylerine dair müjdeler vermek, icazlı bir kelamın şe'nindendir. Mucizeli bir sözün, mucize olan bir kelamın işidir bu. Ve madem

Fehm ile anlamışlar. Ayetin sarih manasının yanında, maksut manasıyla birlikte. Bunlardan başka bir de işari manası var ki, bu fetihlere işaret eden sureyi dinleyince, bu ilahi müjdeyi alınca, sahabe-i kiram radıyallahu anh mecmain sevindikleri halde, Hazreti Bekir ve Hazreti Abbas radıyallahu anh, her ikisi oradan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vefat edeceği işaretini görmüşler, yani işari manasını anlayıp onlara ağlamışlar, sevinmemişler. Hem madem âli bir kelamın, yüce yüksek makamdaki bir kelimenin hurufatı ve heyatı, o kelamın manasına kuvvet vererek teyit etmekle, o kelamın derece-i ulviyet ve mezayayı belagatını ziyadeleştirir ve madem şu sure-i nasr müteaddit vecihle harfleri tevafuk münasebetiyle Fütuhat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselama ve Nusret-i Ahmediye aleyhissalatü vesselama parmak basar bir tarzda işaret eder. Elbette şu mezkur esaslara göre bu risalede sair Rumuzat-ı Kur'aniye risalelerinde bahsedilen işaret-i gaybiye ve tevafukat-ı harfiye yalnız münasebat-ı belagat ve letaif-i kelamiye değiller. Belki o tevafukat, lem'at-ı belagat ve reşhat-ı fesahat olmakla beraber işaret-i Kur'aniye ve ihbarat-ı gaybiye nevindendir. Şimdi burayı açacağız, ne demek istedi. Kur'an-ı Kerim'in sarih manasından başka tevafuk diliyle yahut remzen yahut işareten pek çok yine mucizelik cihetlerini gösteren yönleri var. İşte Nasr suresinde, İnna Atayna'da, Fetih suresi gibi birkaç surede hem Mekke'nin fethi hem İslam'ın nusreti anlatıldığı için hasaten İzâ câe nasrullâhi vel fetih olan surede sahabe-i kiram o ilahi müjdeyi almışlar. Hangi müjdeyi? Hem Mekke'nin fethini, Peygamber aleyhissalatü vesselama pek çok fetihlerin açılacağı müjdesi verilmiş orada. İslam'ın yardım göreceği anlaşılmış. Bundan dolayı sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecmain sevinmişler, mesrur olmuşlar bu ilahi müjde ile. Ama o ayetin işari manasından Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ahirete irtihal edeceği manasını da çıkaran sahabeler olmuş. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Abbas radıyallahu anh, onlar bu manayı görüp ağlamışlar. İşte âli bir kelamın, Kur'an gibi işte, Kur'an âli bir kelamdır, Allah kelamıdır. Böyle bir kelamın hem harfleri hem tamamı, heyatı, yani kelamı, suresi, birbiriyle ahengi, her şeyiyle o yüce kelamın manasına kuvvet verip onu teyit ederler. O kelamın, o sözün yücelik derecesini, hale uygun düzgün söz söyleme durumunu, ondaki meziyetlerini gösterirler ve ziyadeleştirirler. Bununla birlikte Nasr suresi çok cihetlerle harfleri birbiriyle tevafuk etmesi münasebetiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın fetihlerine ve yine ona yapılan, daha doğrusu yardımlara parmak basıp işaret eder. İşte bu anlatılan esaslara göre bu risalede ve yine sair Rumuzat-ı Kur'aniye denen Kur'an'ın remizlerinin anlatıldığı risalelerde bu tür işaretlere değinilmiş, haber verilmiş, anlatmış Üstad Hazretleri, bunları çıkarıp Allah razı olsun Kur'an'ın mucizeliğini böylece ispat etmiş. Bunlarla birlikte harflerin tevafukuna, gaybi işaretlere parmak basmış. Ama bu münasebet sadece belagat cihetinden veya kelamın güzelliği, hoşluğu, âliliği cihetinden değil, bunlarla birlikte belki o tevafuklarda Kur'an'ın belagat lem'aları, yani hale uygun söz söyleme parıltıları, fereşhat ve fesahat olmakla, yani bundan, bu halden ortaya çıkan Kur'an'ın mucizeliğini gösteren açık düzgün söz söyleme, hale uygun kelam etme gibi işaretlerle birlikte Kur'an'a ait işaretler ve gaybe dair haberler nevinden olduğunu da bizlere göstermiş oluyor değerli dinleyenler. Bu cümleden olmak üzere, ez cümle, Sıddıki ve Abbas'ı

radıyallahu anhuma ecmain. Ağlatan şu sure: Vestağfirhu'nun vavına kadar, yani ondan mağfiret dile kısmındaki vavına kadar 63 harf ediyor. Bu 63 harf Vestağfirhu'ya kadar olan kısımda ömrü nebevinin, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ömrünün nihayet tevafukla işaret etmekle beraber, bakınız aynı zamanda Peygamber Efendimizin vefatına işaret ediyor. Sıddık ve Abbas radıyallahu anhuma, onlar da bunu anlıyorlar, oradan ağlıyorlar bundan dolayı. Buna tevafuk etmekle, işaret etmekle beraber fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu, artık Rabbine hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile cümleleriyle işaret edilen üç mühim vazife-i nübüvveti manasıyla gösteriyor. 21 harfiyle o zamanda 21 sene o vazifeyi ifa ettiğine, 21 harfi var bunun da, Resul-i Ekrem'in 21 sene o vazifeyi ifa ettiğine ve 2 sene kaldığına ima ederek, 23 seneye 2 sene kalmış, Sıddıkîn radıyallahu anh'ın ağlamasına gizli bir sebep olmuştur. Yani vefatına 2 sene kaldığını haber veriyor. Ve surenin 105 harfiyle Futuhat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselamın 105 sene zarfında şark ve garbı tutacağına, nitekim hicretten 100 sene sonra şark ve garb neredeyse fethedilmedik, yer kalmamış. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam fetihlerine işaret ediyor ya, 105 sene sonrasına da bakarak şarkı ve garbı Futuhat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın tutacağına işareten fesebbih bihamd rabbike makamı ebcedisiyle 428 senesinde terakkiyat-ı maddiye ve maneviyeye, manen ve maddeden terakkiye derece-i kemallerine işaret etmekle beraber ennâsı yedhulûne fî dînillâhi efvâca, yani insanların fevç fevç İslamiyet'e dahil olacaklarına o terakkiyle birlikte insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girerken manasında o terakkiye işaret ediyor. Bu cümlenin ebced makamı olan 1222 ise 2'ye kadar o fütühat-ı Kur'aniye, Kur'an'ın fetihleri ve nusrat-ı diniye, dine olan yardımın devam edeceğine ve ondan sonra, yani 1222'den sonra bir derece tevakkuf, yani duraklama ve tedenni, biraz böyle ilerlemenin durması, gerileme olacağının başlayacağına Kur'an-ı Kerim bu tevafukla Nasr suresinde işaret ediyor. Hem ez cümle şu surede hurufatın tekraratının adetleri manidardır. Yine bu surede, Nasr suresinde harflerin tekrarlarının adedi de, harfler de bakıyor, bir de harflerin tekrar adetleri de yine bir tevafuk var. O da manalı. Şu sureyi Nasr'ın mevzu olan konusu neydi? Fetih ve Nusret. Fetih ve Nusret'in cüz'iyatına dahi işaretler var. Yani oradaki hususi şeylere de işaretler var. Mesela iki kardeş olan Lam ve Ra harfi 8 tekrarıyla, tekerrürüyle Fethi Mekke'ye parmak basıyor. Mekke'nin fethine. Vav, Ba 7'şer kere tekerrür etmekle 7. senesindeki Sulh-ı Hudeybiye, Hudeybiye anlaşması neticesinde Fethi Mekke mukaddemesi, Mekke'nin fethinin başlaması olan galibane Hacc-ı Peygamberiye, Peygamberimizin galip bir tarzda hac edeceğine, Mekke'yi fethedip işaret ettikleri gibi sair hurufatıyla, diğer harfleriyle de meşhur Fütuhat-ı Ahmediye'ye, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın meşhur fetihlerine ve Sure-i Kevser ve Alaka, yani Alak ve Kevser surelerine muvafık, uygun düşen işaretler var. Ez cümle besmele ile beraber İdâ câe nasrullâhi 8 kelimatıyla ve nasrullah kelimesinin 8 hurufuyla ve nasrullahideki ra'nın 8 defa tekrar etmesiyle ve yine lamın yine 8 defa tekerrürüyle bu surenin sarahatle, açık bir tarzda beşaret verdiği, müjde ettiği Fethi Mekke'deki, Mekke'nin fethedilmesindeki Allah'ın yardımlarını, Nusrat-ı İlahiye'nin tarihi olan
8. sene-i hicri

Hicriye'ye, Hicri 8. seneye o 8 tekrarlar tevafuk sırrıyla işaret ettiği gibi İza'dan ta Vestağfirhu'ya kadar olan 14 kelimatıyla da Velfeth'deki Fa, Ta ve Ha'nın 14 adetlerine ve İza ca'e Nasrullah cümlesinin 14 harfiyle hem Nasrullah Velfeth fıkrasının 14 harfiyle 14. sene-i hicriyesindeki Fethi Şam'da ihsan edilen, Şam'ın fethinde de ihsan edilen Nusret-i Harika tarihine, harika bir yardım tarihine tevafuk sırrıyla işaret ettiği müjdeler var, işari beşaret vardır. Ve hakeza bu surenin bu nevi tevafukatı ve mezayayı icaziyesi çoktur. İşte bu İzâ câe nasrullâhi vel feth suresinin çok mucizelik meziyetleri ve çok çeşitli tevafuk yönleri vardır. Şam'ın fethinden Mekke'nin fethine kadar, İslam'a yapılacak yardımlara kadar, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat tarihine, kaç yıl kaldığına, ne kadar vazife yaptığına kadar pek çok icaz mezayası vardır. Fakat ma teessüf bu 5. Risale-i Remziye 3 bab olarak niyet edilmişken bazı ahval-i ruhiye sebebiyle yalnız 1. babın 8 meselesinden 3 meselesi yazıldı. Perde indi, mütebakisi kapalı kaldı. Yani daha çok kısımları yazılacakmış bu 5. Remz'in 8 meselesinden 3'ü yazılabildi diyor. Sonra perde indi, diğer 5'i kapalı kaldı. Bu üçünden de biz yine Kur'an-ı Kerim'in surelerinin hem tevafuk cihetiyle, hem işaret cihetiyle, hem sarahaten, hem birbirleriyle, hem kelimeleriyle, hem harfleriyle, hem kelimelerin birbirleriyle olan münasebetlerini, ayetlerin birbirine bakmasını, harf tekrarını, harf sayısını, onların Kur'an-ı Kerim'le olan münasebetini, istikbalden verdiği haberleri, hasaten İzâ câe suresinde Fethi Mekke, Fethi Şam, Nusret-i İlahiye gibi hususları görmüş olduk. Allah Üstad Hazretlerinden razı olsun. İşte değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim nasıl mucize öğrenmek istiyorsak bu 25. sözü, uzun bir mevzu, biz zaman zaman burada vaktimiz el verdiğince sizlere anlatabiliyoruz. Tamamını okumak lazım. Hatta böyle derinlemesine mütalaa etmek lazım gruplar halinde. Hiçbir şey bilmiyorsak, Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini ispat için birisi bize sorarsa, işte Kur'an-ı Kerim'de Zülfikar Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Risale-i Nur'da Zülfikar Mecmuası'nda 25. söz var, orayı okuyunuz deyip tavsiye edebilmeliyiz en azından. Ama bunun ötesinde kendimiz de burayı böyle üzerinde dura dura, hatta birkaç kişiyle, ehli olan birkaç kişiyle tefekkür ede ede Rabbimizin kelamı nasıl mucizedir, buna dair işaretler, deliller nelerdir bakıp incelemeliyiz. Evet, 6. remze geldik. 5. remizden 3'ünü saydı değerli dinleyenler. Yine 6. remiz ile bu sefer de İnna Atayna Kel Kevser'in sırlarından anlatılan yerler var. Fakat zamanımız doldu değerli dinleyenler. Onu da inşallah başka bir programda sizlere anlatma, izah etme, hep birlikte istifade etme imkanı buluruz. Rabbim nasip ederse bugünlük bununla iktifa edelim. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'e talebe eylesin, tilmiz, şakirt eylesin. Kur'an-ı Kerim'i dünyada rehberimiz, kabirde nurumuz eylesin inşallah. Mahşerde şefaatçimiz, ahirette cehennemden kurtulmamıza, cennete girmemize, Cenab-ı Hakk'ın cemaline, kelamına nail olmamıza vesile eylesin. Bizleri ve neslimizi Kur'an ve iman hakikatlerinin hizmetçisi, rızası dairesinde hizmetçisi eylesin inşallah. Kur'an-ı Kerim bilmeyen kardeşlerimize tekrar buradan hatırlatmış olalım. Büyüklerimize, küçüklerimize. Hemen hemen her mahallede bir değil belki birkaç cami var değerli dinleyenler. Kur'an öğreten vakıflar, dernekler var. Hiçbir ücret dahi almıyorlar. Bir mazeretimiz yok yani. Şu kış günlerini eğer bilmiyorsak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle, biliyorsak daha da geliştirmekle, böyle tefsirlerini okumakla geçirelim ve ömür sermayemizi semeradar kılalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.
Ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diye. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Kahrın da hoş, lütfun da hoş.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Abbas bin Ubade radıyallahu an. Hicretten önceydi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti yayması ve oradaki Müslümanlara öğretmesi için sahabilerden Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Medine'ye göndermişti. Hazreti Mus'ab iyi konuşan, meselesini insanları kırmadan rahatça anlatabilen bir kabiliyete sahipti. Zaten Allah Resulü onu bunun için böyle mühim bir vazifeyle göndermişti. Gerçekten de Hazreti Mus'ab bu vazifeyi en iyi şekilde ifa etmişti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh bu başarıya yüce yaratanın inayeti

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taktik ve duası ve de başta Esad bin Zürare radıyallahu anh olmak üzere birinci akabe biatına katılan dostları sayesinde ulaşmıştı. Mekke'de doğan İslam güneşi böylece ışıklarını Medine'ye ulaştırmış ve Medine evlerinde sıcaklığı hissedilmeye, Medine sokaklarında da güzelliği konuşulmaya başlanmıştı. Mekke'de boğulmaya ve yok edilmeye çalışılan bu ışık kendine daha emin bir belde bulmuştu. Öyle de oldu. Nitekim Mekke'deki zulüm dayanılmaz olunca önce birer birer sahabeler, sonunda da Risalet Penah Efendimiz, yakın dostu ve ilk Müslümanlardan Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı yanına alarak büyük zorlukları aşıp Medine'ye hicret etmiş ve son din olan İslam orada gelişip devletini kurmuştu. Orada da rahat bırakmamışlardı. Allah'ın nurunu söndürmek isteyenler yine boş durmamış ama nihayetinde ebter olmuşlardı. İslam ve Müslümanlarsa kıyamete kadar baki kalacak bir medeniyet kurmuşlardı. Nitekim Mus'ab bin Ümeyr radıyallahu an peygamberliğin 13. yılında 73'ü erkek, ikisi kadın 75 kişiyle Akabe'ye geldi ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle buluştu. İşte Peygamberimize biat etmek üzere gelen bu 75 kişiden biri de Abbas bin Ubade radıyallahu anh'tı. Hazreti Abbas'ın çok tesirli bir hitabeti vardı. Burada çok güzel bir konuşma yaptı. Siz Resulullah'a Araplarla ve Arap olmayanlarla savaşmak üzere söz vereceksiniz. Birçok tehlikeye maruz kalacaksınız. Bu işte ölmek var, mal kaygısı ve dağılmak tehlikesi var. Bu tehlikeleri göze alıyorsanız biat ediniz. Eğer bir tehlikeyle karşılaştığınızda Resulullah'ı düşman eline bırakacaksanız şimdiden bu işten vazgeçiniz. Söz verip de bunu yerine getirmeyecek olursanız vallahi bu hem dünyada hem de ahirette yüz karasıdır. Eğer her türlü tehlikeye karşı onu koruyacaksanız bu dünyada da ahirette de hayırlıdır. Bu konuşma üzerine Akabe biatına gelenler hep bir ağızdan onu korumak uğrunda her türlü tehlikeye razıyız diye bağırdılar. Sonra da teker teker Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Bu durum Allah Resulü'nü çok memnun etti. Akabe'de biat işi devam ederken müşrikler bunu haber aldılar. Peygamberimiz Medineli Müslümanlara hemen konak yerlerinize dönünüz buyurdular. Hazreti Abbas bin Ubade radıyallahu an bütün samimiyetiyle ya Resulallah seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki eğer arzu ederseniz yarın sabah Mina'daki halka hücum eder onları kılıçtan geçiririz diye bir teklifte bulundu. Fakat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam henüz bu şekilde hareket etmemiz emrolunmadı buyurarak buna müsaade etmediler.

Abbas bin Ubade radıyallahu an Akabe biatından sonra Mekke'ye yerleşti. Peygamberimize yakın olmak istiyordu. Oysa o sırada müşrikler Müslümanlara karşı giriştikleri işkence ve taziki artırmışlardı. Fakat Hazreti Abbas bin Ubade'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak uğruna göze alamayacağı tehlike yoktu. Nitekim Mekke'de bulunduğu müddetçe birçok sıkıntılarla karşılaştı. Hicret emri çıkınca da Medine'ye hicret etti. Böylece hem muhacir hem de ensar olma şerefini kazandı. Müslümanlar arasında ensarın muhaciri diye isimlendirildi. Peygamberimiz onunla muhacirin ileri gelenlerinden Osman bin Maz'un radıyallahu an arasında kardeşlik tahsis etti. Hicretin ardından gerçekleştirilen ve tarihte başka bir örneği daha olmayan bu ensar muhacir kardeşliği kuşkusuz büyük ibretlerle doludur. Malını, mülkünü, evini, barkını, bağını, bahçesini bırakarak yanına bir şey almadan gelen muhacirler, ellerinde olanı da yolda harcamış ve garip bir halde kalmışlardı. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu yakinen bildiği, hatta bizzat yaşadığı için meseleye acilen çözüm üretilmesi üzerine düşünüyordu. Bulunan çözüm, eşi benzeri olmayan destansı bir kardeşliğin oluşması ve kıyamete kadar da bütün insanlığa örnek teşkil etmesiydi. Bölüşmeye dayalı olan bu kardeşlik, büyük bir fedakarlığın da örneğiydi aynı zamanda. Böylece müminler kaynaşmış ve bir aile gibi birbirlerine mallarını bölüşmüşlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir gönül adamı olmadan, İslam gibi insanı kemale erdiren bir din olmadan ve Kur'an gibi dinleyeni büyüleyen bir ilahi mucize bulunmadan böyle bir kardeşliği tesis etmek herhalde mümkün olmayacaktı. Abbas bin Ubade radıyallahu an mazereti dolayısıyla Bedir Savaşı'na katılamadı. Fakat bunun ızdırabını yaşadı. Peygamberimizin Uhud Savaşı için hazırladığı orduya ilk iştirak edenlerden oldu. Okçuların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet etmeleri sebebiyle bozguna uğrandığı bir sırada sebat edenlerden birisi de Hazreti Abbas bin Ubade'ydi. Abbas bin Ubade radıyallahu an bir yandan düşmana kılıç sallıyor, bir yandan da "Ey Müslümanlar topluluğu, sizin uğradığınız bu musibet peygamberinize isyanınızın neticesidir. O size sabır ve sebat ederseniz yardıma nail olacağınızı vaat etmiştir. Eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi koruyanların arasında bulunmaz da ona bir zarar gelecek olursa artık Rabbimiz katında ileri sürebileceğimiz hiçbir mazeret yoktur" diye bağırıyordu. Hazreti Abbas bin Ubade radıyallahu an konuşmasını tamamladıktan sonra kılıcının kınını kırdı, zırhını ve miğferini çıkardı ve müşrikler arasında kaldı. Birçok yara almasına rağmen müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zarar verirler endişesiyle ayakta durmaya, düşmana kılıç sallamaya çalışıyordu. Çünkü eğer ayakta duramazlarsa bu harbin sonu bir felaketle sonuçlanabilirdi. Gerek Abbas bin Ubade radıyallahu an ve gerekse diğer mübarek sahabiler ellerinden gelenin daha fazlası bir gayretle savaş alanının her tarafında, özellikle de Fahru Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında büyük fedakarlık örnekleri sergiliyorlardı.
müşrikler ona zarar veremesin, bir kılına bile dokunamasın diye canlarını dişlerine takıp mücadele ediyorlardı. Kazanılmak üzereyken okçuların yerlerinde sebat etmeyip ganimet toplama hırsıyla savaş alanına inmelerini fırsat bilen Halid bin Velid ve arkadaşları harbin seyrinin değişmesine, dolayısıyla da pek çok sahabenin şehadetine vesile olmuşlardı. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hamza bin Abdülmuttalib radıyallahu an olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin can dostlarından 70 küsür sahabe şehadet şerbetini içmişti. İşte bu büyük şehitler arasında kahramanımız Abbas bin Ubade radıyallahu anh da bulunuyordu. Büyük çaba ve gayretlerinden sonra nihayet kuvveti tükendi. Son nefesine kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korumanın saadeti içerisinde şehadet mertebesine ulaştı. Allah Abbas bin Ubade radıyallahu anh ve dostlarından razı olsun. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Radyo Hedefi. Vahyin damlaları düşünce gönüle bir ilk.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
0: olma. Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
0: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ah gençliğim ah, ben gençliğimde neler yaptım neler. Adam girmiş 70-80 yaşına. Artık fiilen günah işlemeye takatı kalmamış. Organları vazife yapamaz hale gelmiş. Bilir bilmez şeklen de olsa namaz da kılmaya başlamış. Etrafındakilere işkembeden fetvalar da veriyor artık. İşte bu özelliklerini saydığım güruh kadın da olabilir, erkek de. Böylelerinin bir mecliste bulunduklarında söyleyecekleri söz bellidir. Derler ki, ah gençliğim ah, ben gençliğimde neler yaptım neler. Oradakiler sorarlar, neler yaptın? Neler yapmadım ki? Kırdığım ceviz 40'ı geçti. Hangisini anlatayım? Zerre kadar pişmanlık duymayan kişi sayar döker yaptığı hergelilikleri. Böyle bir hergelede iki önemli özellik göze çarpar. 1- Gençliğinde işlediği

Günahlarını özlemek, 2. ihtiyarlık çağına yaklaşmasına rağmen nesilleri ifal sevdasından vazgeçmemek. Bunların her ikisi de büyük cürümdür. İnsan bir suç işler, işlediği bu suçtan dolayı pişmanlık duyar, tevbe ederse o insan makbuldür. Ancak tevbenin şartlarını yerine getirecek, yani o suçtan dolayı pişmanlık duyacak, bir daha o suçu işlemeyecek. İşlediği suçtan iğrenecek. Eğer böyle yapmaz da bir taraftan suç işlemeye devam eder, diğer taraftan münasebeti geldikçe emir verir gibi Allah affetsin derse bu tevbe olmaz. Ömrünü isyanla geçiren kimseler günahları fiilen işleyemez hale geldiklerinde bu defa daha önce işledikleri günahların özlemiyle yaşarlar. Böyleleri hep ah gençliğim ah diye günah işleme özlemi içindedirler. Bu tiplerin bir başka melaneti de çevrelerine kötü örnek olmalarıdır. Yeni neslin iyi duygularını köreltip onların nefisleri peşine takılmalarına, nefse hoş gelenlere kapılmalarına sebep olurlar. Bunları çok iyi tanımak lazımdır. Çünkü böyleleri bu ümmetin melunlarıdırlar. Ümmeti ihval sevdasından bunları vazgeçirmek ve bütün faaliyetlerine engel olmak için mücadele etmek lazımdır. Şüphesiz bu fertler için zor bir meseledir. Çünkü bu devletin başarabileceği bir güç ister. Öyle bir devlet ki, kötülüklerin işlenmesine ön ayak olan bir devlet değil, hakkın üstünlüğüne inanan, harama geçit vermeyen bir devlet. Müminler önce bunu gerçekleştirmeye mecburdurlar. Hasılı, İslam'dan nasibini alamamış, ömrünü isyanla geçirmiş, organları işlemez hale gelince de ah gençliğim ah ben gençliğimde neler yaptım neler diyenler cehenneme korkunç bir süratle devam edenlerdir. Bunlar da günahkarlık ve nesilleri ifal etme ideal haline gelmiştir. Nesilleri ve nefisleri bu zalimlerin tasallutundan korumak ve kurtarmak her müminin görevleri cümlesindendir. Bunu başarabilen devlet ve millet kurtulur. Allah-u Teala cümlemizi korunulacak olanlardan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, Allah cezanı versin. Bazılarını duyarsınız. Konuşma esnasında karşısındakine hitaben, Allah cezanı versin deyiverirler. Bu hitap, hitap edilene olduğu gibi, hitap edilenle konuşulan bir başka şahıs ve şahıslar için de olabilir. Kim için ve ne için olursa olsun, bunun iyi bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Çünkü sarf edilen söz bir bedduadan ibaret. Beddua dinimizin tasvip etmediği bir olaydır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müminler olarak karşılıklı veya karşılıksız dualaşmamızı tavsiye ediyor. Birbirinin ardından gıyabında yapılan duaların kabul edileceğini müjdeliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatlarına baktığımızda bir veya iki olay hariç kimseye beddua etmediklerini görüyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem herkesin hidayeti, sırat-ı müstakim üzere yaşaması için çalışır, bunun için dua ederlerdi. Biz Allah'ın son peygamberinin ümmetiyiz. Onu örnek ve önder almak zorundayız. Bizim mutluluğumuz ve kazancımız buna bağlıdır. Başkalarını örnek almak, kötü alışkanlıklarımıza kılıflar uydurup onlara devam etmek hiçbir Müslümanı sorumluluktan kurtarmaz. Bazıları konuşma esnasında konuşulan şeye hayretinden dolayı Allah belanı versin diyor. Bunun mahsuru anlatıldığında ben o niyetle söylemedim, dilim alışmış diyerek niyetini beyan ediyor. Alışkanlıklar mahsurları ortadan kaldırmaz ki. Biri içkiye müptela olmuş. Ne yapayım? Alışmışım. İçmeden duramıyorum dese. Bu onu vebalden kurtarır mı? Elbette kurtarmaz. Aynen bunun gibi beddua da insanın alışmaması gereken bir şey. Cenab-ı Hak, peygamberlerinin nasıl dua ettiklerini bizlere örnek olsun için Kur'an-ı Kerim'de zikretmiştir. İmam-ı Müslim'in Cabir radıyallahu anh'dan rivayetine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendi aleyhinize, evlatlarınız
ve mallarını

Kendiniz aleyhine sakın beddua etmeyiniz. Dualarınızın kabul edileceği bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul olunur buyurmuştur. Demek ki beddua Allah'ın rızasına aykırı bir harekettir. Onun için bedduayı terk etmek gerekir. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh hazretlerine bir adam geliyor. Çocuğunun kendisine isyankâr olduğundan şikayetçi oluyor. İbni Mübarek hazretleri, "Sen çocuğuna hiç beddua ettin mi?" diyor. Adam, "Evet" deyince o da, "Öyleyse kime kabahat buluyorsun? Çocuğunu sen kendin bozmuşsun" buyuruyor. Demek istenen şudur. Daima hayır dua etmeli, beddua etmekten çekinmelidir. Büyüklerin ahlakı da böyledir. Onlar insanlara hep hayır duada bulunmuşlardır. Maruf-u Kerhi Hazretleri bir gün dostlarıyla beraber Dicle Nehri'nin kenarında oturuyorlar. Bu esnada önlerinden saz caz çalarak bir kayık dolusu delikanlı geçiyor. Maruf'un müritleri, "Üstadımız, şunların hallerini görüyorsunuz. Allah'a isyan ediyorlar. Mevla'dan gafil yaşıyorlar. Bunlara beddua ediniz de layık oldukları cezayı bulsunlar" diyorlar. Maruf-u Kerhi Hazretleri ellerini semaya kaldırıyor ve "Ya Rabbi, şunları dünyada nasıl şen şakrak olmalarına müsaade ettinse, ahirette de mesrur-u handan şen şakrak eyle" diye hayır duada bulunuyor. Müritler hayret içinde. "Biz beddua etmenizi istedik, siz hayır dua ettiniz" diyorlar. Maruf-u Kerhi Hazretleri ise, "Cenab-ı Hakk'ın onları ahirette mahtiyarlardan etmesi, dünyada tevbeye muvaffak olmalarına bağlıdır. Bu da onların bu çirkinliklerden kurtulmaları için dua etmektir. İnsanların kurtuluşu için dua etmeliyiz" buyuruyor. Hasılı, mümin olan bir kimseye beddua etmek doğru bir hareket değildir. Buna insanın dili alışmış olsa bile. Organlarımızı iyi şeylere alıştırmak, müminler olarak görevlerimiz cümlesindendir. Yaratılışımızın gayesi de organlarımızı Hakk'ın emrinde kullanmaktır. Birbirimiz için hayır duada bulunalım. Allah-u Teala, kafirlere hidayet, müminlere firaset, mücrimlere tevbe, cümlemize kurtuluş, ikram ve ihsan eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, "Anasını sattığım." Her insanın çeşitli alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıklar kontrol altına alınmazsa, vücutta oluşan kötü ruh halini alırlar. İyi alışkanlıkların iyi neticeler vereceği muhakkaktır. Zakkumun meyvesi tatlı olmayacağı gibi, kötü alışkanlıkların da neticesi iyi olmaz. Hoş olmayan söz ve davranışları tedavi etmek, düzeltmek gerekir. Bazılarını duyarsınız, konuşurken ikide bir konuştuğu kişiye karşı, "Anasını sattığım, anasına yandığım, vay anasını" vesaire gibi laflar ederler. "Düzgün konuş" denildiğinde de, "Ya benim konuşmam böyle, böyle alışmışım" der ve kendilerini savunurlar. Bu tür sözler ve davranışlar kötü alışkanlıklarımızdandır. İnsan konuştuğu kişiye karşı saygılı olmak zorundadır. Çünkü insan saygısı oranında saygı görür. Bir Müslüman her şeyde olduğu gibi konuşma üslubunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uydurmak zorundadır. O nasıl konuşmuştur bunu bileceğiz. Biz de ona uyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından böyle bir cümle çıkmamıştır. Hadis kitaplarında böyle bir cümle yok. Olmayan, söylenmeyen bir söz nasıl olur da Müslümanların ağzından çıkar? Hasılı bu söz kötü sözlerden biridir. Sarf edenlerin bayağılaşmasına, kişiliklerinin yok olmasına sebeptir. Kötü ur misali, bayağı ve buna benzer sözlerden arınmak Müslümanlığın gereklerindendir. Allah-u Teala cümlemizi inancımızın gereklerini yerine getirmeye muvaffak eylesin. Amin.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Anlaşmanın bozulması. Anlaşmaya rağmen Bekir kabilesinden bir grup Huza kabilesiyle aralarında var olan kan davasını sürdürüyordu. Amr radıyallahu anh'ın Suriye'ye gitmesinden kısa bir süre sonra Bekir'in bir kolu bir gece Huza'ya baskın yaptı ve onlardan birini öldürdü. Meydana gelen çatışmada çatışmanın bir bölümü haram bölgede yapılmıştı. Kureyşliler müttefiklerine silah vererek yardım ettiler. Gece karanlığında bir veya iki Kureyşli de çatışmaya katıldı. Huza kabilesinin Beni Ka'b kolu derhal Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber veren ve yardım isteyen bir grup delege gönderdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendisine güvenebileceklerini söyledi ve onları ülkelerine geri gönderdi. Onlar gittikten sonra Ayşe radıyallahu anhaya gitti. Yüzünden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Gusül etmek için bir miktar su istedi. Suyu üstüne dökerken Ayşe radıyallahu anha onun "Eğer Ka'b oğullarına yardım etmezsem ben de yardım edilmeyeyim" dediğini duyuyordu. O sırada Mekkeliler olayların muhtemel sonuçlarını düşünerek tedirgin oluyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yatıştırmak üzere Ebu Sufyan'ı gönderdiler. Ebu Sufyan yolda geri dönen Huzalı elçilere rastladı ve çok geç kalmış olmaktan korktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin esrarlı halini görünce korkusu daha da arttı. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem," dedi. "Hudeybiye anlaşmasında ben yoktum. Müsaade et de şimdi bu anlaşmayı güçlendirelim ve uzatalım." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ricasını şu soruyla cevapladı. "Sizin tarafınızdan hiç onu bozan oldu mu?" Ebu Süfyan tedirgin bir şekilde "Allah saklasın," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Biz de aynı şekilde Hudeybiye'de yaptığımız anlaşmaya aynı süre için uyuyoruz. Onu değiştirmeyeceğiz. Onun yerine başka bir anlaşmayı da kabul etmeyeceğiz," dedi. Daha sonra söyleyecek bir şeyi olmadığı anlaşılıyordu. Bu nedenle Ebu Süfyan kendisine yardım etmesi ümidiyle kızı Ümmü Habibe'ye gitti. 15 yıldan beri görüşmüyorlardı. Odada oturulacak en iyi yer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kilimiydi. Ebu Sufyan orada oturmaya niyetlendiğinde kızı kilimi hemen onun altından çekti. Babası, "Küçük kızım," dedi. "Bu kilim mi benden daha değerli, yoksa ben mi bu kilime oturmayacak kadar değerliyim?" Kızı, "Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kilimi. Sen ise bir putperestsin ve temiz değilsin," dedi. Daha sonra şunları ekledi. "Babacığım, sen Kureyş'in büyüğüsün ve onların liderisin. Nasıl oldu da İslam'a girmedin ve nasıl oldu da ne gören ne de duyan taşlara tapıyorsun?" Ebu Süfyan, "Allah Allah," dedi. "Muhammed'in dinine uymak için atalarımın taptığı şeylerden mi vazgeçeceğim?" Kızından hiçbir yardım göremeyeceğini anlayan Ebu Süfyan, anlaşmayı yenilemek için aracı olmalarını istediği Ebu Bekir ve diğer sahabilere gitti. Çünkü peygamber açıkça söylemediği halde o bir önceki çatışma nedeniyle anlaşmanın bozulduğundan artık emin.

indi. Fakat bu aynı zamanda anlaşmanın tekrar yenilenmesine yardım edebilirdi. Yani eğer nüfuzlu bir adam iki grup arasında teker teker genel bir himaye açıklaması yaparsa kan dökülmesine engel olunabilirdi. Ebu Sufyan bu seçeneği Ebu Bekir'e önerdi. Fakat o sadece ben Allah'ın Resulü'nün verdiği himaye sınırları içinde himaye verebilirim dedi. Diğerleri de hemen hemen aynı cevabı verdiler. Ebu Sufyan son olarak iki kardeş olan Haşim ve Abdüşşems'in torunları oldukları için akrabalık bağlarına güvenerek Ali radıyallahu anh'ın evine gitti. Fakat Ali şu cevabı verdi. Yazıklar olsun sana Ebu Sufyan. Allah'ın Resulü senin teklifini geri çevirmeye karar verdi. Hiç kimse onun aleyhinde olduğu bir konu hakkında ondan olumlu bir ricada bulunamaz. Çünkü sahabe Kur'an'da peygambere de şöyle dendiğini biliyorlardı. İş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen Allah'a tevekkül et. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeye karar verdiğinde artık onu o karardan vazgeçirmenin imkansız olduğunu deneyimlerinden biliyorlardı. Ebu Sufyan şimdi de kucağında Hasan'la yerde oturan Fatıma'ya dönmüştü. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı dedi. Küçük oğluna tek tek insanlar arasında himaye kurmasını emret ki sonsuza dek Arapların başkanı olabilirsin. Fakat Fatıma radıyallahu anha çocukların himaye edemeyeceklerini söyledi. Ebu Sufyan tekrar Ali'ye döndü ve ne yapması gerektiği konusunda ondan yalvararak yardım istedi. Başka çaresi yok dedi Ali. Sen kalkıp tek tek insanlar arasında himaye kurmalısın. Sen Kinane'nin başkanısın. Ebu Sufyan mescide gitti ve yüksek sesle. Dinleyin, ben insanlara teker teker himaye veriyorum. Muhammed'in de beni onaylamaktan geri kalacağını zannetmiyorum dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve ey Muhammed, benim verdiğim himayeyi reddedeceğini zannetmiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu cevabı verdi. Ey Ebu Sufyan, bu senin düşüncen. Bunun üzerine Ümeyye lideri Mekke'ye çok üzgün ve hayal kırıklığı içinde döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer hazırlıklarına başlanmasını emretti. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinin de sefere hazırlanmasının gerekip gerekmediğini sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hazırlanması gerektiğini ve Kureyş'e karşı sefere çıkacaklarını söyledi. Ebu Bekir radıyallahu anh anlaşma süresinin bitmesini beklememiz gerekmez mi dedi. Peygamber onlar bize ihanet ettiler ve anlaşmayı bozdular dedi. Ben de onların üstüne yürüyeceğim. Fakat sana söylediğim şeyi bir sır olarak sakla. İsteyen Allah'ın Resulü'nün Suriye için hazırlandığını zannetsin. İsteyen Taif, isteyen de Havazin üzerine yürüyeceğimi düşünsün. Allah'ım Kureyş'in bizi görmemesini ve yaptığımız hazırlıktan haber almamasını sağla. Böylece onları aniden ülkelerinde bastırabilelim. Bu duasına cevap olarak Allah'tan Hatip adındaki bir muhacirin sırrı öğrendiğini ve uyarmak üzere Kureyş'e bir mektup gönderdiğini bildiren bir haber geldi. Hatip mektubu Mekke'ye gitmekte olan Muzeyneli bir kadına vermişti. Kadın mektubu saçlarının arasına saklamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir ve Ali radıyallahu anhumayı onun arkasından gönderdi. Ali ve Zübeyir mektubu kadının çantasında bulamayınca onu üzerine aramakla tehdit ettiler. Bunun üzerine kadın mektubu verdi. Onlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mektubu yazanı yanına çağırdı. Ey Hatip, bunu niçin yaptın diye sordu. Hatip, ey Allah'ın Resulü, ben gerçekten Allah'a ve Resulüne inanıyorum. Ben ne imanımı değiştirdim ne de onun yerine gönlüme bir şey yerleşti. Fakat ben Mekke'de nüfuzu ve güçlü akrabaları olmayan bir adamım. Onların arasında yaşayan oğlum ve ailem için onların desteğini kazanmak istedim dedi. Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, bırak da kafasını uçurayım. Bu adam bir münafık dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, ey Ömer, Allah'ın Bedir Savaşı'na katılanlara bakıp da ne isterseniz yapın çünkü sizi affettim demediğini ne biliyorsunuz dedi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yardım

Yardımlarına güvenebileceği bazı kabilelere de gelecek ayın yani Ramazan'ın başında Medine'de bulunmalarını haber veren elçiler gönderdi. Bedeviler bu isteğe samimice karşılık verdiler. Kararlaştırılan gün geldiğinde o zamana kadar Medine'den yola çıkan en büyük ordu meydana geldi. Hiçbir sağlıklı Müslüman geride kalmamıştı. Muhacirler 700 kişiydiler ve 300 atları vardı. Ensar ise 4000 kişiydi ve 500 atları vardı. Yola çıktıktan sonra orduya katılan kabilelerle birlikte toplam 10.000 kişi oluyorlardı. Atlılar develerle yolculuk ettiler ve atlarını yedeklerinde götürdüler. Sahabeden çok yakın olan birkaç kişi hariç hiç kimse düşmanın kim olduğunu bilmiyordu. Yarı yola geldiklerinde Abbas, Ümmül Fazıl ve oğullarıyla karşılaştılar. Abbas radıyallahu anh artık Mekke'den ayrılıp Medine'de yaşamaya başlama zamanının geldiğine karar vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara da sefere katılmalarını teklif etti. Onların bu teklifi kabul etmesi en çok peygamberle birlikte gelen Meymune'yi sevindirmişti. Ümmü Seleme radıyallahu anh de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydi. Verdikleri molalardan birinde ona iki Kureyşlinin onu görmek istediği söylendi. Onlar da biri üvey kardeşi yani babasıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atik'in oğlu Abdullah idi. Diğeri ise peygamberin en büyük amacı Haris'in oğlu şair Ebu Süfyan idi. Bir zamanlar Halime onu da emzirmişti. Ebu Süfyan yanında küçük oğlu Cafer'i de getirmişti. Gelenlerin ikisi de vahiyden önce peygambere çok yakındılar fakat vahiy gelmeye başlayınca ona sırt çevirmişlerdi. Şimdi ise ondan af dilemeye gelmişlerdi ve Ümmü Seleme'den aracı olmasını istiyorlardı. Ümmü Seleme peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve karının kardeşi yani halanın oğlu ve senin süt kardeşin olan amcanın oğlu buradadır dedi. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları görmek için ben çağırmadım. Kardeşim yani Ümmü Seleme'nin kardeşi bana söyleyeceğini Mekke'de söyledi. Amcamın oğluna gelince o bana leke getirdi cevabını verdi. Ebu Süfyan şiirlerinde onu taşlamıştı. Ümmü Seleme onlar için yalvardı fakat bunun bir faydası olmadı. Bunu Ebu Süfyan'a haber verince o ya beni görmeyi kabul edecek ya da ben oğlumun elinden tutup çöle gideceğim. Açlık ve susuzluktan ölene kadar ilerleyeceğim. Sen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek akrabalık bağımız bir yana en çok üzülen kişi olacaksın dedi. Ümmü Seleme bunları peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattığında peygamber onlara acıdı ve onları çadırında kabul etmeye razı oldu. İkisi de onun çadırına gelip Müslüman oldular. Yolculuk sırasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren yere uzanmış bir dişi köpek gördü ve adamlarından birinin onu rahatsız etmesinden korktu. Bu nedenle Demreli Cuayle herkes yoldan geçene kadar köpeğin yanında beklemesini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu adama Amr adını vermesine rağmen Cuayl adı hala onun için geçerliydi. Kudeyt'te orduya Beni Süleym'den 900 atlı daha katıldı. Onların sözcülerinden biri ey Allah'ın Resulü dedi sen bizi 200'lü zannediyorsun oysa biz senin dayılarınız. Sözcü kendi kabilelerinden olan Haşim'in annesi Atike'yi kastediyordu. Bu nedenle bizi sınaman için geldik. Biz savaşta sebat sahibi çatışmada cesur ve eğer üzerinde sağlam duran adamlarız. Medine'den yola çıkan ana kuvvet gibi onlar da kendi bayrak ve flamalarını getirmişlerdi. Fakat bunlar hemen açılmamış, sarılı duruyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bayraklarını açmak için izin istediler ve ondan aralarında bir sancaktar seçmesini rica ettiler. Fakat sancakların açılma zamanı henüz gelmemişti. Çünkü onlara henüz nereye gittikleri bile söylenmemişti. Yola çıkarken Peygamber aleyhissalatü vesselam bir adam göndererek tüm orduya şu ilanı vermesini emretmişti. Kim orucunu tutmak isterse bırakın tutsun. Kim de orucunu açmak isterse bırakın açsın. Ramazan'da yolculuk söz konusu olduğunda Ramazan'dan sonra tutmak şartıyla oruç açma izni verilmişti. Peygamber ve çoğu kişi haram bölgeye yaklaşıncaya kadar oruçlarını bozmadılar.
Yaklaştıkları zaman Peygamber

Süleyman Havazin kabilelerinin yerleşim bölgesine giden yol üzerindeydi. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'ın kuzeyindeki bostanına sahip olduktan sonra şimdi de güney bostanını Lat'ın tapınak merkezi olan Taif'i mi ele geçirmek istiyordu? Düşman kim sorusunun ağızdan ağza dolaştığını duyan Kâb İbni Malik gönüllü olarak peygambere gidip düşmanın kim olduğunu sormaya karar verdi. Fakat ona doğrudan sormaktan çekindiği için çadırın önünde oturan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Onun yanına diz çökerek bu sefer için yazdığı birkaç beyti okudu. Bu beyitlerde adamların kılıçlarını çekme noktasına geldiklerinde kendi aralarında düşmanın kim olduğunu soruşturduklarına ve eğer kılıçların dili olsa onların da aynı soruyu soracaklarına değiniliyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı gülümseme oldu ve Kâb hiçbir şey elde edemeden adamların yanına döndü. Onların karşılaşacakları şeyi arzulamaları, Kureyş'in ve Havazin'in aynı soruya cevap araştırmalarıyla karşılaştırıldığında sadece kuru bir meraktan öteye gitmiyordu. Büyük Havazin kabilesi Necd çölünün güney ucundaki tepeliklere yayılmış bir kabileydi. Taif de bu tepelerden birinin üzerindeydi. Taif'te yaşayan ve oradaki tapınağı koruyan Sakifliler, Havazin kabilesine Yesrib'den 10 bin kişilik bir ordunun yola çıktığını ve her ihtimale karşı hazır olmaları gerektiğini haber vermişlerdi. Havazin boylarının çoğu bu habere cevap verdi ve Taif'in kuzeyindeki avantajlı bir bölgeye asker yığmaya başladılar. Kureyşliler ise Mekke'den çok Taif'in tehlikede olduğunu düşünmeyi tercih etmelerine rağmen anlaşmayı bozduklarının farkındaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmayı reddetmesiyle birlikte bu onları hemen hemen ümitsizlik noktasına getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı. Bu nedenle onların korkusunu daha da artırmak için karanlık bastırdığında herkesin dağılmasını ve birer ateş yakmasını emretti. Mescid-i Haram civarında 10 bin kamp ateşinin yandığı görülüyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun korktuklarından daha büyük olduğunu bildiren haberler Mekke'ye ulaştı. Acele bir meclis toplantısından sonra Kureyşliler Ebu Sufyan'ın tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek teklifini kabul ettiler. Onunla birlikte Bedir Savaşı'nı durdurmak için elinden geleni yapan Hatice'nin yeğeni Hakim ve Hudeybiye'de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden ve anlaşmanın bozulmasından sonra kabilesinden bazı adamlarla birlikte Medine'ye giden Huzalı Hudeyl de gittiler. Kampa yaklaştıklarında beyaz bir katırın üstünde kendilerini karşılamaya gelen bir adam gördüler. Bu adam yolda Mekke'ye mesaj gönderebileceği bir adam bulabileceği ümidiyle kamptan ayrılan Abbas'tı. Ona göre Kureyşliler çok geç kalmadan peygambere bir delege göndermeliydiler. Birbirlerini fark ettiklerinde selamlaştılar. Abbas onları peygamberin çadırına götürdü. Ebu Sufyan, "Ey Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem," dedi. "Sen akrabalarına karşı bir kısmı tanınan, bir kısmı tanınmayan bir sürü insanla geldin." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek, "İhanet eden sizsiniz. Hudeybiye anlaşmasını siz bozdunuz. Beni Kâb'a saldırdınız. Böylece Allah'ın haram bölgesine ve mescidine tecavüz ettiniz," dedi. Ebu Sufyan konuyu değiştirmeye çalıştı ve, "Sen asıl kızgınlık ve stratejini Havazin'e yöneltmeliydin. Çünkü onlar sana akrabalık yönünden uzak ve düşmanlıkta daha aşırıdırlar," dedi. "Ümid ederim ki," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Rabbim bana bunların hepsini lütfedecek. Mekke'nin fethini, orada İslam'ın zaferini ve Havazin'in bozgununu, yine ümid ederim ki onların ailelerini esirler ve mallarını da ganimet olarak bahşedecek. Daha sonra o üç adama dönerek Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edin," dedi. Bunun üzerine Hakim ve Hudeyl hemen Müslüman oldular. Fakat Ebu Sufyan sadece "Allah'tan başka ilah yoktur," dedi ve sustu. Şehadetin ikinci bölümünü de tekrarlaması söylendiğinde, "Ey Muhammed, nefsimde bununla ilgili hala bir tereddüt var. Ona biraz mühlet ver," dedi.
Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcasına onları kendi çadırına

0: götürmesini söyledi. Şafak'ta kampta sabah ezanı okunuyordu. Ebu Sufyan bu sesi duyunca şaşırmıştı. Bu da nesi dedi Ebu Sufyan. Abbas namaz dedi. Ebu Sufyan günde kaç defa namaz kılıyorlar diye sordu. 5 defa olduğunu öğrenince Tanrım bu çok fazla dedi. Daha sonra adamların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyundan bir damla alabilmek için itişip kakıştıklarını gördü. Ey Fazl'ın babası, buna benzer bir bağlılık görmedim dedi. Abbas radıyallahu anh, yazıklar olsun, imana gel dedi. Ebu Sufyan, beni ona götür dedi. Namazdan sonra Abbas onu tekrar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve Ebu Sufyan orada kelime-i şehadetin tamamını söyledi. Abbas radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kenara çekerek "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan'ın şeref ve ihtişama ne denli önem verdiğini bilirsin. Bu yüzden ona bir şeyler lütfet." dedi. Peki diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümeyyeli liderin yanına gitti ve onun Kureyş'e döndüğünde şöyle demesini söyledi. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvenliktedir. Kim kendi kapısını kilitleyip içeride kalırsa güvenliktedir. Ve kim mescide girerse güvenliktedir.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz bu.

0: burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ

وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

0: Sadakallahul azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 24. cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünya

0: burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş, yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş, yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, 3 hafta süren ihtilaf ahlakı derslerinin arkasından önceki derslerle irtibatlı bir konu olarak bugün inşallah eleştiri ahlakını anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak gerçek manada bana anlatabilmeyi, size anlayabilmeyi, hepimize de anladıklarımızla yaşayabilmeyi kolaylaştırsın.

yapıyorsanız eli boş olarak dönmüyorsunuz. Bazen bazı konuları işlerken benim sürekli rast geldiğim ve sürekli itiraf ettiğim, muhakkak sizin de yaptığınız bir şeyi şimdi nazarlarınıza vermek isteyeceğim. Bir konu mesela, Kur'an'da ve sünnette yeri nedir? Dışarıdan bakan birisi olarak şunu insan içinden geçiriyor. Ya bu konuda da acaba Kur'an'dan bir şeyler bulabilir miyim? Ya da sünnet bu mesele hakkında da bir şeyler söylemiş midir acaba? Ya da bu iki kaynağın hayattaki bir yönüyle fiili hali olan Kur'an cemaati, sahabe üzerinden bu manada deliller var mıdır acaba diye içimizden geçiyor. Ve birçok zaman da gerçekten meselenin merceğini doğru bir biçimde kaynaklar üzerinde yoğunlaştırdığınız zaman hayret ediyorsunuz. İşte eleştiri meselesi bugün konumuz. Ben bu hafta boyunca hep bunu söyleyerek derse hazırlandım. Meğer bu konuda aziz kitabımız ne kadar çok şey söylüyormuş. Meğer bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne kadar çok şey beyan ediyormuş. Meğer bu konuda sahabenin örnekliği ve önderliği, rehberiyeti bu konuda da ne kadar fazlaymış. Eğer işin bidayetinde bu kadar fazla olduğunu bilseydim belki birkaç ders ayırmak zorunda kalabilirdim. Ama program öyle yapıldı. Bugün inşallah bu dersi nihayete erdireceğiz. Haftaya da Cenab-ı Hak imkan verir, nefes verirse münazara ahlakıyla bu bahsi kapatmış olacağız. İşin bidayetinde üç tane temel noktayı sizlerin zihin dünyanıza emanet etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu: Kur'an-ı Kerim en güzel eleştiri kitabıdır ve onlarca eleştiri örneği içerisinde vardır. İkinci cümleden ben de biraz rahatsız oldum yazarken ama başka da bir kelime bulamadım. Onun için ne olur eğer rahatsız olursanız bana kızmayın. İnşallah Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ruhaniyeti de benim kullandığım bu kelimeden rahatsız olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel eleştirmendir ve onlarca bu işin usulüne dair örnekler ortaya koymuştur. Üçüncüsü ise sahabe nesli hem eleştiren hem de eleştirilen bir nesil olarak onlarca bu işin nasıl olduğuna dair misaller bizlere miras bırakmışlardır. Ne demek istiyoruz bu cümlelerle biraz açacağım ama öncesinde şunu da söyleyeyim ve şunu da sizlerin dikkatinize sunayım. Kur'an bütün bir insanlığa ilaç sunuyor. Bir deva kitabıdır, şifadır. Ve sadece müminlere değil, bakın o kelimeyi bilerek kullandım. Bütün bir insanlığa ilaçlar veriyor Kur'an. Sünnet o ilaçların nasıl kullanılacağını gösteriyor. Sahabe ise hastalıktan nasıl iyileşileceğini bizzat hayatlarının üzerinden bize öğretiyor. Dolayısıyla biz hastayız, hastalıklarımıza da şifa arıyoruz. Hasta olmayan var mı içinizde bilmiyorum. Bu hastalıktan kastımın ne olduğunu anlıyorsunuz. Manen yani bu yolun hastasıyız. Bu yolda hastayız. Öyleyse eğer bu eczaneye ihtiyacımız var. Rabbimizin bize sunduğu o ilahi kelam, o aziz kitap onlarca yüzlerce derde derman olabilecek ilaçları içerisinde barındırıyor. Ama siz elinizi kolunuzu sallayarak herhangi bir eczacı dolabından ya da herhangi bir eczaneden bir ilaç alıp kullanıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir bilene soruyorsunuz. Bir hekim lazım. Bir hekim lazım ki sizi önce bir teşhis etsin ve ihtiyacınıza uygun bir ilacı versin. İşte hekimlerin hekimi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yani Kur'an sünnet bütünlüğünün ne demek olduğunu buradan da anlayabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın eczacı dolabından bize bizatihi hayatının üzerinden yol gösteriyor. O ilaçları nasıl kullanacaksınız, nasıl yaparsanız doğru tedavi olursunuz bunu gösteriyor. Bir de önümüzde bir nesil var ki.

o neslin. Dedik ya, adı sahabe, tatları ise radiyallahu anhum ecmain. Allah koymuş onların tadını. Tatları böyle bir nesil. O nesilde bize bu işin daha da farklı bir biçimde pratiğini gösteriyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacımızı bırakmayacak şekilde bu işin yoluna, yordamına, usulüne, üslubüne ait en önemli şeyleri bizlerin nazarlarına veriyor. Rabbim bizleri de nasiplendirsin bu güzelliklerden inşallah. Birinci madde dedim ki, Kur'an-ı Kerim en güzel eleştiri kitabıdır ve onlarca eleştiri örneği içerisinde vardır. Bakın bu nazarla göreceksiniz. Rabbimiz kendi kitabında, o aziz kitapta insanları eleştiriyor genel anlamda. Özel anlamda geçmiş vahiylere muhatap olan, ki biz onlara ehli kitap diyoruz. O ehli kitap mensuplarını eleştiriyor. Bazen o eleştirin üslubu da çok serttir. Kur'an'a bu nazarla baktığınız zaman görüyorsunuz. İnkar edenleri, özellikle müşrikleri eleştiriyor. Müminleri de eleştiriyor Rabbimiz. Kur'an'da müminlere de bu manada eleştiri noktasında ayetler okuyoruz. Gönderdiği elçileri eleştiriyor. Sadece son elçi, Hatemen Nebiyin olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle değil sınırlı. Başka elçileri de, Hazreti Adem'le başlar aslında o süreç ve o ta efendimize kadar gelir. Mesela biz Sat suresinde Hazreti Davud'un bu manadaki eleştirisini okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam efendimize de eleştiriler var ki biz o eleştirileri itap ayetleri çerçevesinden okuyoruz. Baktığımız zaman mesela tefsir usulü kitaplarına, bazı tefsir kitaplarına, özel olarak bu manada yazılmış kitaplara, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itap olarak gelen ayetler okuyoruz. Ve bu konuda bazı gruplandırılmış ayetler ve olayları Kur'an o çerçeveden bizlerin nazarına veriyor. Ne demek peki itap ayeti, ayetleri? İtap kelime olarak tekdir etmek, uyarmak, şiddetle hitap etmek, azarlamak, terslemek, paylamak, tabir caiz ise eğer hizaya çekmektir. Elbette ki bunların kelime anlamlarının hepsini biz peygamberler için kullanmayız. Çünkü bizim inancımıza göre, ehli sünnet akidesine göre de peygamberlerin bu tarz sürçmeleri zelledir. Ve o zelleler zaten itap ayetlerinin konusu olur. Ben o ayetleri vermek istiyorum size. Konumuz asıl bu olmadığı için ama bir bakmanızda fayda var. Bu nazarla bir bakın. Hepinizin bildiği Abdullah İbni Ümmü Mektum olayı ve Abese suresinin ilk 10 ayeti. Bedir esirleri meselesi, Enfal suresi 67-69 arası ayetler. Tebuk gazvesi sırasında münafıklara izin verilme meselesi ve bu mesele üzerinden inen Tevbe suresi 43-46, 49 ve 81. ayetler. Tahrim meselesi, biliyorsunuz hangisi olduğunu, ilk 3 ayet Tahrim suresinin. Münafık ve müşriklere dua ve istiğfar meselesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en sert olarak itap edilen ayetlerden bir tanesidir bu. Tevbe suresinin 80. ayeti. Yine ona benzer bir ayet. Münafıkların cenaze namazına iştirak meselesi. Tevbe 84. Fakirlerle, Müslümanlar arasındaki fakir olanlarla ilgili uyarı. Kehf suresi 28. ayet. 7 tane temel başlık, belki biraz daha irdelenince alt başlık olarak da bazı konular yakalanabilirdi. Bütün bunlar bize Kur'an'da aslında eleştirinin ne düzeyde olduğunu gösteriyor. Peki ikinci maddeye gelelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eleştirmenliğine, onun eleştirilerine, onun üzerinden de onlarca şey okuruz ki ben bir miktarını bugün size anlatacağım. Ama bilin ki bu manada çok ciddi bir biçimde hadis külliyatımızda bazı meseleler okuruz. Aynen Kur'an'ın yaptığı gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ehli kitabı eleştirmiştir.
müşrikleri eleştirmiştir. Kendi elinin altındaki sahabe neslini de eleştirmiştir. Yani onların yaptıkları bazı şeyleri de farklı şekillerde nebevi bir usul ve uslup çerçevesinde eleştirmiştir ki biz eleştiri ahlakını zaten oradan öğreneceğiz. Sahabe nesli hem eleştiren birbirlerini eleştirmişlerdir, hem eleştirilen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından eleştirilmiştir. Onlarca bu işin nasıl olduğuna dair örnekleri de onların hayatlarının üzerinden okuruz. Peki bu ön bilginin üzerinden nedir eleştiri? Eleştirinin bir tarifini yapalım. Eleştirinin Arapça karşılığını bilen var mı içinizde arkadaşlar? Ne demek eleştiri? Tenkit, eyvallah. Biz onu kafla Türkçeleştiririz. Aslında kaftır. Kefle Türkçeleştiririz. Aslında kaftır. Yani tenkit. Aynen eleştiri anlamında kullanılır. Ama eleştiri Türkçe'de çok güzel bir kelimedir. Şöyle de bir anlamı var. İyi ve kötü taraflarını ortaya koyarak bir değerlendirme yapmak, uyarmak, ayırmak. Aslında ne biliyor musunuz? Elemek. Bir elek düşünün. O eleğin yaptığı işin adıdır işte eleştiri. Aslında gerçek manada eleştiri bu şekliyle anlaşılmalı. Diyelim ki bir un eliyoruz. Niçin eleriz? Unun içerisindeki posaları ayırmak için. Aslında her eleştiri posayı cevherinden ayırmak için yapılır. Eğer bunun için yapılıyorsa o gerçek manada eleştiri. Yoksa onun adı başka bir şey. Peki ne faydası var eleştirmeye? Eleştirmek çok da insanın hoşuna giden bir şey değildir. Ama çok ciddi faydaları var. Eğer gerçekten ahlakına uygun bir biçimde yapılırsa. Nedir faydaları? Bir, eleştiri eksikleri tamamlar. Varsa bir eksiklik tamamlar. İnsanız, eksiği olmayan var mı? Hepimizin var. O halde eleştiri bu manada çok önemli bir şey ve çok faydalı bir şey. Bundan dolayı zaten birinci madde olarak ben bunu aldım. Eleştiri eksikleri tamamlar. İki, eleştiri yanlışları giderir. Üç, eleştiri fikirleri derinleştirir. Dört, eleştiri eylemleri güzelleştirir. Beş, eleştiri hakikate ulaştırır. Bu kadar faydası var ama işte insan oğlu böyle olsa gerek. Faydasını bilmemize rağmen eleştirilmek pek de hoşumuza gitmez. Bunları ben burada söylüyorum. Hele bir hayatın içerisinde biri eleştirsin de bakalım gerçekten ben bunları söyleyen biri olarak ne kadar bunlara sinemi açıyorum. O da artık sizin ve Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Allah bizlere söylediklerimizi yaşama adına da yardımını eksik etmesin üzerlerimizden. Aziz kardeşlerim, bakın faydaları böyle. Peki bu nasıl olacak sorusunu sorduğumuz zaman nasıllığına geldiğimizde işte duvara tosluyoruz. Ahlak dediğimiz şey hayatın birçok alanında hayatımızdan çekip gittiği gibi eleştiri ahlakı da çekip gitti. Birçok şey ahlaksız bir biçimde hayatlarımızda olduğu gibi eleştirinin de ahlakı yok. Ahlakı yoksa eğer o eleştiri değil işte. Bakın bugün eleştiri adına konuşanlara şöyle bir zihinlerinizde bazılarını hatırlayarak bir tasvir edin. Nasıl eleştirir? Eleştirir mi, karalar mı belli değil. Eleştirir mi, tahkir mi eder belli değil. Alır eline kılıcı, o dili kılıçtan keskin olan dilini öyle bir yapar ki adamı anasından doğduğuna bin pişman eder. Ve bunu yaparken de hakkı olduğunu zannederek yapar. Çok da tabir caiz ise eğer delili de hazırdır. Niye kızıyorsun der. Hazreti Ömer'i eleştirmedi mi sahabeler? Sahabiler de dediler ki eğer yanlış yaparsan seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Ben de sen yanlış yaptığın için seni kılıcımla doğrultuyorum diyerek
masumane hem de

0: delilini sahabeden bulduğun, hem de dağ gibi bir delile yaslandığı bir şekliyle yapar. Ama usul, uslup bu manada tam anlamıyla ayarlanmadığı için o eleştiri, bu cümleme ne olur dikkat edin, dini hassasiyetlerimizi değil taassupkarlıklarımızı arttırıyor. Eğer eleştiri ahlakına uygun yapılsaydı hassasiyetlerimiz artacaktı. Ama bu olmadığı için, ondan mahrum olduğumuz için taassupkarlığımız artıyor. Neyi savunuyorsak o savunduğumuz şeyi daha da farklı bir biçimde savunacak duruma geliyoruz. Vazgeçmiyoruz, hakikati aramıyoruz, hakikat noktasında bir arayışa girmiyoruz. Hakikati bize taltif eden, bize bir şekilde teklif eden insanlara bağrımızı açmıyoruz. Neden? Usul yok, uslupla arızalar var, ahlak yok. Hal böyle olduğu için problem üzerine problem yaşıyoruz. İşte bu problemleri biraz olsun giderme adına bu dersi yapıyoruz. Üst başlığımız neydi? Eleştiri hem hak hem vazife. Ama ikinci bir cümlesi daha var. Ama nasıl? Hem hak hem vazife. Nereden çıkarıyoruz bunu? Eleştiri dediğiniz şey emri bil maruf nehy anil münkerdir. Bundan başka bir şey değil ki. İyiliği emretmek kötülükten nehyetmektir. Birbirimizle bu işi devam ettirmek, yani iyiliği emretmek, varsa kötülükleri onları nehyetmek, yasaklamak, izale etmek noktasında bir sorumluluğumuz yok mu? Var. O halde eleştiri işte bundan dolayı hem hak hem bir vazife. Varsa bir yanlışlık, o yanlışlığı giderme noktasında sessizlik, sineye çekmek, buğz noktasında eğer yapılıyorsa sadece, yani sadece yürekte, kalpte yapılıyorsa bile imanın en alt derecesi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize öğrettiği şekliyle. O halde bizim burada durup düşünüp bu eleştiri ahlakını, bize ahlakın her türlü alanını gösteren o yolumuzun yegane rehberlerinden yeniden öğrenmek durumundayız. Onun için ben şimdi biraz önce o hadiseden bir cümle aktardım size. O cümleye tekrardan götürerek size o hadiseyi hatırlatıp ahlakı da onun üzerinden aktarmaya çalışacağım. Nedir o cümle? Cümle şu: Hazreti Ömer'i, sahabi efendilerimiz yanlış yaparsan eğer seni kılıçlarımızla doğrulturuz dediler mi, demediler mi? Dediler. O halde de ben kimi görürsem yanlış yapan, bu manada kılıçlarımla onu doğrulturum. Kılıç nedir burada? Dilimdir. Bazılarının 10 parmağıdır. Biliyorsunuz şu bugün o iş klavyenin başında yapılıyor. 10 parmağımla yaparım. Hiç bu konuda kimse beni tutamaz. İstediğimi yaparım. İstediğimizi yapabilir miyiz? Şimdi onu gelin öğrenelim.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 3736.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
15: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
13: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
17: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
16: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra 2,5 yıllık bir hilafet görevi var. İslam'ın o yüz akı olan o büyük insan, ilk halife, başımızın tacı olan Hazreti Ebubekir'in. 2,5 yıllık hilafetinin sonrasında, artık son demlerine yaklaştığı anda Hazreti Ömer'i halife olarak atamak istiyor. atama var mı İslam'da? Böyle bir yetkisi var mı? Var. İşte biz Raşid halifeler üzerinden halifenin seçimine ait de yol ve yöntem noktasında çok önemli şeyler öğreniyoruz. Hazreti Ömer'i atamayı düşününce istişare ediyor Hazreti Ebubekir. Sonra devletin genel sekreteri olan Hazreti Osman'ı çağırıyor. Vasiyetini yazdırıyor ve vefat ediyor. Vefat ettiği zaman tarihler 22 Cemaziyel Ahir 13 Hicri olarak, miladi olarak da 23 Ağustos 634'ü gösteriyor. Vefat ettiği gün biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanı başına defnedilecek. Defnediliyor, aynı gün yeni halifeye biat ediliyor. İslam budur zaten. Bizde asıl olan şey mihrabı sahipsiz bırakmamaktır. Bizde asıl olan şey asla İslam toplumunun dağınıklığına meydan vermemektir. Şimdi başımıza bazı felaketler geliyorsa neden geldiğini de buradan anlayın. Aynı gün mescitte Hazreti Ömer'e biat ediliyor ve Hazreti Ömer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Hazreti Ebu Bekir'in çıktığı minbere çıkıyor. Çıkıyor, Ebu Bekir'in durduğu yerde duruyor. Sonra bir basamak aşağıya iniyor. Ben Ebu Bekir'den bir basamak aşağıda olmalıyım diyerek tarihi rivayetlerin bize aktardığı o ilk hutbesini irad ediyor. O hutbeden bir miktarını şimdi okuyacağım size. Taberi'nin tarihinde var. İbn Abdirrabih'in El İhdul Ferid'inde var, başka kaynaklarda da var. Diyor ki Hazreti Ömer: "Ey insanlar, evet ben size halife seçildim. Fakat sizin için en hayırlınız, başınızda en kuvvetliniz, acil ve mühim işlerinizde en güçlünüz olmam ümidi olmasaydı bu vazifeyi asla üzerime almazdım. Ve nasıl alacaksa haklarınızı almak, nereye koyacaksa koymak, nasıl dolaşacaksa aranızda gezip dolaşmakla ihtiyar ve üzgün bir halde hesap gününü beklemek Ömer'e yeterdi." Çok şeyler söylenir bunların üzerinden ama bizim asıl konumuz bu değil. "Yardım dileyenlerin el açtığı Allah'a yemin olsun ki, eğer aziz ve celil olan Allah rahmeti, inayeti ve takviyesi onun elinde tutmasaydı Ömer ne bir kuvvet ne de bir çağrıya güvenirdi." Hazreti Ömer kendi halini ortaya koyuyor. Devam ediyor sözlerine: "Allah kuşkusuz beni sizin için, sizin işleriniz için lider yaptı. Ben de sizin için bunların en yararlı olanını bildim. Ve bunda bana yardım etmesini, diğerlerinde olduğu gibi bunda da beni korumasını, aranızda hak tevziinde yani hakkı dağıtma konusunda emrettiği gibi bana adil olmayı ihsan etmesini diliyorum. Ulu ve yüce olan Allah'ın yardımı olmadıkça ben sadece güçsüz bir Müslüman kulum. Sizlerin hilafet makamına gelmiş olmam benim davranışlarımdan hiçbir şey değiştirmeyecek inşallah. Öyle bir makam buldum diye kendimi sizden koparacak değilim." diyor Emir el Müminin Halifeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömerül Faruk. Çok şey söylüyor o büyük insan, ben anladığınızı umuyorum. "Kullarda bundan başka hiçbir şey yoktur. Sakın biriniz Ömer halife olduktan sonra durumu değişti demesin. Hakkı kendiliğimden anlar, işimi size takdim eder ve açıklarım. Herhangi bir şahsın ihtiyacı olur veya zulme uğrar yahut da bir davranıştan dolayı bize kızarsa bunu hemen bana bildirsin." Hükümet programı bu, dikkat buyurun. İlk gün konuşuluyor, devlet nasıl yönetilecek onu söylüyor. "Ben ancak içinizden bir ferdim, gerek gizli gerek aşikar hallerinizde namus ve şerefleriniz konusunda Allah'tan korkmanız gerekir. Hakkı kendiliğinizden teslim edin. Birbirinizi dava için bana sevk etmeyin. Zira insanlardan herhangi biriyle benim aramda bir kayırma söz konusu değildir. Ömer'in adamı, Ömer'in oğlu, Ömer'in ailesi, böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde adam kayırma yok. Doğruluğunuz benim için memnuniyet vericidir. Günahkarlığınız ise bana

zor gelir. Siz tümünüz Allah'ın beldelerinde bulunan insanlarsınız. Ve Allah'ın verdiği dışında ne ziraatı ve ne de hayvanı olan bir beldenin halkı değilsiniz. Aziz ve yüce olan Allah size birçok ihsan vaat etmiştir. Ben ise üzerindeki emanetten ve aranızdaki durumdan sorumluyum. Uhdemdekini kendim bilirim, onu kimseye bırakmam. Bu görevin uzaklara uzanan kısmına ise ancak içinizde toplumun güvenini kazanmış hayırhah kişilerle erişirim. Ve üzerimdeki emaneti inşallah onlardan başkasına havale etmem. Hutbe böylece devam ediyor. Tam burada ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ömer? Ey Müslümanlar, eğer Ömer kendinden önce bu işi yürüten Resulullah ve Ebu Bekir gibi Kur'an ve sünnete bağlı kalmaz da o yoldan saparsa siz Ömer'i nasıl düzelteceksiniz? Kılıçlar konuşuyor, söz değil. Bir anda Mescid-i Nebevi'de kılıç sesleri yankılanıyor. Ve şöyle diyorlar orada o işe şahit olan o güzide neslin içinden bazıları. Eğer sen buradan saparsan kılıçlarımızla seni doğrulturuz. Ne diyor Hazreti Ömer? Kızıyor mu? Rengi mi değişiyor? Moralim bozuluyor? Hayır. Hamd ediyor Allah'a. Eğer siz beni düzeltmezseniz sizde, eğer siz beni düzelttiğiniz halde, eleştirdiğiniz halde, uyardığınız halde düzelmesem bende hayır yoktur. Allah'ım diyor, böyle bir cemaat bana bahşettiğin için sana hamdolsun. Şimdi biz işimize geldiği için dilimizi kılıç gibi kullanmaya alıştığımız için bazı şeyleri tam olarak algılama adına adımlar atmadığımız için oradaki o cümleyi çekip alıyoruz. Ama kusura bakmayın, bu bir bütün. Biz bir bütün içinde bakmak zorundayız. Bir bütün içerisinde bakalım. Ne anlarız buradan Hazreti Ömer'in bu örnekliğinin üzerinden? Bir, eleştiri öncelikle insanın kendisinden işe başlayacağı bir ameldir. Bakın Hazreti Ömer'in hutbesini okuduk. Nereden başladı Hazreti Ömer? Kendinden başladı. En son kendini ne zaman eleştiriye tabi tuttun? Bir bunu sorgula. Eğer sen kendini eleştirmişsen, ki ona öz eleştiri diyorlar, bizde tevbedir onun adı, istiğfardır aslında onun adı. Tevbe ve istiğfar öz eleştiri demektir. Eğer onu yaptınsa sen başkalarını da eleştirme hakkına sahipsin. Ama bunu yapmadın, kendini sorgulamıyorsun. Kendin sütten çıkmış ak kaşık, her şeyin zaten dört dörtlük. Sen farklı bir yerde duruyorsun. Sen ancak tenkit edebilirsin. Kimin haddine düşmüş seni tenkit etmek? Böyle bir konuda duruyorsan eğer birinci eleştiri ahlakına dair o ahlaki vasfı yerine getirmemiş olursun. İşte biz Hazreti Ömer üzerinden bir kere bunu öğreniyoruz. İkincisi, eleştiri karşılıklı bir hukukun insana yüklediği bir sorumluluktur. Olay nerede cereyan ediyor Müslümanlar? Camide. Aziz kardeşim, sen camiye gelmiyorsun ama beni eleştiriyorsun. Caminin içindeki birini eleştiriyorsun. Caminin dışında olan birinin caminin içindeki birini eleştirmeye hakkı yoktur. Önce gel camiye. Gel camiye ki sen bu manada hak sahibi olasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o güzide neslinden biz bunu öğreniyoruz. Ömer sokaktaki insanlara sormuyor. Bakın ilk etapta nerede soruyor? Mescid-i Nebevi'de hutbesini irad etmiş. Tabir caiz ise hükümet programını açıklamış. Sonra insanlara diyor ki beni neyle düzeltirsiniz? Caminin içindeki nesil onlara cevap veriyor. Dışarıda dur, hiçbir bu manada yük alma, bu konuda her şeyin kendini dışında tut ve camide iş yapan, hizmet eden, gayret gösteren, bedel ödeyen

Sen insanları eleştir. Kusura bakma, orada da işte eleştiri ahlakı yok. Bakın, ahlakın kahramanları bize ahlak öğretiyorlar. Üçüncüsü, eleştiri belli sorumlulukları taşımayı kabul edenlerin yapması gereken bir iştir. Bir daha tekrar ediyorum bu maddeyi. Eleştiri belli sorumlulukları taşımayı kabul edenlerin yapması gereken bir iştir. Önce sorumluluk al, sonra eleştir. Yük taşımadan eleştirmeye hakkın yok. Ancak eleştirenler, bakın buradan bunu öğreniyoruz. Oradaki o cemaatin hepsi biat ediyor. Biat nedir? Sözleşmedir. Söz veriyorlar. Hazreti Ömer onlara dese haydi şuraya gideceksin. E ben sana desem ki şu içeriden bana bir bardak su getir. 40 tane bahane söyleyeceksin. Şimdi kalkıp da o kılıçtan keskin dilini, sahabeyi de delil kullanarak eğer sen bu manada önümüze getirirsen, işte biz de bunları söyleriz. Söylemek zorunda kalırız. Dolayısıyla burada eleştiri, evet, sonuna kadar evet, ama nedir? Sorumluluk alacaksın. Yük taşıyacaksın. Caminin içinde olacaksın. Senin sırtında da yük olacak. Bir de yük taşıyan insanların sırtına gidip oturmayacaksın. Adam zaten sırtında yük var. Bir de seni taşıyor. Bir de taşıdığı için sen memnun olmuyorsun. Bir de ikide bir yukarıdan aşağıya ayağınla vuruyorsun ki iyi taşı deyip adamın sinirlerini bozuyorsun. Bütün bunlar aslında eleştiri ahlakı çerçevesinde değerlendirmeli. Bakın Hazreti Ömer'in üzerinden üçüncü madde olarak bunu öğreniyoruz. Dördüncüsü, eleştiri selim bir niyet ve derin bir ilim gerektiren bir vazifedir. Bu iki ifadeyi ihtilaf ahlakı derslerinde de yine o ihtilaf ahlakının ilkeleri çerçevesinde size verdim. Selim bir niyet, derin bir ilim gerektiren vazifedir. Ömer'e kılıç gösteren adam en az Ömer kadar ilimde derinleşmesi lazım. Ömer kadar bu manada konumun yoksa onu üstlenerek ancak çıkman lazım o meydana. Yoksa öyle olmaz. Ve işin bidayetinde ne olmalı? Selim bir niyet olmalı. Eleştiriyorsun. Allah biliyor, sen biliyorsun kalbini. Niçin eleştiriyorsun? İyiye, doğruya, kamil manada bir güzelliğe varmak için mi? Yoksa adama karşı hasedin mi var? Adamla iç dünyanda başka bir hesabın mı var? Adamı kıskanıyor musun? Adamla başka bir sıkıntın mı var? Bunları Allah bilir. Senin o dilinden dökülmez onlar. Bilinmediği için de bilinmez ama kalplerin içinde bileni o biliyor. Dolayısıyla sen o manada kendini sorgula. Eleştiri ahlakı olarak sormamız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Senin bir niyet mi var? Bir de derin bir ilim var mı? Söylediğim meselede bu konuda senin bir ilme vukufiyetin var mı? Beşincisi, eleştiri karşıdakinin anlaması ve gereğini yerine getirmesi gereken bir eylemdir. Getiriyor mu gereğini yerine Hazreti Ömer? Getiriyor. Eğer sıkılmazsanız hutbenin devamını da okumak istiyorum size. Orada o biatlaşma, oradaki o konuşma olduktan sonra dedi ki Hazreti Ömer, isterim ki bir dua edeyim, siz de benim duama amin deyin. Sonra dedi ki, Allah'ım, gerçekten ben sert mizaçlıyım. Zatını ve ahiret yurdumu arzuladığım için Hakk'a tabi olmam karşılığında beni sana itaat edenlere karşı yumuşak başlı kıl. Ömer konuşuyor ve orada kendisine bu manada bir yönüyle tenkit ulaştıranların o sözlerine karşı hamd ettikten sonra sözlerini böyle devam ediyor. Zulmetmeden ve haddi aşmadan düşmanlarına, zalim ve münafıklara karşı bana şiddet ve metanet nasip eyle. Ey Allah'ım, ben cimriyim. Halka hizmet esnasında israf etmeden, döküp saçmadan, gösteriş ve şöhret için olmadan, adaletli olmak için beni cömert kıl. Bu insanlarda senin rızanı ve ahiret yurdunu bana arzulat.
Müslümanlara karşı

yumuşaklık, sükunet ve vakar ihsan et Allah'ım. Ya ilahi, gerçekten ben çok gaflet ediyor ve unutuyorum. Bir devlet başkanı dua ediyor ilk günlerinde ve cemaat amin diyor onun bu sözlerine. Her an bana seni zikretmeyi ve her zaman ölümü hatırlatmayı benim içime koy. Ya Rabbi, sana hakkıyla itaat etmekten acizim. Samimiyetle sana ibadette ancak senin izzet ve tevfikinle var olan kuvvet ve istek bana nasip eyle. İlahi, beni ilmi yakin, iyilik ve takva ile bir de huzurunda duracağımı hatırlatmak ve senden haya etmekle kuvvetlendir. Senin razı olacağın şeylerde bana huşu, her an dürüst olmak ve şüphelerden sakınmak ihsan eyle. Ey Allah'ım, ne olur son cümlelere dikkat edin. Kitabından her ne okumuşsam onu ve hakikatini düşünmeyi, anlamayı, manalarını bilmeyi, akıllara hayret veren kısımlarına bakmayı ve hayatta kaldığı müddetçe de onunla amel etmeyi bana ihsan eyle. Hiç şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Şahit miyiz 14 asır sonra Hazreti Ömer'in duasının en azından dünyevi anlamdaki boyutuna? Biz tarihi bilgiler çerçevesinde ancak şehadet edebiliriz. Onun duasının icabet gördüğüne şahidiz. Allah ahirette de bizi inşallah Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'i de bizlere şahit kılsın. Hazreti Ömer demişken iki tane daha eleştiri adına onun hayatından örnek aktarmak isterim sizlere. Yine hilafet günleri, gençler şikayet ile emir el müminin olan Hazreti Ömer'in yanına geliyorlar. Şikayetleri ne? Diyorlar ki ey müminlerin emiri, Medine kadınları birbirleriyle yarışmaya başladılar. Herkes birbirlerine nispet ediyor. Ben diyor falanca ile evlendim, şu kadar mihir istedim. Ben filanca ile evlendim, şu kadar mihir istedim. Artık mihir oranları o kadar yükseldi ki biz evlenemiyoruz kadınlarla. Şu kadınlara bir bu konuda uyarıda bulunsan da makul miktarda bizden mihir isteseler de biz de evlenebilsek. Hazreti Ömer tamam diyor. Topluyor cemaati. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın minberinde söyleyeceğini söylüyor ve sözü bu noktaya getiriyor. Ey kadınlar diyor, kadınlar perdenin gerisinde Ömer'in sesini duyuyorlar. Ey kadınlar, duydum ki siz insanlardan ödemekte zorlanacakları miktarda mihirler istiyormuşsunuz. Ve bundan dolayı da Medineli gençler sizi bana şikayet ettiler. Bundan sonra mihir oranlarını ben şöyle bir miktarda sınırlıyorum diyor ve orada bir miktar söylüyor. Bir başka rivayette ise miktar söylemeden bundan sonra fazlaca mihir almak yok diyor.

Bundan sonra mihir oranlarını ben şöyle bir miktarda sınırlıyorum. Bundan sonra mihir oranlarını ben şöyle bir miktarda sınırlıyorum diyor ve orada bir miktar söylüyor. Bir başka rivayette ise miktar söylemeden bundan sonra fazlaca mihir almak yok diyor. Bu söz daha biter bitmez şöyle de tarif ediyorlar. O tarife geleyim de şöyle tarif ediyorlar. El vakkaf indel hak. Hak karşısında duran adam. Ömer yazın, karşısına da bunu yazın. Hak karşısında duran adam. Ömer yazın, şunu da yazın. Haksızlık karşısında susmayan, hak karşısında konuşmayan. Ömer demek bu demek işte. Allah ondan ebeden razı olsun. O anki halini söylüyor bize kaynaklar. Kadın o sözü söylediği anda Ömer minberde oturdu. Ellerinin arasını aldı başını. Vay sana dedi, vay sana. Bir kadın kadar Allah'ın kitabını bilmiyorsun. Ve kendisini kınadı orada. Sonra kalktı. Ben bu konuda söylediğim sözleri geri alıyorum. Kadının sözü doğrudur dedi. Esabet imra'a ahta Ömer. Kadın isabet etti, Ömer hata etti dedi. Allah aşkına bu nedir? Bunlar menkıbe, evet menkıbe, ama işte sadece buralarda kalması gereken menkıbeler değil. Bizi uyandırması gereken menkıbe, bir kez daha yazılması gereken menkıbe, bizi silkelemesi gereken menkıbe, bizi adam etmesi gereken menkıbe. Bunlar Hazreti Ömer'in hayatından bizim hayatlarımıza bir şekliyle gelecek ki olacak olsun, taşlar bizim hayatımızda da yerlerine otursun. İkinci rivayeti söylüyorum size Hazreti Ömer'in hayatından. Yine minberde, yine mescitte, yine camide. Ey insanlar, Allah'a itaat edin ve sözümü dinleyin. Biri ayağa kalkıyor. Allah'a itaat ederiz ama senin sözünü dinlemeyiz ey Ömer. Mescit buz kesiyor. Halifenin karşısında bir insan hutbede bu sözü söylüyor. Allah'a itaat ederiz ama sana, senin sözünü dinlemeyiz. Halife de değil, dikkat buyurun. Ömer diye ismiyle hitap ediyor. Ey Ömer diyor. Hak karşısında durur Ömer. El vakkaftır o. Ne oldu der. Der ki sen dün insanlara gelen ganimet paylarından paylarını dağıttın. Herkese yarım cübbe olabilecek kadar kumaş dağıttın. Ama ben görüyorum ki senin üzerinde tam bir cübbe var. Bize yarım veren, kendisine tam alan insanın sözünü dinlemem diyor ben. Hazreti Ömer'in o andaki tavrı şudur. Abdullah neredesin? Abdullah kim? Oğlu Abdullah. Abdullah İbni Ömer geliyor. Anlat oğlum diyor. Anlatıyor Abdullah İbni Ömer. Yarısı benim, yarısı da babamın. Baktı ki ikimize de bir şey çıkmayacak. Ben kendime ait olan yarıyı babama verdim ki ona bir cübbe olsun. Şimdi biraz önceki konuşan konuşuyor. O da el vakkaf. O konuşan konuşuyor. Ya emir el müminin, şimdi seni dinleriz. Biraz önce Ömer'di ama şimdi emir el müminin oldu. Allahu Ekber denir değil mi buna? İşte budur. Vallahi budur. Asr-ı saadet dediğiniz o dünyada her iş böyledir. Ahlakına uygun bir biçimde bu işte böyledir. Hazreti Ömer'in üzerinden iki tane sadece rivayet aktardım. Vakit olsa, imkan olsa, takat olsa onlarca şey söylenir. Hem Hazreti Ebubekir üzerinden, hem Hazreti Ömer üzerinden, hem de diğerleri üzerinden. Ama ben onları yetiştiren muallimi Ekber'e götüreyim sizi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden birkaç şey öğrenelim. Ayşe anamız diyor ki Hazreti Peygamber bazen arkadaşlarından olumsuz şeyler görürdü. Bazen hoşlanmadığı şeyler duyardı. Bazen onun canını sıkan bazı hadiselere şahit olurdu. Hiçbir şey demezdi. Biz mesele unutuldu zannederdik. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz
minbere çıktığı zaman

Aman söyleyeceğini söyledikten sonra derdi ki falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor. Falan filan isim yok. Kim yaptı kim etti bilmiyoruz. Falana ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyor. Bazı kimselere ne oluyor ki şöyle şöyle söylüyorlar. Hele Allah aşkına bu söylediklerim Ebu Davud'da geçen ifadeler. Hele şu ifadeye bir bakın. Buhari'de kullanılan ifade. Bana ne oluyor ki sizi böyle görüyorum? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bana ne oluyor ki ben sizi böyle görüyorum? Böyle diyor ve neyse o yanlış, o tenkit edilecek şey onu söylüyor. E peki bu çağın insanına bu rivayet, bu söz, bu peygamber adımı, bu peygamber uygulaması Allah aşkına bir şeyler söylemez mi? Sen ben ne yapıyoruz? Birisi yanımızda bir hata etmiş. Ya dursun arkadaş o sende ya. Bir sır olarak dursun. Yok hemen anında o başkalarına bir şekilde ulaştırılır. Ama dün sen sohbette şunu dinlemiştin. Her kimin ayıbını örtersen bu dünyada Allah da senin ayıbını örtecekti. Hani nereye gitti o söz? O söz sohbette kaldı. Ne güzel söz dedik. Yüreğimiz kabardı, coştuk, heyecanlandık ama burada bırakıp dışarıya çıktık. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada kalmasın diye bize bunu söylüyor. Bakın Ya'la İbni Ümeyye isimli sahabi efendimiz naklediyor. Ne ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bilmiyorum böyle bir şeye şahit olsanız ben şahit olsam ne yaparım? Siz şahit olsanız ne yaparsınız kendinize bir sorgulayın. Yürüyoruz diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle Medine'de. Bir de baktık adamın biri ortada ne bir perde ne bir örtü ne bir kendisini engelleyecek bir şey öylece yıkanıyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz hemen gözünü çevirdi ve orayı terk etti. Ne adama bir şey söyledi, ne kızdı, ne bağırdı, ne çağırdı, ne yanındakilere bir şey söyledi. Hiçbir şey söylemedi. Allah aşkına düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tabloya şahit olsanız ne yaparsınız? Ve o gün Allah Resulü yine minberde konuşacağını konuşuyor. Sonra diyor ki ey Müslümanlar Allah haydır. Diridir, settardır, ayıpları örtücüdür, hayayı ve örtünmeyi sevendir. Öyleyse biriniz yıkanınca örtünsün. Biri kim olduğu belli değil. Hani hepinizin bildiği bir örnek var. Anlattım defaatle. Mescide Bevli'den şahıs. Adını bilen var mı içinizde? Yok. O sahabi efendimiz sonra çok farklı bir yere geliyor. Yani böyle irdeleyince isim çıkar ortaya ama irdelemek bizim işimiz değil. Yani orada ismin üstü örtündü biz de örtelim. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle bir insandan sonra hayatı övgüyle bahsedilecek biri olarak yetiştiriyor. Yani bedeviliğin en altından medeniliğin en üstüne adam yetiştiriyor. Neyle? Bu üslupla. Eğer onları tahkir etse, şahsiyetlerine dil uzatsa, onları bir şekliyle izzetlerini ayaklar altına alsalar, o izzetli insanlar yetişebilir miydi Allah aşkına? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın bunu söylüyor. Burada isim söylemiyor. Burada genel anlamda bir şey söylüyor. Ama hep böyle değildir. Öyle olmadığına dair Enes bin Malik bize bir rivayet aktarıyor. Adamın biri geldi diyor. Biz de Efendimizin yanındayız. Adam vücudunun belli yerlerine sarı boyalar sürmüş. Artık nasılsa şöyle bir şey desek herhalde tabir caiz olacak yerine oturacak yani dövme yapmış ama derinin altında değil derinin altında olmadığını birazdan anlayacağız. Ancak bakanların gözüne zarar veren dikkat çeken çeşitli boyalamalarda bulunmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geliyor o sahabe Efendimiz söyleyeceğini söylüyor alacağını alıyor gittikten sonra ihtimal ki Efendimiz onu tanıyan o şahısla arasında bir hukuk olan birisine dönüp diyor ki şuna söyleseniz de vücudundaki o sarı boyaları yıkasa.
Bakın orada da ne yaptı aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bir başka birini o işi düzeltmesi için görevlendirdi. Bu da var mıymış? Bu da varmış. Diyelim ki bir arkadaşınızın bir kusurunu gördünüz. Tenkit edilmesi gereken bir şey. Söylersem belki beni yanlış anlayabilir. Söylersem başka arızalara sebebiyet verebilir. O arkadaşın başka bir arkadaşı var, dostu. Gerçek dostu. Yani ona verdiğim zaman o sırrı gidip başkalarına ifşa etmeyecek dostu. Ona verdiğim zaman eğer düzeltilmesi daha kolaysa, benim o şahsı direkt eleştirmemdense o aracıyla yapmam daha uygundur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bunu yapıyor. Başka bir yöntem daha var. Onu da bize Rifa İbni Rafi naklediyor. Mescid-i Nebevi'deyiz diyor. Bedevinin biri geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek gözleri de o bedevide. İki rekat namaz kıldı. Efendimizin huzuruna geldi. Selam verdi. Aleyküm selam dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sonra dedi ki git namazını tekrar kıl. Sen namaz kılmadın. O sahabe Efendimiz, bilmiyorum böyle bir tabir doğru olur mu? Herhalde biz onun gibi namaz kılmışız. Kılıyoruz. Hep onun gibi kılmaya gayret ediyoruz. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam o düzeltmeyi yapıyor. Aslında oradaki o nebevi uyarı bizim namazlarımıza da inşallah olsun. Biz onu üzerimize alalım. Gidiyor yine aynı şekilde, biraz çabuk çabuk, biraz dikkat etmeden Tadil Erkan'a yine namazını kılıp geliyor. Selam veriyor, Efendimiz selamını alıyor. Git namaz kıl, sen namaz kılmadın diyor. Bir daha gidiyor. İki ya da üç kez bunun tekrar ettiği söylenir rivayette. Sonra geliyor o sahabe Efendimiz, o bedevi olan sahabe Efendimiz. Dedim ya sizle derslerde bedevilik her zaman tahkir ifadesi olarak kullanılmaz. Köyden gelen adama da bedevi denir. Onun için her bedevi aslında bir yönüyle medenidir de. Biz onun için bedevi sahabi dersek bunda hiçbir sıkıntı yok. O bedevi sahabi diyor ki bu sefer ya Resulallah, vallahi bu kadar biliyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sefer karşısına alıyor. Namazı tadili erkanına uygun bir biçimde ona tarif ediyor. Hatta daha öncesinden başlatıyor. Namazı bilmiyorsa abdesti de bilmiyordur. Efendimiz ne yapıyor? Abdesti de ona öğretiyor. Bak şöyle abdest alacaksın. Sonra gideceksin şöyle namaz kılacaksın. Tadili erkanı en ince ayrıntılarına kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona söylüyor. Böylelikle onun hayatında var olan o yanlışı da bu şekilde düzeltmiş oluyor. Aziz kardeşlerim, çok şey söyler değil mi bu rivayetler bize? Ve bunun gibi onlarca rivayet. Bu kadarla iktifa edelim. Bunların üzerinden de almamız gereken ahlaki ilkelere dikkatinizi çekeyim. Öylece sözlerimi toparlayayım yavaş yavaş. Bugün buna ait bir şey söylemedim. Ama bir dahaki dersimizin konusu neydi? Münazara ahlakıydı. Orada da bize çok lazım olacak bir temel ilkeyi şimdi size buradan veriyorum. Nedir o? Tenzil üzerinden yapılmalı. Tevil üzerinden yapılmamalıdır eleştiri. Tekrar ediyorum. Eleştiri tenzil üzerinden yapılmalı. Tevil üzerinden yapılmamalıdır. Ne demek bu? Tenzil nedir? Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın hayattaki karşılığı olan sünnettir. Eğer biz İslami alanlara ait bir eleştiride bulunuyorsak kesinlikle bu çerçeveden meseleye bakmamız gerekir. Ve burada açıkça naslara aykırı olan bazı meselelere biz eleştiri getirebiliriz. Mesela tevili açıksa eğer, tevile bakarak kendin yaptığın tevilin doğru olduğunu kim sana söylüyor ki sen kendini mutlak doğru olarak kabul edip de onun dışında kalan herkesi eleştiriyorsun? Sizin mezhebinizin imamı olan ve birçoklarımızın bu manada yolunu aydınlatan o büyük imamımız İmam Azam, İmam Ebu Hanife'nin bir sözünü aktaracağım şimdi size. Bakın ne diyor o büyük imamımız? Tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı küfrü gerektirmez.

Bir daha söylüyorum ve üzerinde düşünmeye davet ediyorum sizi. Bakın bugün tekfir hastalığı ümmeti kasıp kavuruyor. Herkes kendi kafasına göre belli hassasiyetler oluşturmuş. Onların üzerinden zaten 3-5 tane soruları vardır. Mesela bazen gelir kardeşlerimiz, gençlerimiz bizim yanımıza. Hocam sana bir sorum var, sor bakayım. Bir soru sorar, ben anlarım artık arkası nasıl gelecek. O 1-2 tane sorudur, başka yok. Çünkü ona göre akide o 1-2 tane sorunun üzerinden şekillenir. Ama bak burada ne diyor imamımız? Diyor ki tenzilin inkarı söz konusu değilse tevilin inkarı küfrü gerektirmez. Tekfir meselesi bu kadar önemli. Bu maddeyi ben bir sonraki derse havale ediyorum ama şimdiden bir ön bilgi olsun size. Burada bir şey söyleyeyim. Din binasının ahkamını genelde alimlerimiz 3 tane temel kategoriye ayırırlar. Zarurat, haciyat, tahsiniyat. Zarurat ve haciyat eleştirinin konusu olur. Mesela bir adam eğer zarurata ait bir şeyi eksik bırakıyorsa eleştireceksin. Mecbur eleştireceksin. Çünkü sana vazifedir ve senin

kendi kafasına göre bir giyim tarzı benimsemiş. Kendi kafasına uymayan giyim tarzlarına aykırı düşen her türlü giyimi eleştiriyor. Kusura bakma, senin o eleştiri hakkın yok. Eğer ben şerri şerife uygun bir biçimde, kadınsa erkekse neyse, şerri şerife uygun bir biçimde giyinmişsem, tesettür emri, geçmiş dersleri hatırlayın, kadında erkekte Allah'ın istediği, Resulullah'ın gösterdiği şekliyle şekillenmişse, sen bana bir tek kıyafeti dayatamazsın. Buna hakkın yok senin. Böyle bir eleştiri yaptığın zaman bu eleştiri haksız bir eleştiridir. Çünkü sen beni tahsiniyat üzerinden eleştiriyorsun. Dolayısıyla bu manada yerimizi bilirsek nerede duracağımızı da biliriz. Neyi söyleyeceğimizi de biliriz. Bakın, bunları israf ettiğimiz için zaruri olan, ehem olan şeyler elimizden kaçıp gidiyor. Onları düzeltmiyoruz. Ufacık meselelerin peşine düşmüşüz, onlarla uğraşıyoruz. Ya iman gidiyor elden. İman meselemiz var şu anda bizim. İman hakikatlerini anlatma gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu kadar ehem meselelerimiz dururken sen nasıl kalkar da tahsiniyata ait bir şeyi dinin esası olarak kabul eder ve bununla insanları meşgul edersin? Eleştiri, evet eleştiri, ama ölçü bu. Bu manada münazara ahlakı derslerinde biraz daha size detay vereceğim. İkincisi, hassasiyet yansıtılmalı ama asla taassuba kapı açılmamalıdır. Hassasiyet başka bir şey, taassup başka bir şey. Aynı dersek eğer, ikisine de aynı şey muamelesi yaparsak cinayet çıkar ortaya. Bir konuda hassasiyet sahibi olabilirsin. Herkesin kendine göre ilkeleri vardır. İlkelerini de korumak ister, hakkıdır. Bunu yansıtır insan. Benim böyle ilkelerim var, bunları korumak isterimdir. Koruma adına da insanlara bunu yansıtır ve insanlar da bunu hoş karşılamalıdırlar. Kimse bunu tenkit edemez. Kimse bu manada sen niye bu manada hassasiyet gösteriyorsun diyemez. Böyle bir hakka sahip değildir. Ama hassasiyet ne kendinde ne başkasında taassuba yol açmamalı. Bu o kadar fazlaca içerisine düştüğümüz bir yanlış ki. Mesela adamın bir yanlışı var. O yanlış doğru bir şekilde tenkit edilmediği için, eleştirilmediği için adam, biraz avami bir cümle kullanacağım, ne olur kusuruma bakmayın, erkekliğine leke sürmemek için bile bile o yanlışı devam ettiriyor. Niçin onu yapıyor biliyor musunuz? Biz yaptık. Biz zorluyoruz. İkide bir o işi ısıtıp ısıtıp adamın önüne getiriyoruz. İkide bir ısıtıp ısıtıp adamın önüne getiriyoruz. Adam bir yanlış yapmıştır, rücu etmiştir. Ya kapat üstünü. Niye sen onu ikide bir ısıtıyorsun, adamın önüne getiriyorsun? Bunu yaptığın zaman adam bu sefer yanlışını savunmak durumunda kalacak. Her adamın yüreği şu kadar değil ki ben Hazreti Hasan gibi davranayım da el ağır hayrun minen nar diyeyim. Utanmak ateşten hayırlıdır. Varsın millet beni kınasın. O yanlış yanlış olarak kalmasın diyebileyim. Bunu her adam yapabilir mi? Dolayısıyla birilerinin taassubuna eğer sebebiyet vereceksek biz de burada sorumluyuz. Üçüncüsü, empati yapmalı. Ben onun yerinde olsaydım, o benim yerimde olsaydı varsayımları düşünülmelidir. Eleştireceksin değil mi bir şeyi? Tamam, eleştir. Ama bir empati yap. Acaba ben o adamın yerinde olsaydım nasıl davranırdım? Bir yap bunu. Ya o benim yerimde olsaydı, bunu da yap. Baktın ki evet, veriler güzel çıkıyor. Bu manada bir şeyler yapıldığı zaman fayda olacak. Meydan senin. Bu manada yapabilirsin. Ama bu empati var ya, bunun nedir tam olarak karşılığı bilmiyorum ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun karşılığının manasını bize veriyor. Kendi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz diyor. O insanın imanı ile alakalı bir açıklama bu, ama bu tam da empati işte. Tam da bir insanın kendi için istediğini başkası için de istemesidir. Dolayısıyla bu manada biz bir şey yapacaksak, ben onun yerinde olsaydım, o benim yerimde olsaydı meselesini sormalı. Dördüncü.

üçüncüsü islah öncellenmeli, şahıslar ifşa edilmeden fiiller ele alınmalıdır. Bir daha söylüyorum, çok da önemli bir madde bu. İslah öncellenmeli, şahıslar ifşa edilmeden fiiller ele alınmalıdır. Biz bunu yapabilirsek eğer, ama yaparken de karşıdaki de biraz anlayışlı olmalı. Şimdi adama yapıyorsun bazen ama anlamıyor. O da başka bir dert. Hani bizim Anadolu'da bir söz var ya, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Şimdiki gelinleri ben size söyleyeyim, hiç kimse anlamıyor. Hiçbir gelin üzerine almıyor. Buradaki gelin, gelin manasına değil, yani muhatap manasına. Adamın yanında bir şey söylüyorsun. Mesela diyelim ki bir menkıbe anlattın ya da işte İslam tarihinden bir şey söyledin. Tam da onun hastalığına aslında işaret ediyorsun. Ama gelin oralı değil. Gelin hiç kendisi orada değil. O anda başkalarıyla uğraşıyor. Onun için yine Anadolu'da güzel bir söz var. Bakın Anadolu'nun bu manada sözleri güzeldir. Benim adım Reşit, kendin söyle kendin işit. Biz hep o konuma da düşüyoruz. Bazen ben üstü kapalı bir şeyler anlatıyorum. Arkadaşlarım da bilir, yor arkadaşlarım da bilir. Bazen bakıyorum ki karşılık bulmuyor. Ne yapayım? Açık açık söylersem eğer aslında eleştiriyi tüketirim ve sünnete uygun davranmam. Çünkü insan belli şeylere bağışıklık kazandı mı artık tepki göstermiyor. Vücut da öyledir, duygular da öyledir, biliyor musunuz? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahsı hedef almadan bu manada fiili ortaya vermesi, nazara vermesi bundan dolayıdır. Her seferinde sen bunu yaptın, sen şöyle yaptın, sen böyle davrandın dersen adam bir tutar, iki tutar, üç tutar, dörtten sonra artık adamda bağışıklık olur, hiç seni takmaz. Ama üstü kapalı söyleyeceksin, kızım sana söylüyorum diyeceksin. O da akıllı bir gelin olacak, o da kendi üzerine alacak. Dolayısıyla orada şahıslar ifşa edilmeden olaylar bir şekliyle olması gereken konuma varacak. Kaç kez söyledim sizlere, bir daha tekrarında fayda var. Bugün hadis külliyatında onlarca hadiste biz eğer olumsuz bir tablo okuyorsak orada o işin içerisinde olan sahabi efendimizin adını okumuyoruz. Falan sahabi, filan sahabi, dışarıdan gelen bir bedevi, dışarıdan gelen birisi, hep böyledir. Niçin biliyor musunuz? Sonraki nesillere o olay, o şahıs üzerinden gitmesin. Olay gitsin, olaydır asıl olan, mesaj gitsin. Şahısla bizim ne işimiz var? Aynı şey bugünün dünyasında da olmalı. Biz bugün eleştiriyor muyuz? Fikirleri eleştirmeliyiz, düşünceleri eleştirmeliyiz. Niye biz şahıslarla uğraşalım? Şahıslara harcayacağımız her türlü enerji bizim aslında biraz önce söylediğim o taassupkarlığı arttıracak. Toplum içerisinde o insanların sevenleri var mesela. Sen de o adamı aldın eksene, habire vuruyorsun. Şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Adam ne diyor onun sevenleri? Ben sahip çıkmalıyım diyor. Bu sefer o söylenen söze bakmıyor. Söyleyen kim, söylenen kim? Eğer söylenen benim adamımsa, benim hocamsa, kim söylerse söylesin ben onu savunmalıyım. Eğer bu manada farklı bir şey varsa ona da karşı durmalıyım. İşte ne oldu? Toplumda taassupkarlığı biz ortaya koyduk. Ve bir şekliyle aslında toplumdaki o hastalığı ziyadeleştirdik. Bugün bu manada tenkit doğru dürüst yapılmadığı için bakın fayda olmuyor. O kadar konuşuyoruz, söylüyoruz, yine olmuyor. Ha şu da var, söyledim bir daha söylüyorum. Söylüyoruz söylüyoruz anlamıyorlar. Ne yapalım? Mecburen söylemeye devam edeceğiz. Bazen belki biraz daha somutlaştırılır. Olaylar somutlaştırılır. O şahısların söylediği olaylar biraz daha toplumun anlayacağı şekliyle daha da somutlaştırılarak anlatılır. Ama sünnete uygun olanı isim vermeden bu manada tenkidin devam etmesidir. Beşincisi, muhataplar iyice tanınmalı. Onların algı, anlayış, kavrayış ve vasıfları göz ardı edilmemelidir. Bir daha söylüyorum,

0: Ataplar iyice tanınmalı, onların algı, anlayış, kavrayış ve vasıfları göz ardı edilmemelidir. Muhatap var, söylersin, hiç umursamaz, üzerine alır yapar. Ama muhatap var, söylersin, adamın dünyasını yıkarsın. Hatırlıyor musunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla Hazreti Osman arasındaki münasebeti? Anamızın, Ayşe anamızın odasında kapı çalıyor. Giren Hazreti Ebu Bekir'dir, içeriye girmek için müsaade istiyor. Ayşe anamız Efendimiz'e söyleyince Efendimiz evin içerisindedir, Medine'nin sıcak günlerindedir, iç kıyafetiyledir, rahat bir oturuşu vardır. Hiçbir oturuşunu bozmaz, üzerini de toparlamadan izin ver gelsin der. Ebu Bekir gelir Resulullah'ın yanına oturur, konuşulanla konuşulur, çıkar gider. Bir müddet sonra Ömer aynı şekilde Efendimiz ona da izin verir. Bir müddet sonra Osman gelmek istiyor ya Resulallah deyince Ayşe anamız hemen kalkar Efendimiz. Oturuşunu düzeltir. Üstüne başına çeki düzen verir. Bir orada farklı bir hale girer. Ayşe anamızın hemen dikkatini çeker. Öyle izin verilir. Gelir Hazreti Osman diyeceğini diğer gider anamız sorar. Ya Resulallah Ebu Bekir ile Ömer konum itibariyle senin yanında Osman'dan daha farklı olmalı. Çünkü ikisi senin kayınbaban ama Osman senin damadın. Niye onlara davranmadığın gibi davranmadın Osman'a? Ne diyecektir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Osman meleklerin haya ettiği insandır. Ben böyle otursam utanır. Söyleyeceğini söylemez, konuşamaz, çıkar gider. Nasıl tanıyor muhataplarını görüyor musunuz? Ve bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona alan açıyor. Onlarca bu manada rivayet de okuyabiliriz. İşte biz şimdi nasıl yapıyoruz? Eleştiri, işte kendimize göre bazı şeylerimiz var. Aynen Nasreddin Hoca'nın sazı tutması gibi. Biliyorsunuz değil mi o hikayeyi? Tutmuş şöyle sazı. Saz çalmayı bilen biri de diyor ki hoca diyor senin elin hep aynı yerde duruyor. Niye gidip gelmiyor? Diyor ben sizin aradığınız yeri bulmuşum. Burayı tutturdum. Şimdi biz o aranan yeri bulmuşuz gibi herkese aynı uslup. Bir şey bellemişiz. Hocayla konuşurken aynı, talebeyle konuşurken aynı, hanımla konuşurken aynı, beyle konuşurken aynı, babayla konuşurken aynı. Adam mesela arkadaşını tebliğ ettiği dille gidip babasını 30 yaş kendinden büyük babasını tebliğ ediyor. O baba inanır mı ona? O baba onun sözünü dinler mi? Niçin arıza var orada? Usulde, üslupta arıza var. Yaptığın iş bu manada doğru olduğu kadar doğru usul ve üslupla da yapılmalıdır. Ah, bir böyle yapabilsek. Ben yapsam, örnek olarak ortaya koyabilsem. Siz yapsanız, örnek olarak ortaya koyabilseniz ne güzel olacak bu dünya, ne güzel olacak İslam toplumu. Allah bizleri bu manada sahipsiz bırakmasın. Gücümüze güç katsın. Amellerimize derinlik versin. Bizi ihlastan ve ihsan şuurundan ayırmasın. Bu bilinci ve şuuru hayatımızda her daim hakim kılsın ki İnşallah temsiliyet dediğimiz ve boş kalan, halen boş kalan o alanı Allah sizin aracılığınızla, sizin vesilelerinizle, bizim vesilelerimizle inşallah doldursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat.
3: Yerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve istek

0: İsteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım.
1: Bak, istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
3: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
4: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
5: Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
0: 45. Bölüm.
5: Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.

0: kuyularına yürüyün hadi. Su kuyularına yürüyün.
1: Su kuyuları kapatılmış.
2: Ne yapacağız biz?
1: Hayvanları sulamamız lazım.
3: Bizim de ihtiyacımız var.
2: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
4: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
3: Su düştüğümüz duruma bakın. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacağız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla öldürürsün.
5: Seni kork. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyum? Oğlun Ebu Huzeyfe Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
3: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
4: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
5: Amir, burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
6: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti!
4: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin, müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken, ok, Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona, ey Sevat, hizaya gir diyen peygamberimize Sevat, şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
7: Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim.
4: Sevad'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevad karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak buyur hakkını al diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti.
7: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
4: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de Sevada hayır dualar etti.

0: Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse, Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın.
1: Amin. Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
2: Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir.
3: Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl.
4: Allah'a emanet!
0: Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
5: Dur! Dur dedim sana! Buradan öteye geçemezsin.
6: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
5: Ben durduracağım. Heh. Al! İşte böyle!
0: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları teke tek çarpışmaya davet etti.
7: Ey Muhammed! Adamlarını gönder! Hangimiz güçlüymüş anlasınlar!
0: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
7: Durun, siz kimsiniz?
8: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
7: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyorum. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed, karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
0: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi, onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey Haşimoğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
7: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
5: Ben Hamza'yım.
9: Ben de Ubeyde'yim.
10: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid'le karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
2: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
0: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin, dedi.
2: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
0: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a andolsun ki bugün mükafatını ümit ederek geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
4: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
11: Allah'ın adıyla saldırın.
12: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar, Allah sizinledir.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ya varis.
9: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Dünya ve şöhret için savaşana sevap yoktur. Bir kişi, "Ey Allah'ın Resulü, kimisi dünya için savaşır," dedi. Hazreti Peygamber, "Onun ecri yoktur," buyurdu. Peygamberin bu cevabı birçok kimseye ağır geldi. Soru soran adama, Hazreti Peygamber'den bir daha sormasını istediler. "Belki de sen iyi anlatamadın," dediler. Adam gelip bir daha, "Ey Allah'ın Resulü, bir kişi sözde Allah için savaşır. Fakat bundan maksadı dünyalık elde etmektir. Bunun durumu nasıldır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Onun herhangi bir ecri yoktur," cevabını verdi. Bu, halk üzerine çok ağır ve büyük bir felaket gibi çöktü. Adama, "Tekrar Resulullah'a git, üçüncü kez sor," dediler. O da, Hazreti Peygamber'den üçüncü kez aynı soruyu sordu. Hazreti Peygamber, "Onun ecri yoktur," buyurdu. Kuzman'ın kıssası. Aramızda ecnebi ve ismi Kuzman olan bir kişi vardı. Kimliği bizce malum değildi. Hazreti Peygamber, "Bu kişiden bahsedildiği zaman, o cehennem ehlindendir," derdi. Uhud günü olduğu zaman, bu kişi şiddetli bir şekilde düşmana karşı çarpıştı ve tek başına 7 veya 8 müşriği öldürdü. Kuvvetliydi. Fakat yaralar onu yordu. Böylece Beni Zafir mahallesine getirildi. Müslümanlardan bazı kimseler ona, "Andolsun ey Kuzman, müjdelen, Allah'a yemin ederiz ki bugün tam imtihan verdin," dediler. Kuzman, "Beni neyle müjdeliyorsun? Yemin ederim ki ben onlarla ancak kavmimin soyu ve sopu için çarpıştım. Eğer böyle olmasaydı ben çarpışmazdım," dedi. Onun ağrıları artınca oktanlığından bir ok aldı ve o okla intihar etti. Useyrim'in kıssası. Ebu Hureyre, "Hiç namaz kılmadan cennete giren bir kişiyi bana haber verir misiniz?" diye soruyor. "Biz tanımıyoruz. Kimdir?" denilince de o, "Beni Abdüleşel'den Useyrim'dir," diye cevap veriyordu. Ben Mahmud bin Esed'e, "Bu Useyrim kimdir ve durumu nedir?" diye sordum. Bana, "Useyrim İslam'a yaklaşmıyordu. Uhud günü olunca Allah

ona hidayet verdi de Müslüman oldu. Sonra kılıcını alarak düşmanın ortasına girinceye kadar gitti. Büyük kahramanlık gösterdi. Sonra yaralanıp düştü. Abdüleşel'den bazı kimseler Uhud meydanında yaralı ve ölülerini ararken Useyrim'e rastladılar ve ''Bu Useyrim'dir. Acaba savaşa niçin gelmiştir? Biz ondan ayrılırken o İslam'a inanmıyordu.'' dediler ve Useyrim'e ''Seni buraya getiren nedir ey Amr? Kavminin gayreti için mi geldin, yoksa İslam'a rağbet ettiğin için mi?'' dediler. Useyrim, ''Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Müslüman oldum. Sonra kılıcımı alarak Resulullah'la beraber Uhud'a geldim, savaştım. İşte bana bu yaralar dokununcaya kadar da savaşa devam ettim.'' dedi. Böylece Useyrim onların ellerinde vefat etti. Bunu Hazreti Peygamber'e haber verdiler. Hazreti Peygamber, kesinlikle o cennet ehlindendir dedi. Bir Bedevi'nin kıssası. Göçebelerden bir kişi, Hazreti Peygamber'e gelerek iman etti ve Peygamber'e tabi oldu. Ve seninle beraber hicret edeceğim dedi. Hazreti Peygamber, onun hakkında sahabilerden bazılarına vasiyette bulundu. Hayber gazvesi olunca Hazreti Peygamber ganimet aldı, taksim etti ve ona da hisse ayırdı. Ve onun payı arkadaşlarına verildi. Kendisi de arkadaşlarının develerini güdüyordu. Geldiğinde ona düşen payı kendisine verdiler. ''Bu nedir?'' diye sordu. ''Peygamber sana bu payı ganimetten ayırdı.'' dediler. Bedevi, ''Ben bunun için peygambere tabi olmadım. Ben peygambere şunun için tabi oldum ki şurama ve şurama.'' Boğazına işaret etti. ''Bir ok isabet etsin de öleyim ve cennete gireyim.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Eğer sen doğru söylüyorsan Allah sana bunu verecektir.'' dedi. Sonra düşmanla savaşmaya başladılar. Bedevi, boğazına saplanan bir okla şehit düştü. Ok, tam işaret ettiği noktaya isabet etmişti. Onu sırtlayıp getirdiler. Hazreti Peygamber, ''Bu o mudur?'' deyince sahabiler, ''Evet, odur.'' dediler. Peygamber, ''O Allah'a doğrulukla bağlandı ve Allah da onu doğruladı.'' buyurdu. Sonra da onu kendi cübbesiyle kefenledi. Önüne alarak namazını kıldı ve şöyle dua etti. ''Ey Allah'ım, bu senin kulundur. Yolunda hicret ederek çıkmış bulunuyor. Şehit olarak öldürülmüştür. Ben de onun hakkında şahidim.'' Siyah bir adamın kıssası. Bir kişi Hazreti Peygamber'e geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü, ben siyah renkli bir kişiyim. Yüzüm çirkindir ve malım yoktur. Eğer ben ölünceye kadar bunlarla savaşırsam cennete girecek miyim?'' diye sordu. Hazreti Peygamber, ''Evet'' dedi. Böylece o kişi öne doğru gitti. Şehit oluncaya kadar savaştı. Şehit olduktan sonra Peygamber'e getirdiler. Hazreti Peygamber, ''Allah senin yüzünü nurlandırmış, kokunu güzelleştirmiş, malını çoğaltmıştır. Onun ela gözlü cennet hurilerinden olan iki karısını gördüm. Cübbesini aralarında çekiyorlardı. Her birisi, onun yanına ben gireceğim diyordu, dedi. Amr bin As şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, ''Elbiseni giy, silahını kuşan, sonra da bana gel.'' diye haber gönderdi. Böylece Peygamber'e vardım. Bana, ''Seni birliğin başında kumandan olarak göndermek istiyorum. Umarım ki Allah seni koruyacak ve sana ganimet verecektir. Allah'tan hayırlı bir mala sahip olmanı dilerim.'' dedi. Ben de, ''Ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. İslam'a iştiyakım vardı. Ondan dolayı Müslüman oldum.'' dedim. Hazreti Peygamber, ''Ey Amr, salih bir mal, salih bir kişi için ne güzeldir.'' buyurdu. Hazreti Ömer'in şehitler hakkındaki sözleri. Küfe'nin Ebu Ubeyd Köprüsü yanında şehit olan muhtarın babası Ebu Ubeyd'in yanındaki askerler de şehit oldular. Ancak iki veya üç kişi kılıçlarıyla düşman çemberini yarıp kurtuldular. Bunlar Medine'ye geldi.

olacağını bildiren Rabbime yemin ederim. Hiçbir diri Allah katında ölünün ne olduğunu bilmez. Ancak Allah'ın peygamberi bilir. Çünkü Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir. Kendisinden başka ilah olmayan, Muhammed'i hak ve hidayetle gönderen, kıyametin izniyle koptuğu Allah'a yemin ederim, kişi şöhret için, asabiyet gayreti için veya dünya için, mal için savaşır. Kişinin Allah katındaki yeri de içindeki niyete göredir, dedi. Hazreti Ömer'in yanında Allah yolunda öldürülen bir askeri birlik hakkında aramızda konuşuyorduk. Bizden birisi, onlar Allah için çalışıyorlardı. Ecirleri Allah'a aittir, dedi. Başka birisi, hangi niyet üzerinde ölmüşlerse, Allah onları o niyet üzerinde haşredecektir, dedi. Hazreti Ömer, evet öyledir. Nefsimi elinde tutana yemin ederim. Allah onları neyin üzerinde öldürülmüşse, onun üzerinde haşredecektir onları. İnsanların bir kısmı vardır ki, riya ve şöhret için, kimisi de ansızın, kendisini savaşın içinde bulduğu için artık mecburen savaşır. Kimisi de sabır göstererek Allah rızası için savaşır. İşte şehit bunlardır. Bununla beraber benim ve sizin hangi işleme tabi tutulacağımızı bilemiyorum. Ancak şunu biliyorum ki, Hazreti Peygamber'i kastederek şu kabrin sahibinin bütün geçmiş günahları affolunmuştur, dedi. Hazreti Ömer'in yanında şehitlerden bahsedildi. Ömer onlara, ''Şehit kimdir biliyor musunuz?'' dedi. Ona, ''Ey müminlerin emiri, onlar şu gazvelerde öldürülenlerdir.'' dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ''Öyleyse sizin şehitleriniz çoktur. Ben kimin şehit olduğunu size söyleyeyim. Kahramanlık, korkaklık insanlarda tabiattandır. Allah dilediği insanın kalbine dilediğini koyar.'' Kahraman bir kimse önündekilerle savaşır, aile efradına dönmeyi düşünmez. Korkak bir kimse ise karısının yanına kaçar. Fakat şehit canını Allah rızası için satandır. Muhacir de Allah'ın yasaklarından uzaklaşandır. Müslüman o kimsedir ki Müslümanlar onun dilinden ve elinden salimdirler, dedi. Abdullah bin Zübeyr ile annesinin kıssası. Abdullah bin Zübeyr, benim yanımda kimse kalmadı. Kalanlar da beni teslim olmaya davet ediyorlar diye annesine haber gönderdi. Annesi ona, eğer sen Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetini ihya etmek için Emevilere isyan etmişsen, hak uğrunda canını feda et. Yok eğer dünya için bunu yaptıysan, o zaman senin ne dirinde ne de ölünde hayır yoktur diye cevap gönderdi. Ebu Musa el-Eş'ari'nin emrine uymayan bir adama kızması. Hazreti Peygamber bizi bir askeri birlik içinde gönderdi. Kumandan olarak başımıza Sa'd bin Ebi Vakkas'ı getirdi. Biz yürüdük, bir yerde konakladık. Bir kişi kalktı, bineğine eğerini vurdu. Ona nereye gittiğini sordum. Hayvanıma yem temin etmeye gidiyorum, dedi. Ona, bu işi yapma, kumandanımıza soralım deyip gittim, Ebu Musa el-Eş'ari'ye söyledim. Ebu Musa ona, sen galiba ailene dönmek istiyorsun, dedi. Adam, hayır, dedi. Ebu Musa, sözlerine dikkat et, dedi. Adam yine, hayır, deyince, o zaman Ebu Musa, güle güle git, dedi. Adam gitti, sonra geldi. Ebu Musa ona, sen herhalde evine gittin, dedi. O da, hayır, dedi. Ebu Musa, doğru söyle deyince adam, evet gittim dedi. Bunun üzerine Ebu Musa ona, sen ateş içinde gittin, ateş içinde oturdun ve ateş içinde döndün. Hiç olmazsa hatanı telafi etmek için bir hayır işle dedi. Hazreti Peygamber'in ashabına savaş esnasında dağılmamalarını, yol kesip evleri basmamalarını emretmesi. Halk, dereler ve vadilerde konakladıklarında bölük pörçük konaklıyorlardı. Hazreti Peygamber, sizin dereler ve vadilerde bölük pörçük olmanız ancak şeytandan gelen bir vesvesedir buyurdu. Bundan böyle onlar herhangi bir yerde konakladıklarında topluca konaklıyorlardı. Hazreti Peygamberle beraber bir gazveye gittik.

Halk evlere baskın yapıyor ve yol kesiyorlardı. Hazreti Peygamber, evlere baskın yapan ve yol kesenlerin cihadı yoktur diye ilan ettirdi. Enes bin Ebi Mersed'in nöbet tutması. Resulullah'la beraber Huneyn günündeydik. Herkes süratle yürüyordu. Nihayet akşam oldu. Namazı kıldıktan sonra bir adam gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben sizin önünüzden gittim. Falan falan dağın üzerine çıktım. Hevazin kabilesi tamamen çoluk çocuğu, sığır, deve ve koyunlarıyla Huneyn denilen yerde toplanmışlar," dedi. Bunu duyan Resulullah tebessüm ederek, "Eğer Allah dilerse bunlar yarın Müslümanların ganimeti olacaktır," buyurdu. Sonra, "Kim bu gece nöbetçi olacaktır?" dedi. Enes bin Ebi Mersed el-Ganevi, "Ey Allah'ın Resulü, ben olacağım," dedi. Hazreti Peygamber, "O halde bin ve şu karşıdaki iki dağın arasındaki yolu en yüksek yere varıncaya kadar takip et ve orada dur. Çok dikkatli ol. Çünkü o taraftan bu gece bir baskına uğrayabiliriz," dedi. Sabah olunca Hazreti Peygamber namaz yerine geldi. Namazgahında iki rekat kıldıktan sonra, "Süvarinizden bir haber var mıdır?" diye sordu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, bir haber yoktur," deyince Hazreti Peygamber namazı kıldırdı. Hazreti Peygamber hem namazı kıldırıyor hem de yola bakıyordu. Peygamber namazı bitirip de selam verdikten sonra, "Müjde, sizin süvariniz geldi," dedi. Biz böylece ağaçların arasındaki yola baktık. Gerçekten o, ağaçlar arasından ilerleyerek geliyordu. Hazreti Peygamber'in yanına gelince selam verdi ve, "Ben derenin ta son noktasına kadar gittim. Resulullah'ın bana emrettiği yere vardım. Sabahladığımda iki tarafa da baktım. Hiç kimseyi görmedim," dedi. Hazreti Peygamber, "Bu gece hiç atından indin mi?" diye sorunca, "Hayır, ancak namaz ve def-i hacet için indim," dedi. Hazreti Peygamber ona, "Bundan sonra hiçbir hayır yapmasam bile sen bununla cenneti hak ettin," dedi. Hazreti Peygamber'in nöbet tutan bir adam hakkında söyledikleri. Hazreti Peygamber oturuyordu. Ona bir kişinin vefat ettiği haberi geldi. Bunun üzerine, "Sizden herhangi bir kimse onu hayır amellerinden birisini işlerken gördü mü?" diye sordu. Birisi, "Evet, ben gördüm. Onunla beraber bir gece Allah yolunda nöbet bekledik," dedi. Hazreti Peygamber kalktı. Beraberindekiler de kalktılar ve onun cenaze namazını kıldırdı. Kabre konulduktan sonra Peygamber eliyle ona toprak atıyordu. Sonra, "Arkadaşların zannederler ki sen cehennem ehlisin. Ben şehadet ederim ki sen cennet ehlindensin," dedi. Sonra Hazreti Ömer'e, "Sakın halkın amellerini sorma. Lakin fıtrattan sor," buyurdu. Ebu Reyhane, Ammar ve Abbad'ın nöbet tutması. Ebu Reyhane şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber, "Kim bu gece bize nöbetçi olacaktır ki ben ona bir dua edeyim, onun sayesinde faziletini elde etmiş olsun," buyurdu. Ensardan bir kişi kalktı. "Ey Allah'ın Resulü, ben," dedi. Hazreti Peygamber, "Sen kimsin?" deyince Ensar, "Ben falan adamım," dedi. Hazreti Peygamber, "Yaklaş," dedi. O da yaklaştı. Hazreti Peygamber onun elbiselerinden tuttu, sonra dua etmeye başladı. Bunu duyunca ben de nöbet tutmak istiyorum," dedim. Hazreti Peygamber, "Sen kimsin?" deyince, "Ben Ebu Reyhane'yim," dedim. Hazreti Peygamber, arkadaşıma yapmış olduğu duadan biraz azını bana yaptı. Sonra, "Allah yolunda nöbet bekleyen bir göze ateş haram kılınmıştır," buyurdu. Hazreti Peygamber, "Kim bizi bu gece korur?" dedi. Muhacirlerden bir kişi, Ensardan da bir kişi çıktı. Onlar tam vadinin çıkış noktasında beklediler. Onlar Ammar bin Yasir'le Abbad bin Bişr idiler. Übey bin Kab'ın kıssası ve sıtmaya tahammül için dua etmesi. Hazreti Peygamber, "Mü'mine isabet eden her hastalık onun günahlarının kefareti olur," buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Kab, "Ya Rab,

0: bin kabın vücudundan senin huzuruna geldiği güne kadar ayrılmayan bir sıtma istiyorum. Ancak o sıtma beni namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten, umreden, cihattan alıkoymasın dedi. Böylece sıtma Ubey bin Kâb'a musallat oldu. Ölünceye kadar ondan ayrılmadı. O bu sıtma içinde olduğu halde namaza geliyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, umre yapıyor, gazveye gidiyordu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
6: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyordu. Onun imtihanından nasıl karşı koymuştu. Sonra rüyası vardı. O rüyayı gerçekleştirecek. Oğlu büyüyünce İsmail'i almıştı. Bu İshak mıdır, İsmail midir? İsrailiyat, onlara baktığımız zaman orada İshak geçiyor ama kaynaklara baktığımız zaman, tahkik ettiğimiz zaman Hazreti İsmail olduğu zahir oluyor. Çünkü burada ayet-i kerimede Rabbi hebli minas salihin, yani Allah Teala'dan bir çocuk istiyor. Önce İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail dünyaya geliyor. Dolayısıyla ona karşı bir muhabbeti olduğundan felemma belaga ma'u sa'ya kale ya buneyye inni ara fil menami, bu ayette de anlatılan İsmail Aleyhisselam'dır. Fakat oralardan da bir takım rivayetler İsrailiyattan alınınca İshak mıdır, İsmail Aleyhisselam mıdır diye bir karışıklık olmuş ama Rabbi hebli minas salihin, bu İsmail Aleyhisselam'dı. Neden? Çünkü Hazreti İbrahim'in çocuğu olmuyordu. Çocuk Allah Teala'dan niyaz ediyordu. Sonra

Sare onu Hacer annemizle evlendirdi. Hazreti Sare Hacer annemizle evlendirdi. Çocuğu olmayınca kendisinin Hacer'den de İsmail dünyaya geldi. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Sonra almıştı onu, Kabe-i Muazzama'nın olduğu yere götürmüştü. Dolayısıyla önce çocuk Hazreti Hacer'den dünyaya geliyor. Sare'den değil, Hacer'den dünyaya gelen de İsmail aleyhisselam. Ona karşı bir muhabbet oluşuyor Hazreti İbrahim'de. O muhabbet Halilullah oluşuna aykırı olduğundan Allah Teala oğlunu kurban kesmesini rüyada ona telkin ediyor. İşte o da rüyayı bu şekilde gerçekleştirecek, alıyor, getiriyor çocuğunu. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Eslema yani isteslema, ikisi de li emrillah, Allah'ın emrine teslim oluyor. İbrahim ve İsmail aleyhisselam ya da eslema'dır. Nasıl oluyor? İbrahim çocuğunu, İsmail de kendi nefsini bıçağa teslim ediyor. İsteslema olarak alırsak, o manada alırsak, o zaman ikisi de Allah'ın emrine teslim oluyorlar. Kurban emri var burada. Veya eslema şeklinde alırsak, o zaman İbrahim kendi oğlunu, İsmail de canını teslim etti. Ve tellehu lil cebin, telle eskatahu, yani onu düşürdü, yatırdı yüzüstü, lil cebini yüzüstü yere yatırdı. Oğlu İsmail aleyhisselamı, yani yan tarafı yüzüstü, ve tellehu lil cebini, neden öyle yatırdı? Çünkü öteki türlü olsa keserken baba tahammül edemeyecek, oğluna merhameti olacak. Bu cihetle böyle yaptı, görmemesi için yüzünü. Fakat kesemedi bıçak, keskin olmasına rağmen oğlunun boynunda o bıçak işlemedi. Ve nâdeynâhu eyyâ İbrahim. Burada şu cihetle de bakabiliriz. Nasıl Efendimiz aleyhissalatü vesselam Miraç'a gidiyordu, orada 50 vakit namaz almıştı, dönüyordu, sonra Musa aleyhisselamla görüşüyor, gidiyor, geliyor. Neticede 50 vakit namaz 5'e düşmüştü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam وَهِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ buyurmuştu. Yani خَمْسٌ فِي الْعَمَلْ وَخَمْسُونَ فِي الثَّوَابِ. Yani amel itibariyle 5 yapacaksınız ama ecir itibariyle 50 alacaksınız. Orada da uygulanmadan önce 50 vakit namaz 5'e inmişti. Burada da bir emir var, oğlunu kesecek, ama o emir uygulanmadan, yerine getirilmeden, İsmail kesilmeden Allah Teala o hükmü ortadan kaldırdı. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ı bir anlamda ağır, belki de en ağır şekilde imtihan etmekti. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Hani kul in kana abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum. Allah Teala'nın da o ayet-i kerimede ifade buyurduğu, eğer bunlar size babalarınız, çocuklarınız, evlatlarınız, dünyalıklarınız, bunlar size Allah ve Resulünden daha sevgiliyse, o zaman bekleyin musibeti. Şimdi burada bir çocuk, o çocuğun babanın oğluna olan muhabbeti, Allah Teala onu muhasebe ediyor. Yani oğlun ne kadar seviyor, oğluyla İslam arasında tercihte yapmak zorunda kaldığı zaman hangisine meyledecek, onu burada muhasebe ediyor. Ve nâdeynâhu en yâ İbrahim. İşte tam orada Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a nida ediyor. Ve nâdeynâhu en yâ İbrahim. Kad saddakta rü'yâ. Rüyanı tasdik ettin, rüyanı yerine getirdin. Yani senden bu kadar isteniyordu. Buraya kadar gelecektin. Oğlunu bıçağın altına koyacaktın. Halilullah olmana, yani bu oğlun engel olmayacak, muhabbeti ondan ağır basmayacaktı. İnna kezalike nedizil muhsinin. Yani inna kezalike kema cezeynake, biz sana böyle mükafat verdiğimiz gibi nedizil muhsinin, ihsan derecesinde olan bütün Müslümanlara da bu şekilde biz karşılık veririz. İnna kezalike nedizil muhsinin. Yani İbrahim Aleyhisselam'a, madem ki sen oğlunu Allah yolunda feda edebilecek o dereceye geliyorsan, işte Allah Teala sana
bunun karşılığında oğlunu geri ihsan eder. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Bela imtihan. Yani bu çok büyük bir bela, açık bir bela, zahir bir bela. Belki de yani insanın muhatap olabileceği, maruz kalabileceği en büyük bela, oğlunu kendinden, canından bir parçasını Allah yolunda kurban edebilmesi. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Fedeynâhu enkazinâhu. Yani biz onu kurtardık bizibhin azîm. Bir kurbanla, ama nasıl bir kurban? Zibih, mezbuh anlamında kesilen, boğazlanan bir kurbanla, büyük bir kurban. Madem ki bu Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'e bedel olacak, o halde sıradan bir kurban olmamalı. Bir de bütün Müslümanlar buna baksınlar. Efendimiz Aleyhisselam buyurduğu gibi, "Addimu tahayakum fe innaha ala sırati matayakum." Müslümanlar kurbanlıklarını ekonomik güçleri ne kadar olursa ona dikkat etsinler, en büyüklerinden seçsinler. Burada da madem ki İsmail'e bedel olacak, İbrahim'in oğluna bedel olacak, o halde büyük olsun. Ve fedeynâhu bizibhin azîm ve terakina aleyhi fil âhirîn selamun alâ İbrahim. Eğer selamun alâ İbrahim, terakina'nı meful alırsak, o zaman durmuyoruz. Ve terakina aleyhi fil âhirîn, o İbrahim'e dair sonraki kuşaklarda, ahirin, kıyamete kadar gelecek nesillerde neyi bıraktık? Selamun ala İbrahim. İbrahim'e selam olsun. Selamun minallahi, selamun min cemi'il umme. Bütün ümmetten, ümmetten ve Allah azze ve celle'den İbrahim'e selam olsun. Burada baktığınız zaman İbrahim aleyhisselam oğlunu Allah yolunda kurban edebilecek, alıyor, götürüyor, Mina'ya götürüyor. Mina'da kurban ediyor. Bu Mina'ya götürmüş olması da İshak değil, İsmail olduğuna delalet eder. Çünkü İsmail aleyhisselam orada yaşamıştı. Kurbanlar da orada kesilirdi. Ve terekna aleyhi fil ahirin selamun ala İbrahim. İbrahim aleyhisselama Cenab-ı Hakk'ın ondan sonra selamun ala İbrahim demesi, ve izebtela İbrahim'e Rabbuhu bi kerimatin. Buradaki kerimat ile Allah azze ve celle Rabbi İbrahim'i imtihan etti. Onların içinde bu da var. Yani anneler, babalar çocuklarıyla imtihan edilir. İbrahim aleyhisselam Allah yoluna adanmış olan çocuğunu işte orada bıçağa yatırıyor. Adam İmam Hatip'in önü kapandığı zaman oraya oğlunu vermiyordu. Medreseye vermiyordu. Kur'an kursuna vermiyor. Neden? Önü kapalı diye. Peki burada Hazreti İbrahim üzerinden Allah Azze ve Celle bu ümmete neyi anlatıyor? Yani sen eğer bu dine, bu dinin esaslarına inanıyorsan, teslim oluyorsan, o halde Allah'ın buyruklarını hayata tatbik etme, tahkim etme yolunda İsmail'leri feda edebileceksiniz. اِذْ قَالَتِ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا ف۪ي بَطْن۪ي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Bir kadın, kadın olarak karnındaki çocuğu Allah'a, onun yoluna adayabiliyorsa, yani Müslümanlar çocuklarını Allah'a adanmış evlatlar olarak yetiştirecekler. Allah'a adanmış çocuklar. O kadar adanmış olacaklar ki, babalar, anneler Hazreti İbrahim gibi bir tercih yapmak zorunda kaldıkları zaman tereddüt etmeden Allah'ın talimatını tercih edecekler. İsmail'leri ortaya, meydan yerine koyabilecekler. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Ve terekna aleyhi fil âhirîn selamun alâ İbrahim. Yani İbrahim aleyhisselamın selamlanma sürecine baktığımız zaman, o fedakarlıktan sonra, dolayısıyla hangi baba bu şekilde, bu derecede, bu mikyasta bir fedakarlığa sahip olursa, işte o da selamun ala İbrahim, o makama, o devlete sahip olur. Kedârike nezzil muhsinîn. İşte muhsin olanları biz bu şekilde mükafatlandırıyoruz. Yani Allah Teala sizin çocuklarınızı kurban etmez. Ama siz İbrahim yürekli olun. İbrahim yürekli olursanız onun dünyada da ahirette de karşılığını görürsünüz. İnnehu min ibadinel mu'minin. İbrahim, inne İbrahim'e min ibadinel mu'minin. Bizim

Müslüman kullarımızdan, mümin kullarımızdan, mümin olabilmek, Allah'ın emirlerine oğlunuzu, İsmail'inizi kurban etmeniz gerekse bile orada yine Allah'ın emrine tereddüt etmeden uymayı emreder. İşte bizim mümin kullarımız kadrosuna dahil olabilmek için örfünüz, adetiniz, babanız, ananız, geleneğiniz vesaireniz, bütün bunlar ve İslam arasında tercihte kaldığınız zaman tereddüt etmeden Müslüman neyi tercih edecek? Allah'ın emrini. Nereyi tercih edecek? Müslümanların safını, ümmetin safını tercih edecek. İnnehu min ibadina'l mu'minin. Ve beşşernahu bi İshaka nebiyyen minas salihin. Ve beşşernahu ve beşşerna İbrahim'e bi İshaka. İshak'ı biz İbrahim'e müjdeledik. Nebiyyen minas salihin. Nebiyyen hal. Ama İshak'tan değil de onun başında bir muzaf takdir ediyoruz. Bi vücudi İshaka nebiyyen. Çünkü hali mukaddere, gelecekte olacak. İshak aleyhisselam gelecekte nebi olacak. Peki biz ona İshak'ın dünyaya gelmesini ama nebi olarak, yani gelecekte salihlerden nebi olarak İshak'ın dünyaya gelmesini İbrahim aleyhisselama müjdeledik. İbrahim aleyhisselam bir oğlunu Allah yolunda kurban edince Cenab-ı Hak hem o var hem İshak aleyhisselamın soyundan pek çok peygamber geldi. Ki Yahudilerin peygamberleri hep İshak aleyhisselamın soyundan geliyor. Oradan bir damar açıyor işte, bir damar açıyor. Bütün bunlar ve idebtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin. Yani o kelimatın içerisinde ateşin içine girme de var, Kenanilerin arasında ayrılığı Filistin'e gitme var, Hacer'i Sare'yle anlaşamayınca alıp Kabe'ye götürmek var, orada yalnız başına oğlu İsmail'e bırakmak var, İsmail'i sonra Allah yoluna kurban ediş var. Bütün bunlar Hazreti İbrahim'in imtihanları ama hepsinde ayakta kaldı, hiçbirinde tereddüt etmedi. Bunlar olur mu ya Rabbi, bu kadar da birisi ağır sıkıntılarla mükellef tutulur mu demedi İbrahim aleyhisselam. Ve barakna aleyhi ve ala İshaka, aleyhi ala İbrahim ve ala İshaka, biz ona çok ihsanlarda bulunduk. Barakna, boşalttık bereketi hem İbrahim'i üzerine hem İshak aleyhisselam'ın üzerine. O Filistin, Kudüs, o bölgedeki vakıflar hep İbrahim aleyhisselam'ın vakıflarıdır. Orada böyle sürüleri var. Sürülerini otlatırken birisi yanına geliyor. Diyor ki yolda kaldım, melek geliyor yanına. Öyle rivayet ediliyor tebdili kıyafetle. Bana diyor buradan bir hayvan verir misin? Yolda kaldım gideyim. Diyor ki Rabbimi bir tesbih edersen üçte birini veririm sana. Peki sonra bir daha tesbih edersen diğer üçte birini veririm. Bir daha tesbih edersen tamamını veririm diyor. Hepsini veriyor. Sonra diyor ki ben meleğim, dünya malı, ne yapayım? Alamam bunları. Bunlar senin olsun. Hazreti İbrahim aleyhisselam, siz meleksiniz, dünya malı kabul edemiyorsanız biz de Allah'ın nebisiyiz. Yani siz eğer dünyalık kabul edemiyorsanız biz de Allah yolunda verdiysek, Rabbimi tesbih karşılığında dünyalık verdiysek onları bir daha geriye alamayız der İbrahim aleyhisselam. Sonra o hayvanları vakfeder. Kudüs'te o bölgedeki vakfiyeler, Hazreti İbrahim'in vakfiyeleri, İbrahim aleyhisselam o zaman Allah yoluna vakfetmiş olduğu o hayvanlar, onların sonra üremesi, bakiyesi oradan kalır. İlk vakfiyelik de esas itibariyle İslam'dan önce İbrahim aleyhisselama dayanır. Ve barakna aleyhi ve ala İshaka, Allah azze ve celle hem İbrahim'e hem İshaka ihsanda bulunduk diyor. Bu ihsan, bereket kelimesi hem dünyaya şamildir hem ahirete şamildir. Dünya ve ahireti içine alır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Enes bin Malik'e dua ediyor. Sonra Enes'in çocukları 100'e kadar ulaşıyor torunlarıyla beraber hayattayken. Ömrü de yaşı da fevkalade uzun oluyor. Evlenirken de Efendimiz aleyhissalatü vesselam birisine dua ederken barekallah diye dua ederdi. Hem dünyayı içine alır hem ahireti içine alır. Dolayısıyla hem dünyada
ihsanı var Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, hem ahirete

yönelik ecri cezil buradan bu ayet-i kerimeden anlaşılır. Ve min zürriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Yani ve min zürriyetihima, ikisinin zürriyetinden, İbrahim aleyhisselam ve İshak aleyhisselamın zürriyetinden muhsin, muhsin olanlar var, ihsan derecesindeki Müslümanlar var. Bir de ve zalimun li nefsihi, kendine zulmedenler var. Zalimun mubin, açıkça, yani peygamberin çocuğu, onun yolundan geliyor ama kendi nefsine zulmediyor. İmam Beyzavi rahmetullahi aleyh diyor ki burada soydan gelmek çok önemli değil, biz onu anlıyoruz. Yani babası İbrahim, babası İshak ama o soydan zalim bir nesil geliyor. Yani muhsin nesil de geliyor, zalim nesil de geliyor. Dolayısıyla burada hareketle falan oğludur, falan oğludur diye şuradadır, buradadır. Bu şekilde payeler vermemek gerekir. Ve min zürriyetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Peki buradan İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam anlattı. Bu sure Mekke'de nazil olmuştu. Müslümanlara sizin de bu şekilde ağır imtihanlarınız olabilir. Peki bu süreci nasıl aşacaksınız, nasıl geçeceksiniz? Allah Teala'ya tevekkül edeceksiniz. Sıkıntı da olabilir ama netice itibariyle kazanan siz olacaksınız. Allah dinini, Allah iman edenleri yalnız bırakmayacak. Peki buradan Hazreti Musa aleyhisselama geçiyor. O da yalnız başına Firavun'un karşısında duran birisi. Allah Teala'nın ihsanına, teyidine, nusretine muhatap olan bir peygamber. وَلَكَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Andolsun ki, yemin olsun ki biz مَنَنَّا عَلَى مُوسَى, Musa'ya ve Harun'a, kardeşi Harun'a ihsanla bulunduk, ikramla bulunduk. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Hem o Musa ve Harun'u hem de bu ikisinin kavmini minel kerbil azim, büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Kerpten, beladan, musibetten, sıkıntıdan kurtardık. Nasıl oldu? Köle yapıyordu onları. Çocuklarını, kız çocuklarını hayatta bırakıyor, erkek çocuklarını öldürüyordu. Minel kerbil azimi, oradan Allah Teala bunları kurtarıyor. Bunu Müslümanlara hatırlatarak, ne kadar zayıf olursanız olun, bu dünyayı yöneten, idare eden bir Allah Azze ve Celle var. Ve neceynâhumâ ve kavmehumâ minel kerbil azîm. Ve nasarnâhum fekânûhumul gâlibîn. Ve nasarnâhum, burada zamiri cemi getiriyor. Neden cemi getiriyor? Çünkü kavmi de onun işine koyuyor. Musa ve Harun vardı. Burada وَنَصَرْنَاهُمْ, onlara biz yardım ettik. Kıptilere karşı, Firavun'a karşı. فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ. Zamir, zamir, fasıl. İşte onlar mutlak galip oldular. Yani burada artık Firavun silindi, ezildi, ortadan kalktı. Eğer siz Allah'ın yanında, onun safında, onun tarafında olursanız, Hazreti Musa'da olduğu gibi size mutlak ve tartışmasız bir galibiyet verir. Nasıldı o? Baktığınız zaman Şuara suresinde Cenab-ı Hak o mücadeleyi Kasas suresinde ayrıntısıyla anlatır. Hem Şuara'da anlatır Musa aleyhisselam mücadelesini. İşte ayrılıyor Mısır'dan, gidiyor Şuara suresinin birinci sayfasında. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebisse fina min umrike senin. Dönüyor, geliyor 18. ayet-i kerime. Firavun'un karşısında yalnız başına duruyor. Firavun diyor ki, ya sen bizim terbiye ettiğimiz Musa değil misin? Nasıl şimdi geldin de bizim yanımda duruyorsun? Kale fealtuha ize ve ene minez zalin. Evet, önceden biz kendi ırkı adına mücadele eden bir Musa idim. Kaçmıştım, korkmuştum, gitmiştim ama şimdi Allah adına mücadele ediyorum. Onun için sarayın kapısında aylarca bekliyor Hazreti Musa içeri girmek için. Önceden korkmuştu, gitmişti ama şimdi Firavun'un yanında Rabbim Allah diyebilmek için bekleyen, onunla hakikatin mücadelesini, müdafasını yapan bir Musa var. İşte burada ayrıntısıyla bahsediyor. Sonra yine Kasas suresinde Cenab-ı Hak
onun daha çocukluğundan alıyor. İşte İsrail oğullarını, erkek çocuklarını Firavun kesiyor görülen rüya üzerine. Ve uhayna ila ummu Musa en erdi'i fe iza khifti alayhi fe alqihi fil yemmi ve la takhafi ve la tahzeni. 7. ayet-i kerime annesine emrediyor. Bir kadın, Allah Teala o kadınla ilham ederek iletişime geçiyor. Bir kadın yalnız başına bütün çocukları Firavun'u öldürüyor. Allah Teala onunla irtibata geçerek oğlunu koruyor, Musa'yı koruyor. Hem de feltekadehu alu firavune liyekune lehum aduve ve hazana. Sonuç itibariyle kendileri sistemi ortadan kaldırsın, o sistemi yok etsin, o Firavun için bir hüzün kaynağı olsun diye Firavun alıyor onu. Saraya kadar gidiyor o sandukanın içerisinde. Musa aleyhisselam, وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ Bütün kadınları, onların sütlerini haram kılıyor. Ve annesine Allah azze ve celle فَرَدَدْنَاهُ اِلَى اُمِّهِ Annesine döndürüyor. Annesi tekrar o yavrusunu süt emziriyor, hayata hazırlıyor. Peki işte bütün bunları yapan Allah Azze ve Celle Mekke'deki Müslümanlara da diyor ki وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِب۪ينَ Nasıl bizim yarattığımız yer ve gök, orada bir bozulma yoksa, orada bir inhitat, orada bir savrulma hali yoksa, Allah'ın gücü yarattığı gibi nasıl yönetmeye yetiyorsa, dün olduğu gibi bugün de alemi yönetiyorsa, dün Musa'ya yardım eden Allah Azze ve Celle, eğer siz Hazreti Musa gibi onun yolunda olursanız وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ ayeti sizin için de tecelli edecektir ey Müslümanlar diyor. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ وَآتَيْنَاهُمَ yani Musa ve Harun'a الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ yani الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ الْبَل۪يغَ ف۪ي بَيَانِ yani çok açık, anlaşılır, içinde ahkam, hayatı idare edecek, yönetecek hükümler içinde olan kitabı onlara verdik. Peki ne zaman kitabı veriyor? وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُهُمُ الْغَالِب۪ينَ İkisi yani Musa ve Harun aleyhisselam فَيَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى اِنَّا لَمُدْرَكُونَ İki ordu karşılaşıyorlar ya da iki topluluk. Sonra Allah Teala emrediyor Musa aleyhisselama, asayı vuruyor, Kızıldeniz'i yarıyor, karşıya geçiyor. Karşıya geçtikten sonra Allah Azze ve Celle Firavun'u ordusuyla ortadan kaldırdıktan sonra işte o zaman ve اَتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَب۪ينَ o zaman kitabı veriyor. Peki neden o zaman veriyor? Yani şeriatın hükümleri, Allah'ın buyrukları tehir edilmeyi kabul etmez. Onlar indirilince hemen uygulanmalılar. Hemen o toplumda tatbik edilmeliler. Onun için ahkam ayetlerinin de içinde çokça olduğu, daha çok ahkam yönüyle öne çıkan Tevrat'ı önceden indirmiyor. Ne zaman? Firavun ortadan kalkıyor. Artık devletini kurabilir Musa aleyhisselam. Firavun'un o arzına, devletine varis olan bir Beni İsrail var. İşte o zaman Tevrat'ı indiriyor. Ahkam ayetlerini de Efendimiz aleyhisselatu vesselama Medine'de indiriyor. Mekke'de indirmiyor. Neden Medine'de indiriyor? Yani iner inmez hemen bunları uygulayacaksınız. Dolayısıyla bütün Müslümanlar, onlar Allah Teala'nın buyruklarını uygulayabilmek için, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tatbik edebilmek için fevkalade bir gayret içerisinde olacaklar. Gayret içerisinde olacaklar. Yani bu tehir kabul etmez. Yemek belki biraz geç yemiş olsan onu bir şekilde telafi edebilirsin, ayakta kalırsın, ama Allah Teala'nın hükümlerini uygulanmadığı bir toplum zehirlenir, o toplum manen ölür, ölür ve insanlar ölünce o halleriyle cehennemlik olurlar. Allah'ın hükümleri o topluma hayat verir, iksir mesabesindedir. Müslümanlar onları tatbik etmek için fevkalade bir gayret içerisinde olacaklar. Bu ayet-i kerimeden onu da anlamış oluyoruz. Yani şöyle ifadeler duyuyorsunuz, duyacaksınız. Yani hoca siyasete neden karışıyor diye.
Yani Musa Aleyhisselam bir devlet yönetsin, Allah Resulü bir devlet yönetsin. O Kur'an'ın içerisinde, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde şu kadar ayet olsun. Allah Teala o hüküm ayetleriyle alakalı ve men lem yahkum ma

Allah feulâike humul kafirûn desin. Tabi buradaki küfür hükmü, kim bunları inkar ederse kafir olur. Yoksa gücü yoktur, uygulayamıyordur, o zaman kafir olmaz. İbn Abbas bu ayeti tefsir ederken ve mellem yahkum cahiden diyordu. İnkar ederek kim bunları uygulamazsa o zaman kafir olur. Dolayısıyla yani burada ve mellem yahkum ma enzelallah feulâike humul kafirûn, fasıkûn, zalimûn ifadeleri varsa, işte başka bununla alakalı pek çok ayet Kur'an-ı Kerim'de gözümüzün önünde duruyorsa, o zaman Müslümanlar bu kitabı ahlak kitabına indirgeyemez kardeşim. Evet, bunun içerisinde ahlakla alakalı esaslar var. Peki bunun içerisinde devlet yönetimi, toplum yönetimiyle alakalı, iktisadi hayatın esaslarıyla alakalı ayetler, buyruklar varsa, o zaman her Müslüman, her ilim adamı, her Kur'an-ı Kerim'in talebesi umur siyasete müdahil olma mecburiyeti yok mu? Allah'ın talimatı değil mi bu? Kur'an-ı Kerim emri değil mi? Her Müslüman siyasetle uğraşmak mecburiyetinde değil mi? Evet, onu yapacak. Ama ilim talebesi şunu yapmayacak. Yani bir partinin içerisine girip orada muvazzaf olmayacak. İlim adamın yeri bir partinin içerisine girip orada memur olmak değil. Ama bir Müslüman olaylara, eşya ve hadiseye bakışını Kur'an ve sünnetin zaviyesinden söyleyecek kardeşim. Söylememesi Allah'ın kitabına ihanettir. Yani biz İslam'ı alıp şu dört duvarın arasına buraya hapsetme hakkımız yok, yetkimiz yok, selahiyetimiz yok. Hayatın içine konuşuyor bu Kur'an. Yani Firavun bir ahlak hocası mı, devlet başkanı mı? Devlet başkanı. Peki o devlet başkanıyla mücadele eden kim? Bir peygamber. Devlet başkanıyla mücadele etmek kadar siyasi başka bir hadise var mı? Allah Resulü Aleyhisselam Darun Nedve ile mücadele etmiyor mu? Darun Nedve ile mücadele etmek Allah Resulü Aleyhisselam adına baktığınız zaman, o zaman aşmak mıdır? Yani vazife ihlali midir? Hayır, bizzat Allah Resulü kendi vazifesini yerine getiriyor. Ama burada şu an riayet edecek. Bir ilim talebesi, bir İslam alimi, bir partinin memuru olmayacak. Bu şekilde politize olmayacak. Politize olmayacak, dışarıda duracak, ilimle alakadar olacak. Yani umera olacak bir toplumda, ulema olacak. Ulema dışarıda duracak, onlar devleti yönetmeye kalkmayacaklar. Kalkarlarsa o zaman kaos olur. Yani bazı İslam alimlerinin siyasetten Allah'a sığınmaları aslında bu bapta söylemiş ifadeler. Yani onlar diyorlar ki biz bu şekilde bir siyasetten uzağız. Yani devleti yönetmeye talip olan bir siyasette o zaman kaos olur. Olduğu gibi, gördüğünüz gibi, yani bir müessesenin bir tane sahibi olur. O sahip orayla alakalı sorumluluğu da üzerine alır. Alimler, ulema onlarsa o devletin içerisinde vazife yapacak, ahkam-ı İslamiye'yi tatbik edecek insanları yetiştirirler. Sonra onları onlar da hizmet ederler. Ama onları yetiştirir, onları yönetmez. Yönetirse bir devlette iki baş olur, iki başı da bir devlet kaldırmaz, kaldıramaz. Yoksa ulema siyasete müdahil olamaz demek kesinlikle. Yani o zaman namaz kılmayı reddetmek gibi bir durum olur. Namaz kılmayı reddetmek gibi bir durum olur. Peki bu baptaki sözleri nasıl anlayacağız? Yani bir alim politize olmayacak, devleti yönetmeye kalkmayacak ki o tür sözlerin bir keramet olduğu şimdi zahir oluyor, ortaya çıkıyor, görüyorsunuz olaylardan. İnsanlar neleri yapabiliyorlar? Nereyi yapabiliyor? Yani kendi oluşumu, cemaati, topluluğu vesairesi adına bütün Müslümanları bir yerde bırakabiliyor, yapabiliyor işte. Gördüğünüz hadiseler, tefsire ihtiyacı yok. Zâid olur, kelam israfı olur burada konuşmak. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Biz onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Veya hedeynâhum, onlar sırat-ı müstakimdeydi. O zaman ne diyeceğiz? Onları sırat-ı müstakimde sabit kıldık. Tıpkı ihdinas sırâtal müstakimde olduğu gibi. Yani oradaki duada Müslüman namaz kılıyorsa,
iman ettiyse zaten sırat-ı müstakimde. Peki

Mustakim zahir olmaz. Sırat-ı müstakim evde, sırat-ı müstakim okulda, sırat-ı müstakim medresenin duvarları arasında mahpus olan tarihi bir yol değil. Ya cemiyetin bizzat ana caddesi olacak. Bütün yollar ona bağlanacak. Devletin bizzat merkezi olacak. O da ne zaman olur? Kitaptan sonra olur. Kitap tatbik edildikten sonra olur. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Yani biz o ikisinin sonraki fil ahirin kuşaklar nezdinde onların adını bıraktık. Selamun ala Musa ve Harun, Musa ve Harun'a selam olsun. Veya burada ayrı bir meful de takdir edebiliriz. Yani onlara güzel bir yad bıraktık. Sonraki kuşaklar nezdinde güzel bir yad bıraktık. Anıyorlar, Musa diyorlar, Harun diyorlar. Firavun'a karşı koymak ne demektir, nasıl olur, detayı nasıl olacak, bunu konuşurken kime bakıyoruz? Hazreti Musa Aleyhisselam'a bakıyoruz ki bizim önümüzde bir iman, İslam mücadele anıtı olarak durur Hazreti Musa Aleyhisselam. İnna kezalike nezzil muhsinin. İşte biz Musa ile Harun'u mükafatlandırdığımız gibi bütün muhsinleri de bu şekilde mükafatlandırırız. Yani sonunda zafer onların olur. Allah Teala önlerindeki bütün engelleri kaldırır. İşte bir asa ile Cenab-ı Hak bir el. Siz eğer Musa olabiliyorsanız, o asayı elinize alabiliyorsanız, o zaman Allah Azze ve Celle bir asa ile koca denizi yarar. Ama burada maharet asada değil, maharet Musa'da. Musa olabilmek. Herkes eline asa alabilir. Ama asayı vursanız denizi belki vurduğunuz yeri sallayabilirsiniz. Fakat Musa olabilirseniz, Musa Aleyhisselam, yani o kıymete ulaşabilirse Müslümanlar, işte Allah Teala ellerindeki bir asa ile denizleri yarar. Firavunları o denizlerin içerisine gömer, yok eder, helak eder. Peki bu kıssa, bu olay, bu hadise bize neyi söylüyor? Musa ol diyor. Musa ol ve tevekkül alallah. Musa Aleyhisselam gibi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. وَاَتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ. Allah'ın ipine, Kur'an-ı Hakim'e, bütün mevcudiyetinle sarıl. Geriye dön, muhasebe yap. Neden böyle oldu? Neden Allah Teala böyle bir hükmü bize takdir etti? Zalim Allah'ın kılıcıdır. Yani onunla Müslümanları böyle muhasebeye davet eder, olmaya davet eder, ermeye davet eder. Yani ererler, olurlar. Huneyn'de Müslümanların sayısı 10 binden fazlaydı. 12 bin kişi oraya gitmişti. Karşıda 3 bin kişilik bir grup vardı ama hizmete uğradılar. Allah Resulü 15-16 kişiyle ortada kaldı. Ensar gidiyor, muhacir gidiyor. Onları çağırıyordu. Ya maşerel ensar, ya maşerel muhacirin. Neredesiniz diyordu. Efendimiz Aleyhisselam onları çağırtıyordu Ebu Sufyan'la. Gelin buraya, Peygamber Aleyhisselam burada diye. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın sesine, onun çağrısına, onun davetine sahabe-i kiram koştular. Peki neden? Onlar azken Bedir'de galip olmuştu da Huneyn'de mağlup oldular. Neden? Çünkü orada Allah Azze ve Celle'ye değil de sayılarına itimat ettiler. Neden Uhud'da kaybettiler? Peygamber Aleyhisselam'ın bir talimatı vardı onlara. Buradan kalkmayacaksınız. Vahşi kuşlar gelse, bizi parçalasa, görseniz yine yerinizden inmeyin. Onlar da ganimet dediler, indiler oradan. Peki inince Allah Teala ümmete şunu gösterdi. Eğer siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini terk ederseniz, onun talimatını terk ederseniz, Uhudlar sizi bekler. Toplanırsanız, Bedir'de olduğunuz gibi olursanız, o zaman Allah Teala sizin önünüzü, yolunuzu sonuna kadar açar. Yani muhacirken bile sizin önünüzde perdeler açar. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ. Allah Resulü Aleyhisselam hicret ediyor ama ekranda bu ayeti görüyor. Yani Mekke'nin fethini görüyor. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ. Yani bu ayet-i kerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'yi mükerremenin ta hicret ederken fethini müjdeliyor. Olacak diyor Allah.

orayı size ihsan edecek, nasip edecek. Peki o zaman bize de Kur'an-ı Hakim'in söylediği o ruha ulaşabilmek, o talimata ulaşabilmek Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesiydi. Yani Efendimiz'e muhacir olurken orayı, o ufku gösteriyor. Ama siz kendinize, sayınıza, malınıza itimat ettiğiniz zaman kudret-i ilahi üzerinizden çekilir kardeşim, ortada kalırsınız. İnna kedalike nezzil muhsinin innehuma min ibadinel mu'minin. O ikisi bizim mümin kullarımızdan. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam bütün varlık ve mevcudiyetleriyle Allah Teala'ya teslim oldular. Firavun gibi belki o zamanların, tarihin en güçlü devletlerinden birisi, en müesses yapılarından birisi, onu Musa aleyhisselam eliyle hak ile yeksan ediyor, Kızıldeniz'in sularına gömüyor. Peki buradan bir başka peygamber Hazreti İlyas aleyhisselama geçiyor, onu anlatıyor bize. En'am suresinde de İlyas aleyhisselam adı geçiyordu. İlyas aleyhisselam var mı, yok mu, yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Yani yaşıyor rivayetleri de var, yaşamıyor rivayetleri de var. Yaşıyor diyen alimler var. Mesela Kurtubi, İmam Kurtubi rahmetullahi aleyh, yaşadığına dair bir takım ifadeler nakletmiş Hazreti İlyas aleyhisselama dair. Peki bunlar Hazreti Hızır aleyhisselamla diyor Kudüs'te her Ramazan ayında buluşurlar, orucu orada tutarlar diyor İmam Kurtubi. Sonra ayrılırken birbirine dua ederler, ümmete dua ederler. O şekilde oradan ayrılırlar. Allahu alem. Ve inne İlyase leminel murselin. İlyas aleyhisselam da ve inne İlyase, muhakkak ki İlyas leminel murselin, yani Allah Teala'nın insanlara gönderdiği peygamberlerdendi. Murseline ilennâsi, insanlara gönderdiği peygamberlerden. İz kâle li kavmihi elâ tettekûn. Hatırla ki diyor o kavmine, kendi cemaatine, toplumuna demişti ki ela tettekun. Yani buradaki istifham tevbih içindir. İstifham ama anlamı emirdir. Yani fettekullah anlamındadır. Yani Allah'tan korkun. Ela tettekun, Allah'tan korkmayacak mısınız? Rabbinizden, sizi var eden Mevlanızdan. Yani ittekullah buyuruyor onlara. İz kâlil kavmihi ela tettekun. Yani nasıl olur da Allah'ı, Rabbinizi, Mevlanızı bırakıp putların peşinden gidiyorsunuz? اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِق۪ينَ. Baal, Bek şehrindeki büyük bir put. Ona inanıyorlar. İlyas aleyhisselama direniyorlar. Orada büyük bir kuraklık olmuş. Kuraklıktan sonra İlyas aleyhisselama gelmişler. Dua eder misin demiş. İlyas aleyhisselam, işte rivayetler var, kurban kesiyor. Ben diyor Rabbimin rızası için kurban keseyim. Bir de siz diyor bu Baal için, bu put için kurban kesin. Ateş hangisini alırsa onun dini haktır diyor, hakikattir diyor. İşte neticede İlyas aleyhisselamın kurbanı kabul ediliyor İlyas aleyhisselamın. اَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. Baal'e, Bekke, oraya bu Baal, o şehre izafe ediliyor. Onun için Baal'e Bekke deniyor. Peki etedûne Baal'en, o Baal'e mi ibadet ediyorsunuz? Ve tezerûne ehsenel hâlikîn. Yani Allah Azze ve Celle'yi, yaratıcıların en güzelini. Peki yaratıcıların en güzeli derken Allah'tan başka yaratıcı mı var? Elbette yok. Sadece Allah Teala var. Ama burada yani ya kendi babında almıyoruz ya da diyoruz ki ehsenel halikin, yani diğerleri, onlar icat etme anlamındadır. Bir şeyi yapma, vücuda getirme malzemeleri vardır. İşte bu masayı yapmıştır adam, pencere yapmıştır, yeri döşemiştir, koltuğu yapmıştır. Bu anlamda kullanılır. Onun için cemi getirdi. Ve tezerûne ehsenel halikin. Allah'a rabbekum ve rabbe âbâ ikumul evvelîn. Allah'a rabbekum bedel. Ehsenel halikin. Ya ehsenel halikin olan Allah'ı mı bırakıyorsunuz? Allah'a rabbekum, Allah'ı, Rabbiniz olan Allah'ı mı bırakıyorsunuz? Ve rabbe âbâ ikumul evvelîn.

0: atalarınızın, babalarınızın, bütün tarihin Rabbi olan, bütün insanlığın, beşeriyetin, kainatın Rabbi olan, bildiğiniz, bilmediğiniz dünyaların Rabbi olan o Mevla'nızı mı bırakıyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Tabi bunları Hazreti İlyas Aleyhisselam lisanından söylüyor. Peki Allah Teala devam ediyor İlyas Aleyhisselam'ın kavmiyle olan o konuşmalarını, onları bize nakletmeye. Sonraki derste kaldığımız yerden devam edelim. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
11: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
10: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu, Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hedef radyomuzun güzide dinleyicileri, her birinizi canla başla selamlıyorum. Yine yepyeni bir Salihler Sofrası programıyla beraberiz. Hadislerimize geçmezden evvel bütün programlarımızda olduğu gibi bugün de size bendenizin yıllar önce tilavet etmiş olduğu bir Kur'an tilavetiyle başlamak istiyorum. Şimdi her şey sussun, önce Kur'an'ımız okunsun, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

House.

Evet kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz Kur'an'ımızla Rabbimiz gönüllerimizi ihya eylesin. Yine gereksiz dinleyenlerimizin, gerek bizlerin bütün geçmişlerine Rabbimiz Kur'an'ımızla rahmet eylesin. Şimdi gelelim Edebul Müfret eserimizin 317 numaralı hadisi.

şerifine. An Ebi Hureyre'te kale. Ebu Hureyre Efendimiz'den o şöyle anlattı. Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. La yenbeği nissiddiqi en yekune la'anen. Sıddık yani doğru sözlü bir kimseye lanet etmek uygun değildir. Yani doğru sözlü bir kimsenin lanet okuması doğru değildir. Böyle anlayalım. Mümin insan kesinlikle sözünün eri insandır. Asla hangi sebeple olursa olsun yalan söylemez. Dolayısıyla dürüst olan bir mümin de ne yapamaz? Lanet okumaz. Elhamdülillah. Mümin insanın özelliğindendir. Neden lanet okumaz? Onu birazdan açacağım. Pekala, lanet ne demek? Onu da söyleyelim. Lanet, Allah'ın rahmetinden mahrum ol demek. Allah sana rahmet etmesin demek. Allah lanet etsin demek. Allah seni rahmetinden kovsun. Allah'ın rahmeti sana nasip olmasın demek. Dolayısıyla hiçbir mümin, hiç kimse hakkında böyle bir temennide bulunamaz. Hele hele dürüst, doğru sözlü bir mümin asla ve kat'a lanetçi olamaz. Pekala, sahtekar Müslümanlar lanet etsin mi? Bu mu anlaşılır bundan? Tabii ki hayır. Öyle anlamamak lazım. Mümin zaten ancak ve ancak olursa dürüst olabilir. Dürüst bir müminin de lanetle, lanet okumakla işi olmaz. Böyle anlamak lazım. 319 numaralı hadisimiz. An Aişete. Enne Ebu Bekir'in la'ane ba'da rakiqihi. Ayşe annemiz babasının durumunu anlatıyor. Diyor ki babam bazı kölelerine lanet etmişti. Ebu Bekir Efendimizin köleleri var. Demek çok kızmış ki onlara lanet okumuş. Fekale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ya Ebu Bekir. Ey Ebu Bekir. Dedi. El la'anine ve sıddikin. Dedi ki Ebu Bekir, lanet edenler ve sıddıklar. Hani bu iki özellik bir arada olur mu anlamında buyurdu Efendimiz. Kelle ve Rabbil Ka'be. Vallahi Ka'benin Rabbine yemin olsun ki. Vallahi Ka'benin Rabbine yemin olsun. Vallahi Ka'benin Rabbine yemin olsun. Efendimiz bunu iki veya üç defa tekrarladı diyor Ayşe annemiz. Merrateyni ev selâten. Yani Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki lanet etmekle sıddıklık bir arada olmaz. Veya sıddık olan lanet etmez anlamında Efendimiz bunu üç defa tekrarlayınca Ebu Bekir'in Sıddık Efendimiz bu davranışının ne kadar nahoş olduğunu fark eder etmez. فَاَعْتَقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْدَ رَقِيقِهِ. O gün Ebu Bekir Efendimiz bir takım kölelerini bu hatası üzerine azat etti. Kaldı ki Ebu Bekir Efendimiz bütün servetini köleleri azat etmek için harcamış bir insan, bir şahsiyet. ثُمَّ جَاءَ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra Ebu Bekir Efendimiz bu davranışından sonra Peygamberimize geldi. فَقَالَ dedi ki لَا اَعُودُ. Ey Allah'ın Resulü, bundan sonra bir daha asla ve kat'a lanet etmeyeceğim buyurdu. Ashab-ı kiram efendilerimizin şöyle bir hassasiyeti, şöyle bir özelliği vardı. Tabii bunu anlatırken bu güzellikler sadece onlara has, onlara mahsus gibi algılanmamalı. Onların bu güzel örnek hallerini biz de hangi çağda yaşarsak yaşayalım kendimize örnek almalıyız. Ki biz de sahabe efendilerimizin yolundan gidelim. Onlar da zaten Resulullah taklit ediyorlardı. Onun izinden gidiyorlardı. Onu örnek alıyorlardı.

Dolayısıyla ashab-ı kiram efendilerimizin örnek halleri Resulullah'ı örnek almak demek olur. Biz Müslümanlar da ne yapmalıyız? Eksiklerimizi, hatalarımızı tamamlamak, onları güzelleştirmek için elimizden gelen gayreti ortaya koymalıyız. Önemine binaen tekrar ediyorum. Benim hafızlık hocam Halit Tanrıver, ruhu şad olsun, makamı cennet olsun, bizim gözümüzde melek gibi bir insandı. Zaman zaman hocam ne yapıyorsunuz diye sorardık. Nazımız geçerdi bu kadarına. Çok samimi olmuştuk. 10 yıl kadar talebesi olunca evladım adam olmaya çalışıyorum derdi. Hocamızın bu cevabı bizi çok ama çok düşündürürdü. Bu ne demek istiyor derdik ya. Bu kadar güzel bir insan yani nasıl daha adam olmaya çalışıyor gibi düşünürdük. Tabi zaman içerisinde hocamızın ne demek istediğini daha iyi anladık. Demek hocamızın güzel bir mümin olma gibi hedefi varmış. Yani biz buna insanı kamil diyoruz. Her müminin de böyle bir hedefi olmalı. Her mümin eksik yönünü tamamlamak için büyük gayret sarf etmeli. Şöyle bir örnek anlatırlar. Sürekli camiye gelen cami kuşlarından bir tanesi. Sürekli camiye giden kimselere böyle bir lakap takarlar. Cami kuşu derler. Peygamberimiz zamanında da Salebe isminde bir sahabe vardı. Onun lakabı da cami kuşuydu. Bu hadis midir veya Hazreti Ali Efendimizin sözü müdür tam bilemiyorum. El mu'minu fil mescidi kessemeki fil ma. Camide mümin kimse sudaki balık gibidir. Ne kadar güzel değil mi? Tekrar edelim. El mu'minu fil mescidi kessemeki fil ma. Camideki mümin veya mümin camide sudaki balık gibidir. Nasıl balık su olmadan yaşayamazsa, suyun atmosferine girmeden hayatta kalması mümkün değilse, mümin insan da camisiz, o atmosfere girmeden, o ortamda bulunmadan yaşayamaz. Diğer bir ifadeyle mümin orada çok rahat eder. Oradan ayrılmak, çıkmak istemez. Vel münafiku fil mescidi. Yani dış görüntüsüyle Müslüman gözüken ama iç alemi problemli olan adına münafık dediğimiz kimseler ise camide kıttayri fil kafes, kafesteki kuş gibidir. Bir an önce oradan çıkmaya bakar. Yani cami o kimseyi sıkar. Bunu niye söyledim? Şunun için söylüyorum. Böyle camiye aşık, bütün vakitleri cemaatle kılmaya çalışan, sohbetleri kaçırmayan, bütün sohbetleri büyük bir titizlikle takip eden cami cemaatlerinden bir tanesi bir müddet camiye gelmemeye başlamış. Tabii bu konuda çeşitli rivayetler var. Bunlar hep yaşanmış. Osmanlı döneminde sabah namazına cemaate gelemeyen kimsenin evine taziye gidilirmiş. Eyvah, bu adam ölmeseydi mutlaka gelirdi. Yani bir anlamda mutlaka sabah namazına geliniz. Bir sıkıntı mı vardır, bir problem mi vardır? Varsa biz de yardımcı olalım anlamında. Bu muhterem de bir müddet camiye gelmeyince cemaat toparlanmış, camiden çıkmayan, bütün sohbetleri, bütün vaazları takip eden bu büyüğümüz niye camiye gelmedi diye kemal edeple o muhteremin evine ziyarete gitmişler. Adam bakmışlar ki her şey yolunda, sapasağlam. Tabii sebebi ziyaretlerini anlatınca demişler ki kıymetli ağabeyimiz sen camimizden ayrılmazdın. Hep kürsünün dibinde sohbetleri takip eder, kaçırmazdın. Acaba bizim sana karşı bir eksiğimiz, bir hatamız mı oldu? Bir yanlışımız mı oldu? Neden camiye gelmez oldu? Cevap çok önemli. O muhterem, geçenlerde şöyle bir hadis veya şöyle bir ayet dinledim. O günden bugüne o ayeti veya o hadisi şerifi uygulamaya çalışıyorum. Yani o noktadaki eksiğimi gidermeye çalışıyorum da şimdi bir yeni şey daha öğrenirim de zaten daha bunu henüz uygulamaya koyamadım. Bu konuda meleki kesbedemedim. Bir şey daha öğrenir. Onu da yerine getiremezsem vebalinden korktuğum için gelemiyorum demiş.
Onun için kıymetli kardeşler, bugün o kadar çok din anlatılıyor ki, bütün sosyal medya mecralarında, bütün televizyonlarda, bütün radyolarda, hem de onlarca kanalda din anlatılıyor, İslam anlatılıyor. Ama bir bakıyorsunuz ki ne anlatanlarda bir değişim, ne dinleyenlerde bir değişim var. Demek burada bir sıkıntı var. Ya bizde sıkıntı, ya dinleyenimizde. Yani ya bunu anlatan hangi niyetle anlatıyor bilmiyoruz veya dinleyen hangi niyetle dinliyor bilmiyoruz. Onun için bizim de eksik yönlerimizi tamamlama gibi bir gayretimizin olması lazım. Ebu Bekir Sıddık Efendimizin bu tavrı bizler için bir örnektir. Evet, 320 numaralı hadisimize geçmeden önce size güzel bir ilahi takdim etmek istiyorum. Efendim, ilahiden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Evet kıymetli kardeşlerim, İlahimizi dinledikten sonra Edebul Müfret eserimize, yani Salihler Sofrası programımızda Edebul Müfret eserimizden Peygamberimizin birbirinden güzel sözlerini, hadislerini aktarmaya devam ediyoruz. 320 numaralı hadisimiz şöyle. An Semurate kale, kale Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Semura radıyallahu anh efendimizden Peygamberimiz şöyle buyurdular. La

La'anu bi'lanetillah. Birbirinize Allah'ın lanetiyle lanetleşmeyin. Ne demek? Birbirinize lanet okumayın. Bunu derken yıllardır bütün televizyon kanallarına bakıyoruz. Genelde yabancı menşeli, yabancı filmler oynatılıyor değil mi? Orada genelde gerek Batı kaynaklı gerek Amerika kaynaklı filmlerde en çok kullanılan nedir sizce? Hey dostum, bir diğeri ne? Lanet olası. Lanet olsun. Ne de çok kullanıyorlar. Ve inanın bunlar bilinçli yapılıyor. Bu seslendirmede tanıdığım bir delikanlımız var. Kendisi İmam Hatip mezunu. Çok bilinen de bir ses. Bir gün kendisiyle bir konuşma fırsatımız oldu. Dedim ki ya bu seslendirmeyi yaparken neden bizim toplumumuzun alışkın olduğu toplumumuza uygun ifadeleri kullanmıyorsunuz? Ne gibi dedi? Mesela aman tanrım, Cüneyt Arkın Allah rahmet etsin onun filmlerine çok bakardık zamanında. Tanrı aşkına şuna bakar mısınız? Bu da bizim batıcı hayranı veya batı hayranı tarafkillerimizin dayattığı cümleler derken Tanrı Türkçe olacakmış güya. Allah'ın Türkçesi olmaz ki. Mustafa kelimesinin Türkçesinin olamayacağı gibi, Özcan'ın Türkçesinin olamayacağı gibi haşa Allah'ın da özel isminin Türkçesi olamaz. Bir zamanlar bunu da yapmışlar değil mi? Şimdi de toplumu tamamen batıllaştırmak için ve batıllaştırmak için özellikle o batının kavramlarını bize oturtmaya çalışıyorlar. Yani lanet olsun, hey dostum gibi bizim özümüzle bağdaşmayacak. Her şeyi bu topluma benimsetmek için bu ve buna benzer şeyleri kasten ve bilerek yapıyorlar. Onun için yabancı filmlerde ne yazık ki bu lanet kelimesi çok kullanılıyor. Bak, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La tetelâ'anû bilanetillah. Ey müminler, Müslümanlar, birbirlerinize Allah'ın lanetiyle ne yapmayın? Lanetleşmeyin. Bu bir, iki, Vela bi gazabillah. Allah'ın gazabıyla da gazaplaşmayın. Yani Allah senin belanı versin gibi veya Allah seni kahretsin gibi şeyleri birbirinize söylemeyin. Dua makamında olur. Vela bin nar, cehennem olası. Allah seni cayır cayır yaksın. Cehenneme gidesi gibi cümleleri kullanmayın der Peygamberimiz. Yani mümin insan ne yapmayacak? Bu ve buna benzer kelimeleri kullanmayacak. Evet, 321 numaralı hadisimize gelelim. An Ebi Hureyre tekale, bu da Ebu Hureyre Efendimiz'den o aktarıyor. Kile, bir gün Efendimiz'e şöyle bir soru yöneltildi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. Udu'ullaha alel müşrikin. Allah'a müşriklere beddua konusunda dua et. Yani müşriklere beddua et denildi. Allah bunları kahretsin, Allah bunların belasını versin gibi müşriklere Efendimiz'den beddua etmesi istendi. Kale Efendimiz bu talepte bulunan kimseye şöyle karşılık verdi. İnni lem ub'as la'anen, ben insanlara lanet okumak için gönderilmedim. Yani için gönderilmiş. Velakin bu'istu rahmeten, ben insanlara rahmet olarak gönderildim. Ne demek bu? Amenna, bir insan gayrimüslim olabilir. Yani Müslüman olmayabilir. Günahkar olabilir. Canımızı çok yakmış, sıkmış da olabilir. Biz yine de o insanların ıslahı için, hidayetleri için dua etmeliyiz. Çünkü mümin insan kendisi için arzu ettiğini başkaları için arzu etmedikçe gerçek mümin olamıyor. Dolayısıyla biz insanlara lanet okuma yerine ne yapmalıyız? Onların hidayeti için dua etmeli. Yetmez, onların hidayeti için çalışmalıyız. Gayret ortaya koymalıyız. Yani müşrik de olsa, kafir de olsa, deist de olsa, ateist de olsa, artık ne kadar küfür çeşidi

güzel bir eser takdim ediyor olayım. Eserimizden sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Efendimizin iki tane hadisini daha arz edip bugünkü dersimizi noktalamış olayım inşallah. Şimdi gelsin bakalım eserimiz.

Evet kıymetli kardeşlerim, ilahimizi dinledikten sonra 322 numaralı hadisimiz şöyle. An Hemmâmin Hemmâm şöyle dedi ve Hemmâm'dan Kunna ma'a Huzeyfete biz Huzeyfe ile beraberdik. Fekile lehu Huzeyfe Efendimiz'e şöyle denildi. İnne raculen yerfa'ul hadise ila Uthmane bir kimse Hazreti Osman'a söz taşıyor dedi. Yani yerfa'ul hadise ila Uthman. Bir kişi halife olan Hazreti Osman'a söz taşıyor dediler. Kime söylüyorlar bunu? Huzeyfe Efendimiz'e. Fekale Huzeyfe. Huzeyfe Efendimiz de ashab-ı kiramdan şöyle dedi bu söz üzerine. Semi'atun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamberimin şöyle dediğini diyor hatırlıyorum. Şöyle demişti peygamberimiz. Ne demiş bakın. La yedhulul cennete kattatun. Kattat cennete giremez. Ne demek kattat? Kovuculuk yapan, yani birilerinin sözlerini başkalarına taşıyan kimse cennete giremez. Yani insanlara

0: zarar verecek, insanların değerini, kıymetini düşürecek, insanların arasını açacak şeyleri, lüzumsuz bilgileri ondan ona aktaran kimse cennete giremez buyurdu. Onun için söz taşımak bu kadar kötü bir haslet. Allah'ımız cümlemizi bu kötü halden muhafaza eylesin inşallah. 323 numaralı hadisimiz şöyle. An Esma binti Yezide. Esma binti Yezid den. Galet. O şöyle anlatmıştır. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Esma binti Yezid. Yezid'in kızı Esma. Bir hanımefendi Peygamberimizin hadisini bize aktarıyor. Efendimiz ela uhbirukum bi khiyarikum. Sizin en hayırlı olanlarınızı haber vereyim mi? Buyurdu. Efendimiz soruyor bunu. Kalu, orada olanlar dediler ki bela, tabii ki ey Allah'ın Resulü. En hayırlı kimseler kimlerdir? Kale, Efendimiz şöyle buyurdu. Ellezine izâ ru'u zikrallah. Kendileri görüldüğünde, yani kendilerini gördüğünüz zaman veya onlar göründükleri zaman Allah'ı, yani kendilerini gördüğünüz zaman Allah'ın hatırlandığı kimseler en hayırlı kimselerdir. Ölçü ne kadar güzel değil mi? En hayırlı insan kimmiş? Kendisini gördüğünüz zaman o adamın davranışı, duruşu, şekli, şemali, hali, hareketi, konuşması bir kimseye Allah'ı hatırlatıyorsa o en hayırlı kimsedir buyurdu Peygamberimiz. Ne kadar güzel bir haslet ya Rab. Rabbimiz cümlemizi bunlardan eylesin inşallah. Devam ediyor Peygamberimiz. Efela uhbirukum bi şirarikum. Pekala sizin en şerli olanlarınızı size haber vereyim mi? Kalu bela. Yine oradaki olanlar ashab-ı kiram efendilerimiz. Tabii ki Allah'ın Resulü dediler. Kale Peygamberimiz de bunun üzerine şunu söyledi. El meşşâûne bin nemîme. Kovuculuk için yürüyenlerdir. Yani birinden bir şey duymuş gidip onu başkasına ille aktaracak. Üzerine de birkaç şey kendisi ilave edecek. Bakın üç tane özellik söylüyor burada. Bir, dedi koduyu yaymak için yürüyen kimse. Bu bir. Söz taşıyan kimse. İki, el mufsidune beynel ehibbe. Allah için birbirini seven insanları birbirine düşüren kimse. Yani birbirlerini seven insanların arasını açan kimse. Allah Allah. İnsanların arasını bozan kimse. İkincisi bu. Zaten dedikodu, gıybet de insanların arasını bozmaya yönelik hastalıklar değil mi? İkincisi bu. Üçüncüsü, el-bâğûnel burâ'el-anete. Ne demek bu? El-bâğûnel-burâ'el-anete. İnsanlara karşı azgınlık yaparak onları sıkıntıya sokan kimseler. Yani azgın bir adam, müfsit bir adam insanların hallerini, insanların işlerini zora sokuyor. Görüyor musunuz? Azgınlık yaparak insanları sıkıntıya sokan kimse. Oysa ki mümin insan kolaylaştıran insandır değil mi? Mümin insan işi zora sokan değildir. Böyle olması gerektiği halde bırakın kolaylaştırmayı tam tersine bir de insanları zora sokuyor. Dolayısıyla her mümin bu konuda azami derecede dikkat etmeli. Rabbimiz cümlemizi bu ve buna benzer kötü hallerden ve hasletlerden muhafaza eylesin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz bugün de dersimizin sonuna geliverdi. Son bir eserle bugün de size veda ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
2: İyi bilirdik.
1: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Helal olsun.
1: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi. Oh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitimde şanlı.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Aman ben mi?
1: Ne var?
0: Düş yorar mısın?
1: Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum.
0: Duramam.
1: Neden? Fena mı gider beklemekten? Vay vay.
0: Bilir misin ki ne gördüm?
1: Hayırdır inşallah.
0: Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice.
1: Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi?
0: Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.

0: desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
1: Ya sonra?
2: Karşıma baktım, dikildi.
3: Kim?
2: Bir adam.
3: Tanıştınız mı?
2: O bilmem tanır mı, ben tanımam.
0: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu

0: Buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem, bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem,

0: bizim iş.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.
3: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Bugün programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Mesut Tiftikçi bizimle birlikte ve bugün gönüllülük kavramını konuşacağız. Tabii gönüllülük kavramı sadece bir iyi niyetli yardım davranışı olarak değil, bununla birlikte toplumsal dayanışma biçimi ve hak temelli bir sosyal müdahale aracı olarak ele alınıyor. Biz de bugün sadece gönüllülüğü bir başkasına yardım değil, aynı zamanda kendimize dokunduğumuz bir süreç olarak nereden okuyoruz, nasıl görüyoruz, bunları konuğumuzla konuşacağız. Siz de bu konudaki sorularınızı bize iletebilir ya da kendi deneyimlerinizi, gönüllülük deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gönüllülük sizde ne hissettiriyor, gönüllü olunca neler düşünüyorsunuz? Bu gibi deneyimlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, Mesut Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk Serdar Hocam, teşekkür ederim.
0: Evet, iyisinizdir inşallah.
1: Çok şükür hocam, sizleri gördük, daha iyi olduk.
0: Allah razı olsun. Evet hocam, bugün gönüllülüğü konuşacağız ama konuşmaya başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz, kendinizden bahsederseniz?
1: Tabii ki hocam, ben Mesut Tiftikçi, sivil toplum alanında çalışıyorum. Konuşmanın başında sizin de bahsettiğiniz gibi bugün biraz iyilik, biraz sorumluluk, biraz da birlikte yaşama üzerine konuşup alt metinlerde ise gönüllülük nedir, neden önemlidir, sivil toplum bu işin neresindedir ve sosyal politikalarla nasıl ki kesişir, bu soruların cevaplarını bulacağız. Bu aslında hepimizin hayatına bir şekilde dokunan ama üzerinde çok az konuştuğumuz bir alan. Bugün bu konuyu hem akademik hem de sahadan birisi olarak birlikte değerlendireceğiz. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Evet, rica ederiz. Siz de vaktinizi ayırdınız. Bu kıymetli konuyu ele almak için geldiniz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi gönüllülük birçok platformda konuşuluyor, tartışılıyor ama bu konuda siz akademik çalışmalar da yaptınız. Biz gönüllülük deyince aslında neyi anlıyoruz, neyi kastediyoruz, insanlar ne algılıyor? Konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii ki. Gönüllülük aslında çok sade bir şey. Yani gönüllülük dediğimizde hepimizin aklına gelen bir tanım oluyor.

0: Ama en basit anlamda bir insanın zorunlu halde olmadığı halde, yani kendini mecbur ve baskı altında hissetmeden ve bir karşılık beklemeden bir bireyin ya da toplumun ihtiyacını karşılaması durumuna gönüllülük deniyor. Biraz önce de söylediğim gibi burada herhangi bir maddi karşılıktan bahsetmiyoruz. Aksi takdirde bu gönüllülük olmuyor. Gönüllülük aslında biraz vicdani bir meseledir. İnsanın tabii neden gönüllü olduğuna dair alt metinlerde herkes için farklı bir sebebi vardır ama bunu da birazdan bahsedeceğim. Burada önemli bir ayrım var. İnsan sadece yardım etmek için gönüllü olmuyor. Yani sorumluluk almak demek yani. Hı. Ben de bu toplumun bir parçasıyım deme halidir. Birlik olma, kardeş olma ilkesinin gereğidir yani gönüllülük meselesi.
1: Aslında burada hani bir topluma dahil olmak, o toplumun parçası olduğunu göstermenin bir yolu gönüllülük. Kesinlikle. Ama burada insan aklımıza ilk gelen şey şu oluyor. İnsanlar niçin gönüllü oluyorlar? Yani gönüllü olmaya iten şey, o motivasyonu artıran şey ne oluyor?
0: Tabii ki bu bizim sahada en çok karşılaştığımız sorular aslında. İnsan neden gönüllü olur? Ve daha önemlisi bu motivasyon herkes için aynı mı? Yani herkes aynı sebeplerden dolayı mı gönüllü olur? Açıkçası ben de bu soruların peşine düşerek akademik bir çalışma yapmıştım. Benim tez konumda gönüllülük motivasyonu üzerineydi. Burada örneklem olarak Türkiye'nin önde gelen en büyük sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerinden ikisini seçmiştik. Test sonuçlarında iki kurumun gönüllülük motivasyonlarının birbirine yakın ve hatta eşit olduğunu gördük. Ama alt faktörlerde birbirinden ayrılan bazı özellikler vardı. Hı hı. Yani insanlar gönüllü olurken gerçekten bu işi isteyerek yapıyorlar. Ama bunların alt metinlerinde bazılarında merhamet odaklı olabiliyor. Bazıları empati, bazıları topluma katkı sunma, bazıları belki bir yaraya dokunuyorum hissi. Bazıları için bu bir kariyer ya da fırsat olanağı oluşturabiliyor. Bazıları için problem çözme, bazıları için takdir edilme gibi duygularla insanlar gönüllülük motivasyonlarını belirliyorlar. Bunlar en belirgin olanları. Yani insanları gönüllülüğe iten faktörler arasında.
1: Evet, aslında dediğiniz gibi bazen insanlar şey vardır, bir motto vardır, her temas iz bırakır. İnsanların hayatında güzel bir iz bırakmak için temasta bulunmak, insanlara yardım etmek, onların hayatına dokunmaya çalışmak için böyle bir yol tercih edebiliyorlar. Aslında burada bir taraftan evet merhamet, işte acıma duygusu bazen de tam şey oluyor. İşte kariyerim için bir önemli bir şey. Hani evet. Gönüllü davranışta bulunursam yerde belki bir kariyer yapabilirim gibi düşünceler.
0: Yeni yerler görme, yeni olanaklarla karşılaşma gibi şeyler de gönüllülüğün artıları arasında yer alıyor.
1: Evet, bu tür katkılarıyla karşılaşıyoruz. Peki mesela hem sahadaki gözlemleriniz, siz de hem gönüllü olarak da bulundunuz. Evet. Hem de çalışmalar yürüttünüz. Tabii biz kültür olarak hep böyle yardımseverliği ön plana çıkaran bir kültür, bir medeniyeti benimsiyoruz, yad ediyoruz, anlatıyoruz. Ama gerçekten böyle mi? Yani gönüllülük Türkiye'de bir kültür halinde mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii ki Türkiye'deki gönüllülük kavramını anlamadan önce, yani bugün anlamadan önce birazcık düne bakmamız gerekiyor. Yani Osmanlı'da bu kavramlar ya da bu işler nasıl ilerliyordu? Hı hı. Çünkü bugün geçmişten günümüze gelen bir mirasın devamlılığını aslında sürdürüyoruz. Osmanlı'da kalan yapılar arasında bu kavramlara aşina olmamızı kolaylaştırdı aslında. Yani bu bizim için iyi bir şey. Hepsi olmasa da bir kısmını aslında bugün varlığını sürdürüyor. Bunların en başında vakıflar geliyor biliyorsunuz. Hı hı. Osmanlı'dan, yani bunlar nedir? Öncelikle Osmanlı'da vakıflardan bahsettiğimizde vakıflar bel kemiğiydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yardım olarak. Bununla beraber ahilik teşkilatı vardı. Hı hı. Ahilik teşkilatında çıraklar yetişir, fakir esnafa destek olunur, ahlak ve dürüstlük denetimleri yapılırdı. Bu sayede toplumsal dayanışma kuvvetlendirilirdi. Yani bende var, kardeşimde de olsun temelli yaklaşımlarla sosyal adalet, hı hı, sağlanıyordu. Onunla beraber sadaka taşları vardı Osmanlı'da. Veren kimseyi görmüyordu. Alan kimseyi bilmiyordu. İhtiyacı kadar alıyordu. Bu da aslında kişinin onurunu koruyan bir anlayışın zirvesiydi bizim için.
1: Evet, aslında insanın onuruna yaraşır da bir davranış. Hani yardım eden, yardım ettiği kişiyi bilmiyor. Yardımı alan da kimin verdiğini bilmiyor. Arada aslında o minnet duygusunu o davranışı yapan kişiye değil de doğrudan belki Allah'a yöneltmesine de bir kapı aralıyor. Çünkü hani bana veren el sen değilsin. Evet. Nimet hakiki başkadır diye bir bakış açısı geliştirmesini sağlıyor.
0: Hani bahsettiğimiz gibi bu gönlün motivasyonun altında ne yatıyor dediğimizde aslında en önemli faktör belki de Allah rızasıdır. Yani evet. İnsanlar çünkü birçok hayrı karşılıksız yapıyorlar. Maddi karşılıksız. Ama bunun manevi karşılığı da Allah razı olsun demek birçoğumuz için belki de bu işin en büyük kazanımı yani.
1: Evet. Aslında bu kültürü besleyen hani Türkiye'de şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla belki o tarihsel süreçten getirdiğimiz o bağlar. Kesinlikle. Hani Osmanlı'daki sadaka taşı. Bir de vakıf kültürü de yaygın Osmanlı'da.
0: Tabii bugün Osmanlı'da vakıflar arşivlerine baktığımızda 5000'in üzerinde vakıf olduğu görülüyor. Bu çok zengin bir medeniyet.
1: Evet, bir de hep çeşitli alanlarda.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi hocam?
0: Yani her alanda neredeyse vakıf var diyebiliriz. Yani yazın sıcak su, yani sıcak havada soğuk su dağıtan ya da soğuk suyla abdest alınması için camilerde soğuk su taşıyan ya da kışın soğukta sıcak su taşıyan, tam tersi. Ya bunlar çok ince düşünülmüş bir uygarlığın aslında tamamen sonuçları. Bugün bunları tabii yaşatmaya devam ediyoruz. Hani gelinen teknolojiyle beraber camilerimizin birçoğunda sıcak su akabiliyor. Yani bu da güzel bir şey. Aslında bu dünün bugüne yansımış olmasının, yani ihtiyaç temelli olmanın sonuçları arasındadır. Yani biz de bu kültürü geçmişimizden alıyoruz.
1: Peki burada mesela evet güçlü bir medeniyete sahibiz. Onu yaşatmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz ama az önce yani şeyden bahsettik. Evet, Allah rızası ya da bir kariyer için gönüllü olmak ama maddi bir karşılık beklemeden bir iyilik yapmak söylemi aslında pratikte gerçekçi mi? Yani sahaya çıktığımızda gerçekten insanlar bize bir karşılık beklemeden mi iyilik yapıyorlar?
0: Tabii bu toplumda çok sık duyduğumuz bir cümle. Hani gönüllülük karşılıksızdır, herkes yapabilir ya da işte kalpten olsun yeter gibi. Burada gönüllülük de öğrenilen, geliştirilen, sorumluluk isteyen bir alan. Karşılık beklemeden yapılan iyilik çoğu zaman maddi karşılık beklememek anlamına gelmiyor. Hani burada biz biraz vicdani ve ahlaki bir karşılıktan bahsediyoruz. Yani kimse gönüllü olurken bana para verin diye başlamıyor. Bu kısım doğru. Ama işin duygusal tarafına gelince insan tamamen karşılıksız bir şey yapmıyor. Gönüllü olan kişi genelde şunları yaşayabiliyor. İşe yaradım duygusu, vicdan rahatlığı, kendini iyi hissetme ya da bulunduğu topluma ait olma, bazen de takdir edilme beklentisi gönüllünün beklemiş olduğu alanlarda, maddi alanlar dışında. Bunlar bir çıkar gibi görünebilir ama aslında bunlar hepsi insani ihtiyaçlardır, biliyorsunuz. Yani gönüllükte çıkar yoktur demek yerine maddi çıkar yoktur, manevi kazanım vardır diyebiliriz.
1: Aslında evet, insanın kendinin bir işe yaradığını hissetmesi, yani böyle bir duyguyu yaşaması. Evet, yani bir insanın gönlüne dokundum, yarasına merhem olmaya çalıştım. Bu iyi hissettiren bir şey aslında. Belki o iç motivasyonu da bu arttırıyor. Tabi burada hani bir taraftan da ihlası da gözetmek, yani evet Allah rızası için yapıyorum manası. Bir taraftan da hani insanlara bir şey katarken ben kendime ne katıyorum, bu düşünceyi de beslemiş oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Aslında hani maddi bir beklenti yok ama karşılığında yapılan bir iyilik var. Peki burada tabii Türkiye'de özellikle sivil toplum son dönemlerde oldukça gelişiyor. Hani ve sivil toplumun gelişmesinde gerçekten teşvikler, işte proje destekleri vesaire de yaklaşıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Ama sadece böyle bir dernekler akla geliyor. Hani sivil toplum demek dernek demek. Bunun bir bağlamı var mı? Niçin böyle düşünüyor insanlar?

0: Tabii biliyorsunuz çünkü sivil toplum Türkiye'de en görünür halini dernekler üzerinden sağlıyor. Ama bu sivil toplumun sadece derneklerden ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü STK dediğimiz yapı dernekler, vakıflar, belediyeler ana temelli olmak üzere hepsini kapsıyor. Burada biraz tabii biraz daha açmamız gerekirse tarihsel alışkanlık meselesi de var. Hani biraz önce Osmanlı'dan bahsetmiştik. Yine oradan devam edeceğim. Osmanlı'dan bugüne uzanan bir örgütlü iyilik geleneğimiz var bizim. Vakıflar, loncalar, cemiyetler. Bunlar Cumhuriyet'le birlikte bu yapıların en pratik ve en erişilebilir formu dernek oldu. Çünkü insanlar bir araya gelince dernek kuralım refleksi oluşturabiliyor. Çünkü kolay bir hukuksal mevzuatı var. Derneklerin bununla beraber hukuki görünürlükleri de var biliyorsunuz. Resmi bir kimliğe sahip oluyor. Devlete muhatap olabiliyor. Proje, bağış, fon gibi alanlara erişebiliyor. Bu da onları sivil toplumun en tanınan yüzü haline getiriyor doğal olarak. Medyada, raporlarda, kamuoyunda hep dernekler görünür oluyor. Yani bunun en temel sonuçları bu. İkincisi de sivil toplum eşittir örgüt algısı. Toplumda sivil toplum denince hala şu algı var. Bir tabela, işte bir yönetim ya da bir bina varsa bu bir sivil toplumdur algısı oluşabiliyor. Oysa gerçek şu, sivil toplum dernekten önce bir tutum ya da bir duruştur dememiz gerekiyor. Çünkü gönüllü inisiyatifler, platformlar, ağlar, mahalle dayanışmaları ve sivil toplumun parçasıdır ama resmi kimlikleri onların olmadığı için onlar da biraz arka planda kalıyorlar. Bununla beraber derneklerin görünür olmasının en temel faktörleri arasında medya ve dil etkisi de var. Örneğin görsel medyada işte X derneği şu çalışmaları yaptı ya da şu eylemlerle ön plana çıktı ya da şu yardımları oluşturdu gibi bir algı gün yüzüne çıkıyor. Ya da Y derneği şu açıklamayı yaptı dendiğinde bu görsel medyada ve zihinlerde daha fazla yer kaplıyor. Yani bu dilde bizim bilinçaltımıza bu fikri yerleştiriyor. Yani sivil toplum eşittir dernek algısını oluşturuyor. Ben de olayı genelde şöyle özetliyorum. Yani dernekler sivil toplumun vitrini ama sivil toplumun vitrinde de sınırlı değil.
1: Aslında burada hani sivil toplum önemli bir role sahip, rol üstleniyor. Yani bir grubun haklarını savunmak ya da bir nüfus grubunun isteklerini, taleplerini yerine getirmek, taleplerini dile getirmek belki. Bir taraftan ihtiyaçların karşılanması için de biraz dediğiniz gibi belki toplumda böyle bir algı da var. Hani evet 3-5 kişi, 7 kişi bir araya
0: Dernek
1: gelirsek,
0: oluşturabiliyor.
1: evet 7 kişi bir araya gelirsek, bir de tabela asarsak, yerimiz bir adres belirlersek dernek oluşturabiliriz. Ama bu sanki böyle şeyin ötesinde hani böyle dernek kurmak evet güzel bir fikir ama bu bir duruş sahibi olmayı, bir amacı,
0: Tabii olursa
1: bir
0: ancak.
1: işe yaramayı. Yani insanlar eğer bir amaç etrafında bir araya gelebiliyorsa grup oluşturuyorlar.
0: Tabii.
1: Eğer amaçsız bir şekilde toplanıyorsa bu grup olmuyor hani sosyolojik
0: Aynen.
1: olarak da. Dolayısıyla sanırım dernek olmak ya da sivil toplum olmak şey değil. Hani evet biz bir araya gelelim dernek olalım. Yani dernek olmak için olunmuyor
0: Evet,
1: herhalde. Ya
0: kesinlikle
1: da
0: bir
1: bunun
0: amaç.
1: sürdürülebilir olmuyor.
0: Tabii,
1: Devamı
0: tabii.
1: gelmiyor. Sanırım bir hayat gayesi nasıl insanı hayata bağlıyor, hayat amacı hayata bağlıyor ve yolda olmamızı sağlıyorsa dernekler için de bu geçerli.
0: Kesinlikle bu sizin de bildiğiniz gibi biz de sizinle bir dernekte sosyal sorumluluk projesinde tanışmıştık. Ve uzun yıllar beraber gönüllülük projeleri yürüttük. Çok güzel zamanlardı ve derneklerin o zamanki faaliyetlerinin gerçekten bir amacı olması gerektiğini, bir amacı olan derneklerin hayatta kaldığını bize gösteren bir yapıydı. Buna ayrıyetten beraber deneyimlemiş olmamız da farklı bir duygu bizim için.
1: Evet, gerçekten o günleri hatırladım,
0: Evet.
1: derneklerde gönüllü olarak bulunduğumuz faaliyetler kıymetliydi. Peki sivil toplumda önemli bir şey, yani gönüllüyü konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Gönüllü olmadan bir sivil toplum kuruluşu ayakta kalabilir mi? Yani profesyonel çalışan

0: bankalarla STK hizmetleri
1: mantığı.
0: yürür mü mantıken?
1: Yani şöyle kısa cevabı söylemem gerekirse zor. Hatta çoğu zaman mümkün değil diye cevaplayabiliriz. Ama biraz cevabı açmamız gerekirse. Bir sivil toplum kuruluşu teknik olarak maaşlı çalışanlarla, projelerle, fonlarla bir süre yoluna devam edebilir. Yani kapısına kilit vurmaz ama gönüllü yoksa şunlar yavaş yavaş kaybolabilir. Sahadaki temas. Biliyorsunuz bir sivil toplum kuruluşu için sahadaki temas çok önemli. İkincisi toplumsal bağ. Üçüncüsü samimiyet ve dördüncüsü hareket kabiliyeti. STK'ları ayakta tutan şey sadece para ve fonlar değil biliyorsunuz. Aynı zamanda inanan insan gücünün olması çok değerli. Gönüllü olmayan bir STK da zamanla şuna dönüşebiliyor. Proje yapan ama toplumu duymayan. Rapor yazan ama sahaya inmeyen. Hani biraz önce de demiştik amacı dışına çıkmış oluyor. Kurumsal görünen ama ruhu olmayan bir yapı. Ya dönüşüyor. Ama bununla beraber gönüllüler şunları da sağlıyor. Kurumun toplumsal meşruiyeti, sürekliliği, sahici bir geri bildirimi ve en önemlisi biz buradayız hissi. Bu yüzden gönüllü sadece destekçi değil, STK'nın vicdanı, gözü ve kulağıdır. Pardon hocam. Yani gönüllüsü olmayan bir sivil toplum kuruluşu ayakta durabilir ama yürüyemez diyebiliriz burada.

0: Evet, sivil toplumda gönüllülerin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Gerçekten bahsettiğiniz gibi hocam, yani sahada gözlemlediğimizde eğer bir sivil toplum kuruluşunda gönüllüler az sayıdaysa aslında o meseleyi dert edinen insanlarla ilgili
1: Kesinlikle.
0: ya, sonra şeye dönüşüyor işte, proje yapan, rapor yazan, masa başında olan, hayatın gerçekliğinden uzak, bilgisayar başında aslında insanlara dokunmaya çalışan bir iş yapmaya çalışıyor.
1: Yani ruhu olmayan bir yapı
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: tam böyle kabuk, yani
1: Evet.
0: evet bir fiziksel özellikleri taşıyor ama o ruhu taşımayınca kabuktan farksız kalıyor. Bu birçok açıdan düşündüğümüzde aslında sivil toplumu canlı tutan,
1: Kesinlikle.
0: hayatlar tutan, hayata bağlayan o damarları aslında gönüller oluşturuyor. Bunu böylece gözlemlemiş oluyoruz. Burada aslında gönüllü emeği de önemli, ön plana çıkıyor. Burada sivil toplumun hangi alanlarında daha çok en görünür güç olarak görüyoruz gönülleri?
1: Yani bu çok yerinde bir soru Serdar Hocam. Çünkü gönüllü emeği bazı alanlarda sadece destek değil, işin kendisi haline gelebiliyor. Genel çerçevede şunu söyleyebilirim. Gönüllü emeği insan temasının yoğun olduğu, hızlı tepki gerektiren ve resmi yapıların zorlandığı alanlarda en görünür güce dönüşüyor. Yani bu şu şekilde söyleyebiliriz. Bunun başlıca alanları afet ve kriz durumlarını biliyorsunuz. Deprem, sel, yangın gibi anlarda ilk sahaya inen çoğu zaman gönüllülerdir. Arama kurtarmadan psikososyal desteğe kadar birçok başlığa, yani devlet gelene kadar o boşluğu dolduruyorlar bu insanlar. Burada gönüllü emeği hayat kurtaran bir güce dönüşüyor aslında. Bununla beraber yoksulluk ve sosyal destek alanında da bu güç devreye giriyor. Yani bunlar nedir? Gıda kolilerinin dağıtılması, işte giysi kumbaralarının dizayn edilmesi ve onların ihtiyaç sahiplerine yeniden dönüştürülmesi, burs, ev ziyaretleri gibi çalışmalarda gönüllüler sadece dağıtım yapmıyor. Bir temas ve bu yardımın kırıcı olmamasını sağlıyorlar. Yani aslında STK'larla ilgili biliyorsunuz soft power denilen bir tabir vardır. Yumuşak güç. Burada da gönüllüler bu gücün yumuşak bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yansımasını sağlıyor. Bununla beraber çocuk, yaşlı ve engelli çalışmaları var biliyorsunuz. Bu anlamda zaman, sabır ve ilişki çok önemli. Gönüllü öğretmen, arkadaş, dinleyen bir kulak oluyor yeri geldiğinde. Kurumsal hizmetin soğukluluğunu yani yumuşatan ve çoğu zaman gönüllü emeğidir diyoruz. Göç ve mülteci çalışmalarında da yine dil, kültür, uyum ve yalnızlık meselelerinde gönüllüler köprü kuruyor. Resmi sistemin yetişemediği yerlerde yine insani bağlar kuruyor. Bununla beraber yine savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Kadın hakları, çevre, engelli hakları, çocuk hakları gibi alanlarda gönüllü emeği sokağa çıkan, ses çıkaran, gündem oluşturan bir güç haline dönüşüyor. Politikayı bile dolaylı yoldan etkileyen bir görünür aktör haline gelebiliyor. Ya bunun hepsini tek bir cümleyle özetlemem gerekirse, yani gönüllü emeği sistemin yetişemediği yerde bir vicdan oluyor. Dokunamadığı yerde köprü oluyor.
0: Aslında çok görünmeyen ama kıymetli bir yeri var. Şimdi bahsedince ben kendi gönüllülük deneyimlerimden biraz geriye gitmiş oldum. Malum Şubat ayındayız. 6
1: Evet.
0: Şubat Kahramanmaraş Elbistan
1: Depreminin.
0: merkezli
1: Evet.
0: depreminde yıl dönümünü geride bırakmış olduk. O günlerde biz de sahadaydık gönüllü olarak. Sizler de
1: Evet.
0: sahadaydınız. Aslında o zaman şeyi hatırladım. Mesela çadır kentteyiz. Yaşlıların kaldığı ya da işte engelli bireylerin bulunduğu bazı çadırlar ya da konteynerler var. Isınmak için mesela oduna ihtiyaç var. Odun
1: Tabii ki.
0: kırılacak. Hani
1: Evet.
0: evet, gönüllünün emeğine ihtiyaç
1: Ay
0: var ve orada
1: kesinlikle.
0: odun kıracak bir güç, yani hani ben sahada bulunayım nasıl yardımcı olabilirim? Ya yani odun kırarak da yardımcı
1: Kesinlikle.
0: olabilirsin. İşte oturup sadece birisini dinleyerek de, işte psikolojik ilk yardım yaparak da, işte bir ihtiyaç yardım kolisini götürerek de aslında o emekle orada var olmak gerekebilir. Belki buradan bu vesileyle de sizin de deneyimlerinizi dinleyeceğim ama aklıma gelmişken belki bir çağrıda bulunmak icap edebilir. Şey geldi bir de aklıma hocam. Mesela deprem oldu. Daha sonra bütün herkes gönüllü olmak için
1: Evet.
0: AFAD
1: Başvuru
0: sistemine,
1: yaptı.
0: Kızılay'a, diğer sivil toplum kuruluşlarına başvuru yaptı. Sistemler kilitlendi. Ama hani gönüllülük bir anda evet ben sisteme kaydolayım ve sahaya çıkabileyim diyebileceğimiz de bir yapı değil aslında. Hani sahaya hazırlanmak gerekiyor, eğitim almak gerekiyor, sahada nasıl davranacağımızı bilmek gerekiyor. Yoksa şey durumuna düşebiliyoruz. Hani oraya insanlara yardım etmeye gideyim derken yardıma muhtaç bir hale gelmek. Bunun için de hani gönüllülüğe de hazırlıklı olmak lazım.
1: Ya burada şunu söyleyebiliriz Serdar Hocam. Bizim bu topraklarda gönüllülük aslında form doldurmakla, isim yazdırmakla başlamıyor.
0: Evet.
1: Bizde gönüllülük işten geliyor. Yani toplumsal bir refleks diyebiliriz. Yani evet. Nerede ihtiyaç sahibi görürsek hemen bizim toplumumuz orada oluyor. Bu da bizi aslında diğer toplumlardan biraz daha özel kılıyor diyebiliriz. Bahsettiğiniz gibi 6 Şubat 2023'te hani ülkece bir zor bir durumdan geçtik. Hepimiz böyle bir zor zamanlar yaşadık. Bizde gönüllülük biraz da görünmüyor. Yani gizli yapıyoruz biz yaptığımız işleri. Orada beni etkileyen en çok olaylardan bir tanesi de tabii depremden çok çok sonra yayınlanıyor onlar. O an yayınlanmıyor. Gece yarısı deprem olmuş ilk anlar işte sabaha doğru bir tane tır üstünde kepçe var ve son sürat deprem bölgesine yetişmeye çalışıyor. Bu beni gerçekten çok duygulandırmıştı. Yani bu da bizim toplumumuzun ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor. O an tabii bütün yollar kilitlenmişti hatırlarsınız belki. Deprem bölgesine gelen insanlar Türkiye'nin farklı illerinden geliyordu biliyorsunuz. Ve orada olanlar hiçbirisinin belki de akrabası, eşi, dostu değil. Sadece millet olma şuurunun ve kardeşlik ilkesinin gerektirdiği bir yapıyla, şuurla hareket edilmişti. Bu da gerçekten çok özel bir durumdu. Allah diyelim tekrardan bizi böyle afetlerden milletimizi korusun.
0: Evet, Allah bizleri muhafaza etsin. Ama şunu da bilmek gerekiyor ki gönüllü olmak için bir hazırlık, bir süreç var. Bununla ilgili bilinçli olmak da gerekiyor.
1: Hazır olmak gerekiyor. Evet.
0: Çünkü şöyle, bilinçsiz ve bilgisiz gönüllü olduğunuzda yardım etmekten çok bazen zarar verici olabiliyoruz. Bunun da ilkeleri var. Hani gönüllülük de artık profesyonel yapılan, bilgiye dayalı yapılan bir iş. Becerilerimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Aslında burada belki tam bu açıdan sivil toplum gönüllüye nasıl bakıyor? Belki bunu da değerlendirebiliriz. Yani sivil toplum gönüllüyü sadece bir işte destek unsuru olarak mı görüyor? Yoksa karar süreçlerine de dahil ediyor mu?
1: Ya orada şöyle yaklaşabiliriz bir olaya. Her sivil toplum kuruluşu maalesef gönüllüye aynı gözle bakmıyor. Bazı yerlerde gönüllü denince sadece şu anlaşılabiliyor. Gel, işi yap, dağıt, taşı, sonra da kenara çekil. Yani iş zamanı gel, iş yokken orada olma gibi bir
0: senin fikirlerine ihtiyacımız yok.
1: Yok gibi. Evet, bu da tabii ister istemez o kişiyi kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Ama işin aslı şu şekilde olmalı. Baktığımızda gönüllü sahada olan kişi insanla birebir temas

0: Kimin neye ihtiyacı var, nerede sorun çıkıyor, hangi iş tutuyor, hangisi boşa gidiyor. Bunu en iyi bilen kişi çoğu zaman gönüllüler biliyorsunuz. Mesela diyelim yardım dağıtılıyor. Masada plan yapan biri var. Diyor ki işte bu aileye yeter. Ama gönüllü gidip görüyor ki yetmiyor. Ya da şu yöntem daha iyi olur diyor. Çünkü sahada denemiş. İşte gönüllü bu noktada işi yapan değil, aynı zamanda akıl veren, yol gösteren birisi oluyor. Gönüllünün fikri sorulduğunda sen ne derdin, ne yaşadın denildiğinde yapılan iş daha gerçekçi oluyor, daha doğru yerlere ulaşıyor. Burada tabii kısaca şunu söyleyebiliriz. Gönüllüyü sadece kol gücü olarak görmek bir işi eksik bırakır. Ama gönüllüyü dinlersek hem işi daha düzgün gider hem de yapılan yardım gerçekten yerine ulaşabilir.
1: Evet, sahaya kulak vermek, gönüllünün deneyimlerini dinleyerek bir
0: Evet.
1: politika program belirlemek daha sağlıklı olacak
0: Kesinlikle.
1: ya da kaynakları daha verimli
0: Kesinlikle.
1: kullanabileceğiz. Burada bir de şey algısı var, hani evet devlet olarak devlet bazı hizmetler ve imkanlar sunuyor. O zaman sivil toplum niçin var? Hani sivil toplum sosyal sorunları fark ediyor, devlet de farkında. Hani burada nasıl bir bağ, nasıl bir ilişki var?
0: Yani şimdi burada diyoruz ki neden sivil toplum sorunları devletten önce fark ediyor? Çünkü sivil toplum sahanın içinde olan bir kısım. Yani masanın başında değil, hayatın tam ortasında aslında. Devlet genelde raporla, istatistikle, dosyayla çalışıyor biliyorsunuz. Ama bu da önemli. Buradaki sorun kağıda girmeden önce insanın hayatına giriyor sorunlar. Çünkü sorun öncelikle hayatta başlıyor. Masada ya da sahada değil. Sivil toplumda aslında tam orada duruyor. Mesela şöyle düşünelim. Bir mahallede bir çocuk okula gidemiyor. Devlet belki bunu yıllar sonra rakamlarla görebiliyor. Ama sivil toplum bunu hemen fark edebiliyor. Çünkü yerinde ve gözlem yapıyor. Çünkü o gönüllü, yani oradaki gönüllüler mahallede geziyor, aileyle konuşuyor ve çocuğu tanıyor. Ya da bir anne diyor ki yardım alıyorum ama yetmiyor. Bunu dilekçeyle değil, sohbet sırasında söylediğini farz edelim. Sivil toplum bunu hemen duyuyor. Devlet bu sesi duymamış olabiliyor biliyorsunuz çoğu zaman. Ya da başka bir örnek. Bir grup genç iş bulamıyor ama kimseye bunu da açık açık söyleyemiyorlar. Yani bir dernekte gönüllüyle konuşurken dertleşiyorlar diyelim. Yani umudum kalmadı diyor. İşte böyle bir sosyal sorundur ama resmi kayıtlara hemen girmiyor bu durum biliyorsunuz. Bu durum da önce sivil toplumun kulağına gidiyor ve hemen aksiyon alınmasını sağlıyor. Bu yüzden şunu rahatça söyleyebiliriz. Sivil toplum erken uyarı sistemidir gibi düşünebiliriz. Toplumda ne kaynıyor, nerede bir sıkıntı var, kim geride kalmış, bunları ilk o fark ediyor. Ama burada önemli bir nokta daha var. Sivil toplum hemen fark eder ama sesi hemen duyulmayabiliyor biliyorsunuz. Onların da imkanları ve kaynakları sınırlı. Eğer bu sahadan gelen ses kamuya taşınırsa işte o zaman sosyal politika burada devreye giriyor. Yani süreç genelde şöyle işler. Sorun önce insanın hayatında ortaya çıkar. Sivil toplum bunu görür ve yaşar. Sonra kamu gündemine girer. En son politika haline dönüşür. Özetle şunu diyebiliriz. Devlet büyük resmi görür. Sivil toplum ise insanın gözünün içine bakar. Bu yüzden birçok sosyal sorunu önce sivil toplum fark eder.
1: Evet, aslında bu açıdan çok şanslı bir ülkeyiz gerçekten. Şöyle yine düşündüğümüzde birçok alanda çalıştaylar yapılıyor, politika masaları kuruluyor, işbirlikleri yapılıyor ve hani biraz da sosyalizme, sosyal politika bağlamında çalıştığımız için birçoğuna katılımcı olarak, bazen raportör olarak, bazen moderatör olarak bulunma imkanımız oluyor. Gerçekten oradaki gözlemim, sivil toplum temsilcileri, işte engellilikle ilgili, yaşlılıkla ilgili, çocuklarla ilgili, birçok refah alanında, işte istihdamla ilgili, sporla ilgili birçok masada sivil toplum kuruluşları sahadaki gözlemlerini, deneyimlerini, iyi uygulama örneklerini ya da uygulama yapıp işe yaramayan yönleri çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Bu aslında devlet geleneğimizin de çok güzel bir yansıması. Hani yerele kulak vermek, hani merkezi, küresel düşünüp yerel karar
0: Karar
1: vermek.
0: vermek.
1: Belki bununla ilgili de o görüşleri alıyorlar. Bu açıdan aslında birbirini besleyen, destekleyen güzel bir iklim de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve buna da şahit olmak mutlu ediyor.
0: Çok
1: Bazen
0: güzel.
1: bir politika yapıldığında, evet bak sivil toplum bunu önermişti, Sonunda böyle bir eylem planı geliştirildi.

0: Sosyal hizmetle STK'lar arasında hem etik yani nasıl davranmalıyız tarafı var, hem de pratik yani iş nasıl yürüyor tarafı var. Önce isterseniz etik tarafından bakalım. Yani sosyal hizmetin temelinde şu var: insana saygı, gizlilik, ayrımcılık yapmamak, kimseyi incitmemek gibi, biliyorsunuz. STK'ların da özü aynı aslında. Yardım yaparken kimseyi rencide etmemek gerekiyor. Ben verdim sen aldın havasına girmemek lazım. İnsanı sadece yardıma muhtaç birisi olarak görmemek gerekiyor. Mesela bir aile düşünelim. Sosyal hizmet uzmanı o ailenin bilgilerini gizli tutar. STK'lar da aynı hassasiyeti göstermeli. Fotoğraf çekip paylaşırken, isim ifşa ederken dikkatli olunmalı. İşte buradaki ortak nokta etik bağdır. Gelelim işin pratik tarafına. Sosyal hizmet daha çok sistemin içinde çalışıyor. Devlet kurumları, belediyeler, resmi süreçler vardır.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün Mesut Tiftikçi ile sivil toplum ve gönüllülük bağlamını konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, en son sosyal hizmet ve sivil toplum arasındaki etik bağdan bahsediyorduk. Sosyal hizmet neyi önceler ve bu sivil topluma nasıl yansıyor? Bundan bahseder misiniz?
0: Tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi sosyal hizmet STK'larda hem etik nasıl davranmalıyız tarafı var, hem de pratik olarak yani bu iş nasıl yürüyor tarafı var. Yani iki koldan devam ediyor. Etik tarafından bahsedecek olursak, insana saygı, gizlilik, ayrımcılık yapmamak, kimseyi incitmemek, bu işin etik tarafı. STK'larda da özü aynı aslında. Yardım yaparken kimseyi rencide etmememiz gerekiyor. Yani ben verdim, sen aldın havasına girmemek lazım. İnsanı sadece yardıma muhtaç biri olarak görmemek gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Mesela bir aile düşünelim. Sosyal hizmet uzmanı o ailenin bütün bilgilerini gizli tutuyor, biliyorsunuz. STK'lar da aynı hassasiyeti göstermeli. Fotoğraf çekip paylaşırken, isim ifşa ederken dikkatli olmalı. İşte buradaki ortak nokta etik bağdır. Pratik tarafına bakacak olursak, sosyal hizmet daha çok sistemin içinden çalışıyor. Devlet kurumları, belediyeler, resmi süreçler vardır, biliyorsunuz. STK'lar ise sahada daha hızlı ve daha esnek bir rol üstleniyor. Bugün karar alırlar, yarın uygulamaya geçebilirler. Mesela sosyal hizmet uzmanı bir aileyi tespit ettiğini varsayalım. Bu ailenin bir desteğe ihtiyacı var. Ama her şeyi tek başına karşılayamıyor. İşte burada STK devreye giriyor. Gıda desteği, eğitim desteği ya da psikososyal destek sağlayabiliyor. Yani biri yolu gösteriyor, diğeri o yolda yükü paylaşıyor diyebiliriz. Başka bir deyişle sosyal hizmetin pusula gibi olduğunu, STK'ların da o pusulanın gösterdiği yolda yürüyen ayaklar olduğunu varsayabiliriz. Yani ikisi
1: Evet.
0: arasındaki bağlam.
1: Aslında çok kıymetli bu. Şimdi son dönemlerde şöyle bir kaygıyla karşılaşabiliyoruz. Tabii sivil toplum şunu düşünüyor: ben insanlara yardım ediyorum. Ama bunu da topluma kanıtlamam, ispat etmem lazım ki bir taraftan da bağış ya da işte dernek olarak destekleneyim. Böyle bir kaygıyla yaklaşabiliyor olaya. Tabii ki de hani yapılan yardımı göstermek kıymetli. Ama bunu yaparken de o kaygı bazen kaotik bir şeye dönüşebiliyor. Yardım ettiğimiz insanları ifşa etmeye ya da onu bir reklam yüzüne dönüştürmeye,
0: Onur kırıcı.
1: o dönüşüp de onur kırıcı. Yani yardım alırken insanları böyle göstermek de o insan açısından düşündüğümüzde bazen zedeleyici, ruhu yaralayıcı bir yanı olabiliyor. Aslında bu biraz da kurumsal kültürle de
0: alakalı bir şey
1: şekillenen
0: tabii.
1: bir şey. Peki burada kurumsal kültür demişken, bu kurumsal kültür bu gönüllülük motivasyonunu nasıl etkiliyor hocam?
0: Yani evet, hem de sandığımızdan çok fazla bir şekilde etkiliyor. Kurumsal kültür gönüllülüğün niyetini değil ama belki sürekliliğini doğrudan şekillendirebiliyor. İnsan, biliyorsunuz, çoğu zaman iyi niyetlerle gönüllü oluyor. Ama o gönüllülüğü sürdüren ya da bitiren içine girdikleri kültür oluyor, biliyorsunuz. Destekleyici bir kurumsal kültüre gönüllü olan birini düşünelim. Gönüllü burada kendini hem kullanılan hem de değer verilen biri olarak hisseder. hata

0: yapma korkusu azalır, öğrenme alanı açılır, işe yarıyorum duygusu güçlenir. Sonuç olarak motivasyon artar ve gönüllülüğü kalıcı hale gelir burada. Zayıf ya da baskıcı kültürde ise gönüllü sadece iş gücü olarak görülüyor. Daha önce de bahsetmiştik. Karar alma süreçlerinden dışlanıyor. Emeği görünmez oluyor. Sonuçta ise en idealist gönüllü bile olsa sessizce geri çekilebiliyor. Ama burada önemli bir ayrım var. Yani gönüllülük bireysel motivasyonla başlar ama kurumsal iklimde devam eder. Yani bu ikisini birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Ben bunu genelde şöyle özetliyorum. İyi gönüllüler kötü kurumlarda tükenir. Orta gönüllüler iyi kurumlarda güçlenir. Yani olayın esasında bu var. Yani kurumsal kültür gönüllünün hevesini filizlendirir diyelim ya da fark ettirmeden kurutur. Hep diri ve ayakta tutmak için gönüllü yönetimi ve birimleri biliyorsunuz artık günümüzde ortaya çıkmaya başladı. Kurumsal yapılarda gönüllü yönetimi müdürlükleri açılmaya başladı. Evet. Yani bununla da sık sık karşılaşıyoruz.
1: Gerçekten gönüllünün filizlenmesi ve bir meyve vermesi, evet, belki hem kendi sağlığı için hem toplum sağlığı için bir etkide bulunması kurumsal yapıyla güçlenecek bir şey. Dediğiniz gibi birçok büyük sivil toplum kuruluşunun artık gönüllü organizasyon yapıları, kesinlikle, var, modelleri var. Bunun, evet, için birimleri var. Evet. Motivasyon kampları görüyoruz. Gönüllü kıymetli kampları, bunlar. Evet. Teşvik edici. Bir taraftan da aslında gençlerimizin bu işi öğrenmesi için de bir şey, saha.
0: Fırsat.
1: Fırsat. Umarım inşallah daha güzel bir hal alır. Evet hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Elbette ki gönüllülük, sosyal politika üzerine birçok konuyu konuşabiliriz ama gönüllü olmak isteyen ama acaba ya yeterli miyim, yapabilir miyim diye düşünen dinleyicilerimiz var. Bunlara son bir çağrıda bulunmak isterseniz ne söylemek istersiniz?
0: Yani şunu net söyleyebilirim. Yani acaba yeterli miyim diyen soran birisi gönüllülük için zaten en önemli işi aşmıştır demektir. Yani kendisini buna hazır hissediyor. Ve o içindeki kaygıyı barındırdığı için acaba yeterli miyim diye kendi kendine soruyor. Yani gönüllülük dediğimizde büyük işler yapmak zorunda değiliz Serdar Hocam. Asıl riski olan şey hiç sorgulamadan ben bilirim diye sahaya çıkmak. Bu çok tehlikeli bir durum, biliyorsunuz. Evet. Depremde de bahsetmiştik. İnsanlar yardıma gitmişken yardıma muhtaç hale gelmişlerdi. Evet. Şunu unutmamak gerekiyor. Kimse gönüllü doğmuyor yani bu hayatta. Bu sonradan öğrenilen bir şey. İlk adım zaten şu şekilde oluyor. Ben buradayım ve katkı sunmak istiyorum demekle başlıyor. Yeterli miyim sorusunu soruyorsanız, yani yeterli olmaktan değil, sadece cesur olmaktan yana bizim adımlar atmamız gerekecek. O yüzden bunun basit yolları nedir? Bir çocuğun hayatında güvenli bir yetişkin olmak. En büyük gönüllülükler arasında. Ya da bir yaşlıya düzenli olarak selam vermek. Bir gönüllülük. Ya da bir kurumda süreklilik göstermek. Bunun da en güzel uygulama alanları mahalleden başlayabiliriz. Okuldan başlayabiliriz. Ya da bir dernekten başlayabiliriz bu süreci. Ya da bir insanı dinleyerek başlayabiliriz. Bunların hepsi küçük ve önemsiz görünen ama büyük olaylardır. Bunları çok hafife almamamız gerekiyor. Belki de gönüllülük dediğimiz olay başkasının hayatına dokunmaktan daha çok kendi insanlığımızı hatırlama halidir diyebiliriz.
1: Evet, gerçekten de başkalarının hayatına dokunmaktan çok kendi insanlığımızı hatırlamak hali. Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim hocam.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, bir Evin Yankısı programının da sonuna geldik. Bu hafta Evin Yankısı'nda Mesut Tiftikçi ile birlikteydik ve gönüllüyü konuşmuş olduk. Program boyunca bize eşlik eden, kalbini, zihnini bu sohbetle açan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mesut hocamıza da değerli vaktini ayırdığı ve bu konudaki görüşlerini paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Evin Yankısı'nda bize kulak verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, malumunuz önümüzdeki hafta mübarek Ramazan ayı başlıyor. 11 ayın sultanı geliyor. Bizler de Ramazan ayında programımıza bir es veriyoruz. Bayramdan sonra inşallah yine Perşembe akşamları saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka konu ve konuklarla İnşallah yeni

Yeniden evinize, yüreğinize misafir olacağız. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. İnşallah verimli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir Ramazan ayı geçiririz ülkecek. Efendim, evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun diyoruz. Sağlıklı, saygı dolu, huzurlu bir yaşantı diliyoruz. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, şu elimdeki kağıtta ne görüyorsunuz? Uzaktakiler göremiyorlar. Güzel. Burada 4 tane elma çekirdeği var. Normal kırmızı elma çekirdeği. Birimiz çıkıp dese ki senin elinde 100 ton elma var. Bu söz doğru olabilir mi? Şu anda doğru değil. Ama bu cümleyi şu şekilde

söylese, 100 ton elmanın aslı var senin elinde dese, bu doğrudur. Çünkü herhangi bir elma çekirdeği çürümeden yerinde değerlendirildiğinde, çiftçinin, erbabının elinde kullanıldığında 100 tondan 100 bin tona kadar elmanın aslıdır o. Herhangi bir elma çekirdeğinin bedeli tahmin edilemez. Ama bu kağıdın üstüne bantla yapıştırılmış haliyle bir hafta sonra çöptür bu. 100 ton, 100 bin ton elmanın aslıdır diye kasaya koysam, çelik kasaya ama, bankaya emanet etsem, buzdolabına koysam, 3 sene 4 sene sonra bu yine 100 ton elma mıdır? Hayır, çöptür artık. O zaman bu çekirdek küçücük bir şey, İnsanın dişlerinin arasında kalıyor, kürdanla çıkarmak zorunda kalıyorsun, o kadar küçük, yenmiyor, çöp, çürüyünce kokuyor. Ama çiftçinin elinde, toprakta bakım gördüğü zaman 100 bin, 200 bin, hatta bütün dünyadaki elmaların aslı küçücük bir çekirdekti zaten. Bu dikiliyor, bir karış fidan oluyor, buna aşı yapılıyor, aşıdan sonra toprağa konuyor, büyüyor, 10 bin 20 bin elma veriyor o sene. Her elmada 7-8 tane çekirdek var, her birinin 10 bin 20 bin olma hakkı var. Dolayısıyla bilgisayarla bile otursanız şu çekirdeğin 30 sene sonra kaç elma olacağını hesap edemezsiniz. Ama nerede? Kasada? Hayır. Cüzdanımın arasında saklasam, aman kaybolmasın diye, yine hayır. Nerede? Ehlinin elinde, toprağın karanlığında. Kasaya girdiği zaman hiçbir işe yaramaz, çürür. Kasa bunu saklamaz. Bunu böcekli, yılanlı, akrepli, karıncalı, çürük, rutubetli toprak paklar. Kardeşler, bir liramız sadaka olarak Allah'ın eline düştüğünde budur işte. Kasamızda beklediğinde de öyledir. Sadaka bu demek. Aman param kaybolmasın diye bekletirsen cüzdanında, kasanda, cebinde, bekler. Değeri kaybolur, enflasyonunu öldürür. Artık nasıl kaybolur bilmem. Hırsız çalar, garantisi yok. 10 sene sonra, 20 sene sonra da tedavülden kalkar, hiçbir işe yaramaz. Aynı sadakayı Allah'a teslim etmiş olsaydın, vermiş olsaydın, o sadaka toprakla buluşan elma çekirdeği gibi olacaktı. Onu sen kıyamet günü tanıyamayacaktın. Allah'a vermiş olduğun bir avuç buğdaydan bütün kainatı Allah'ın buğday tarlalarına çevirdiğini görmüş olacaktın. Eğer sadakayı Allah'a borç vermeyi, Allah için vermeyi bir şeyle özetlemek gerekiyorsa arkadaşlar, hepimiz benim yaptığım gibi yapalım. Şöyle 3-4 tane elma çekirdeğini bir kağıdın üzerine size bantlayın. Şöyle cüzdanınızın durduğu yere koymayın. Çocuk anlar cüzdan orada durduğunu bu dersten sonra. Böyle cüzdanın olduğu yere ters köşeyi gösterip böyle bulunsun. Her sadaka vermemiz gerektiği zaman bu çekirdeklere bir bakalım. Çekirdek beklerse çürük çekirdek olacak bir ay sonra. Allah'a teslim edilirse o cennet olacak. Ebedi cennet verecek. Kardeşler, zekatın dışında farz sadaka yoktur. Tekrar ediyorum. Zekatın dışında

Müslümanın mecburi vermesi gereken sadaka yoktur. Yalnız zekat namaz gibidir. Nasıl namaz kılmayan niye kılmıyorsun sorulduğunda beğenmiyorum kılmıyorum derse ona kafir diyoruz. Tembellikten kılmıyorum derse fasık diyoruz. Zekatı da niye vermiyorsun sorulduğunda senin için mi kazandım ben niye vereceğim diyorsa kafir diyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi biliyorsunuz ve üzerlerine Halid İbni Velid'i ordu olarak gönderdi zekat vermeyenlerin. Bunlar kafir artık dedi. Ashab-ı kiram da böyle benimsettiler, doğru bu dediler. Belli ki İslamiyet zekatı vermeyene Müslüman demiyor. Ama kardeşim işte işler iyi değil, daha şunu yapmadık bunu yapmadık diye mazeret uyduruyorsa o zaman da fasık diyoruz. Ramazan-ı Şerif'teki verdiğimiz sadakada farz değildir, o da vaciptir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'teki sadakamızı da hadi biz zekat gibi sayalım, onu da zaten zekat, Ramazan zekatı diye anıyoruz. Müslümanın malında zekatın dışında Allah'ın mecburi olarak istediği bir görev yoktur arkadaşlar. Zekat hariç. Zekat namazdır. Zekat cuma namazıdır. Zekat cihattır. Zekat haçtır. Hatta zekat haçtan büyük bir ibadettir. Zekat oruçtan büyük bir ibadettir. İslamiyet'in sıralamasında kelime-i şehadetten sonra namaz geliyor. Namazdan sonra da zekat geliyor. Zekattan sonra oruç, oruçtan sonra hac geliyor. Allah böyle sıralamış. Bu önemi bir şey ifade etsin diye Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ısrarla bu şekilde anlaşılsın diye dizmiş. Demek ki Müslümanın hakkında Allah'ın eğer bunu yapmazsan dinin olmaz anlamında mecburi tuttuğu tek görev zekat görevidir. Bunun dışında kardeşler, mecburi olmadan, bir görev olmadan Müslümanın çıkarıp Allah için verdiği şeyler para olabilir, bedensel katkı olabilir, söz desteği olabilir, moral dopingi olabilir. Biraz sonra bu ayrıntıya gireceğiz inşallah. Müslümanın Allah'ın mecburi tutmadığı alanlarda kendisinden çıkarıp verdiği desteklere sadaka denir. Bu sadakalar Müslümanın Allah'ın huzurunda onu Müslümanlık kalitesi açısından kazançlı hale getirecek en mühim ibadetlerdendir. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamber aleyhisselam Efendimizin velilikle ilgili, Allah'ın veli kulu olmakla ilgili hadisi şerifinden anlıyoruz. O hadisi şerifte Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyurmuştu? Allah diyor ki, kulum farzlarla bana gelmeye başlar. Farzları yapmayan ben Allah'a gidiyorum, cennete gireceğim diye bir iddiada bulunamaz. Farzlarla açılış yapılıyor. Farz ibadetlerle açılış yapıyoruz. Ondan sonra Müslümanın ne kadar Allah'a koştuğu, Müslümanlığındaki kalitesi, randımanı, Müslümanın cennette nerede bulunacağı, hangi sahabiye, hangi Allah dostuna yakın olacağının ölçüsü nafile ibadetlerdir. Nafile ibadet ne demek? Farz diye, vacip diye anılmayan, serbest bırakılmış ibadet demek. Öğlen namazı kaç rekattır? 4 rekattır. 4 rekattır. Biz 10 diye ne biliyoruz? Hayır. Öğlen namazı 4 rekattır. İlave 6 rekatta nafilesi vardır. Bir Müslüman öğlen ezanı okunduğunda Allahu Ekber deyip kâmet bile getirmeden, kâmet getirmeden, hatta ezanın bitmesini beklemeden 4 rekat hızlıca namazını kılmış olsa, tadil erkanına uygun

0: kabul olacak şekilde namazını kılmış olsa, o Müslümana öğleyi kıldın mı diye sorulduğunda evet dese yalancı değildir, öğleyi kıldı. Melekler onun öğleyi kıldığını yazmışlardır. Peki biz öğle namazını niye 10 rekat olarak kılıyoruz? Çünkü öğleyi kılıp öğlen görevinden kurtulmak bir çeşit, cehenneme girmemek için başka bir çeşit de öğlen namazı sayesinde Allah'a yakınlık kurup daha iyi Müslüman olmak. Bu ikinci çeşidi sağlayan o kıldığımız öncesindeki 4 rekat, sonrasındaki 2 rekatlık nafile namazdır. Eğer o nafile namazları kılmazsak sorumluluğumuz olmuyor. Ama durduğun yerde sayıyorsun. Durduğun yerde dün kaç paralık Müslümandın, bugün de o kadarlık Müslümansın. Ama o 4 rekat önce, 2 rekat da sonra yıkılan Müslüman, dünkü Müslüman asla değildir. 6 rekat fazla namaz kılmış Müslümandır o. Dün Allah'a yakınlıkta 3 puandıysa bugün 3,5 puan olmuştur. Kılıç derecesine göre belki 70 puan olmuştur. Neden? Çünkü nafileler, yani mecburi olmayan ibadetler Allah'a yakınlık düzeyimizi gösteriyor. Farzlar Müslüman olup olmadığımızı gösteriyor. İmanımızı hala koruyup korumadığımızı gösteriyor. Namaz üzerinden bakıldığında bu süreci diğer nafile ibadetlere de geçirebiliriz. Mesela sadakaya geçirebiliriz. Müslüman işte zekatta tarif edilen o standartlardaki zekat mallarında %2,5 Allah'ın zekat hakkı var. Bunu çıkarıp verdiği zaman Allah'ın ver dediği yere, Müslüman malla ilgili sorumluluğunu tüketmiştir. Bitmiştir. Ona melekler kıyamet günü, sen bu kadar malın vardı, niye bundan cami yaptırmadın diye sormazlar. Mesela 100 trilyon lirası olan bir Müslüman, fazladan 100 trilyon lirası, 2,5 trilyonunu çıkarıp Allah için verdiyse, o Müslümana kıyamet günü meleklerin soracağı bir soru yoktur. 100 trilyon sen bununla 20 tane cami yaptırsan devede kulak bile olmazdı demez melekler. Mecbur değil Müslüman. Cami yaptırmaya mecbur değil. Fakirin karnını doyurmaya mecbur değil Müslüman. Mecburiyet yok. Ama durduğu yerde durur o Müslüman. Durduğu yerde durur. Kıyamet günü geldiğinde bir sabah namazı kaçırmışsa eğer, o sabah namazını kaçırdığından dolayı sorgulanırken bir toleransla karşılaşmaz. Günahlarından ilim ilim sorar melekler o zaman. İlave bir şeyin yok çünkü. 2,5 trilyon zekat vermiştin. Vermeseydin şimdi cehennemde olacaktın zaten. Bu borçtu. Ama bir bu mantığı düşününüz. Bir de Peygamber Aleyhisselam Efendimizin şu hadisi şerifine bakınız arkadaşlar. Adam günahkar birisi. Günahlar işlemiş. Kıyamet günü Allah'ın huzuruna getirilecek buyuruyor. Günahkar bir adam. Allah meleklere buyuracak ki bir şey bulun. Bu adamın hiçbir bir şeysi yok. Hiçbir şeysi yok ya Rabbi diyecekler. Kazık gibi gitmiş, kazık gibi gelmiş. Hiçbir şey yok. Açacaklar. Tek bir iyiliğini bulacaklar adamın. Adam esnaf. Günün birinde borçlulardan birisi gelmiş ödeme gününde, buna demiş ki ya da sekreterine demiş ki tezgahtarına, bana birkaç gün daha müsaade etseniz ödeyemiyorum demiş. Dönmüş tezgahtar demiş ki işte patron bu adam 2-3 gün daha müddet istiyor, bugün ödeyecekti ödemiyor. O da demiş ki, ağzından kaçırmış, ya boş verin, ne zaman getirirse getirsin, belki de Allah bizi affeder demiş. Hayatında meleklerin kaydettiği tek iyilik bu adamın. Tek iyilik bunu kaydetmiş melekler. Teheccüd yok, sabah namazının sünneti yok. Yok. Kafir de değil, Müslüman. Kafir dünyayı altın yapıp verse bir kıymeti yok Allah katında. Müslüman için mi konuşuyoruz biz? Müslümanın vermesi halinde neler olacağını konuşuyoruz. Şimdi melekler bunu kaydetmişler. Ya Rabbi, dosyasında sadece bu çıktı demişler. Ne bu? Ya bırakın, adam ne zaman öderse ödesin, belki de Allah bizi affeder demiş. Adam gitmiş işte, bir hafta sonra getirip gene vermiş borcunu. Almış parayı, bağışlamamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor biliyor musunuz arkadaşlar? O anda Allah buyuracak ki, ha demek ki sen benim rahmetimi umarak alacağından birkaç gün vazgeçtin, ben de seni affettim buyuracak. Hadis konuşuyorum arkadaşlar. Hadis. Bu Allah'ın konuş diye gönderdiği peygamberin konuştuğu söz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu adam üstüne borç olmayan bir işi yaptı. Coşturan bu zaten. Coşturan bu. Görevi olmayan bir şeyde üstüne görev aldı. Allah'ın rahmetini harekete geçiren şey bu. Sadaka da bu demek. Müslümanın mesela annesine babasına bakmasını sadaka sayamayız. Kim bakacak senin annene babana? Zaten sen bakacaksın. Ama yetim çocuğa, Filistin'deki bir garibe bakman sadakadır. Borcun değil çünkü. Burada kardeşler, sadaka kavramının zihnimizdeki yerini almasını istiyorum. Bir açılım yapmak istiyoruz. Eğer Allah'ın üzerimizdeki belaları salmasını, belasız Müslüman, ocağımızda, işimizde, ülkemizde, dünyamızda belaların başımızdan kalkmasını istiyorsak, bunun en kestirme yolunun sadaka olduğunu anlatmak istiyorum. Allah'ın rahmetini pınarlar gibi coşturan şeyin sadaka olduğunu anlatmak istiyorum. Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi bir adım daha ileri götürüyor. Hastalarınızı sadakayla tedavi edin buyuruyor. Evinize hastalık da gelmesini istemiyorsanız önceden sadaka yatırımı yapın buyuruyor. Bir tek müşterisinin taksidini boş ver ya, Allah da bizi affeder bakarsın diye geciktiren insana Allah'ın mükafatı cehennemden azat etmekse ona, maaşından yiyip içtikten sonra artanından fakir fukarayı düşünen, talebeleri düşünen, camilerin ambulünü alıp takan, caminin musluğunu alıp takan Müslümana Allah'ın ne diyeceğini tahmin edebiliyor musunuz kardeşler? Burada sadaka konusunun ayrıntılarına girmeden çok önemli bir noktayı hepimizin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sadaka ile ilgili ayetler var. Sadaka ile ilgili yüzlerce hadisi şerif var. Ve sadakacı bir milletiz biz elhamdülillah. Elhamdülillah. Evindeki buğdayını, ambarındaki buğdayını arkadaşlarıyla, köylüleriyle paylaşan bir milletin çocuklarıyız. Sadakaya yabancı değiliz, Allah'a hamdolsun. Şimdi kardeşler, sadakadan konuşunca öğrenciler düşünüyor ki ben zaten burs alıyorum, nereden sadaka vereceğim ki kimseye? Üzerine almıyor. İşçi düşünüyor ki ben zaten ikramiye bekliyorum bu senenin yakıt parasını verebilmek için. Bu da benimle de ilgili değil. Kadınlar bize adam zaten para vermiyor ki, bakkal parasını bile kuruş kuruş bırakıyor. Benimle ilgili değil. Patronlar zaten işçiye fazla zam yaptım bu hafta diyor. Ne, sadaka o sayılsın diyor. Kimse sadakayı üstüne almıyor. Sadaka böyle uzay kavramlarından biri haline geldi. Vallahi yanlış. Billahi yanlış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bıraktığı din bu din değildir. Sadaka çeşitleri sayıldığında para 100 çeşitten bir tanesidir sadece. Bir gün ashabın fakirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmişler. Ya Resulullah demişler, bir şeyden muzdaribiz. Nedir muzdarip olduğunuz buyurmuş. Şimdi Allah için sadaka verin diyorsun. Zengin mümin kardeşlerimiz çıkarıp veriyorlar. Biz oturuyoruz. Allah için İslam ordusuna destek olun diyorsun. Çıkarıp veriyorlar. Onların sağlığı bizden daha iyi. Cihada gelince gene onlar kılıç kuşanıyor. Biz geride kalıyoruz. Biz cihada geleceğiz, kılıcımız yok. Fakir doyuracağız, kendimiz yiyemiyoruz. Hep cennetin önünde onlar kaldı, biz geride kaldık ya Resulallah diye böyle şikayet etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları toplamış. Size bir şey öğreteyim. Onların dağlar gibi verdiği sevapları yakalarsınız buyurmuş. Buyur ya Resulallah demişler. Sırrı yakaladılar. Hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Hadis söylüyorum. Buyurmuş ki, farz namazı kıldınız mı? Yerinizden kalkmayın. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber, sonra da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve hu ala küllü şeyin kadir deyin. Bunu 5 vakit namazda yapın. Onların verdiği dağlar gibi sevabı yakalarsınız buyurmuş. Tamam ya Resulallah demişler. Ne yaptı? Sadaka alternatifi gösterdi onlara. Bir iki hafta sonra gelmişler. Ya Resulallah demişler. O işte olmadı. Niye olmadı? Niye namazda biz fazla oturuyoruz? Merak ettiler, çözdüler bu sırrı demiş. Şimdi onlar hem sadaka veriyorlar hem de bizim gibi tesbih yapıyorlar. Gene denk olmadık. Gene bizi geçti onlar. Ne yapayım? Allah verdiyse ben ne yapayım buyurmuş. Onlara fazla verdi. Başka zaman başka sadakalar da öğretmiş. Alternatifler göstermiş. Onu konuşacağız. Kardeşler, sadaka fedakarlık demektir. Bu fedakarlık bazen paradır. Bazen tebessümdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Mümin kardeşine tebessüm ederek nasılsın demen sadakadır bu. Üç yaşında çocuğa bir kilo muz almaya paran yok. Bir muz alıyorsun. Eve onu getiriyorsun. Çocuk muzu görünce seviniyor ya, sadakadır. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha müthiş bir sadakadan söz ediyor. Müthiş bir sadakadan söz ediyor. Evde oturuyorsun. Karı koca yemek yiyorsunuz. Tutuyorsun, espri olsun diye hanımının ağzına lokmayı sen koyuyorsun. O işte yani hele evliliğin ilk günlerindeki maceralar. Bunu sadaka sayıyor. Sadaka sayıyor. Niçin?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ankara için akşam ezanı.
1: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Fakire çıkarıp şu kadar para verdiğin zaman sen rızık vermiyorsun ki, zaten rızkı veren Allah. Sen sadece sevinmesine sebep oluyorsun. O sebepliğinden dolayı Allah sana sadaka sevabı veriyordu. Yeni evlendin, el alemin kızını aldın geldin. Bu adam beni parçalayacak mı? Her gün dövecek mi? Bugün atar mı? Öbür gün boşar mı? Kaynanasıyla ne yapacak diye merak eden bir kadının ağzına lokma koyuyorsun. Endişelerinin gitmesine vesile oluyorsun. Bu fakire verdiğin sadakadan daha değerli olduğu için Allah'ın katında Allah sana sevap yazıyor. Sadaka yazıyor. Hem sen mutlu oluyorsun, cinselliğin kabarıyor, hem de Allah sana sadaka yazıyor. Daha ileri, daha ileri 10 adım, 20 adım ileri götürüyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Akşam yatakta hanımınla olan cinsel ilişkin sadakadır, cihat gibidir buyuruyor. Ashab-ı kiram durmuşlar, bu nasıl olacak ya Resulallah demişler. Yani evleniyorsun, hanımınla keyif yapıyorsun. Sabahleyin bir yetimin ekmeğini almak gibi sevap yazıyor sana Allah. İslamiyeti kör mantıkla sadece ağaç hutbesinden ibaret zannedersen garip bir din olur tabi. Mantık başka mantık. O kadının, o aile yuvasının en büyük endişesi senin başka bir kadında gözünün olup olmadığıydı. Senin harama gidip gitmeme riskini melekler de merak ediyorlardı. Bu riski önleyen bir iş yaptığın için Allah bu çalışmanı bir fakirin evine zeytin almak gibi, bir fakirin gaz parasını ödemek gibi sadaka görüyor, İslamiyet'e hizmet görüyor. Çünkü huzurlu, ilişkileri yerinde, cinselliğinden yemeğine kadar, oturma odasına kadar her şeyi yerinde bir Müslüman aile yuvası İslam'ın temelidir zaten. Bunun için bir insanın ailesiyle olan ilişkisine de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sellem sadaka statüsü uyguluyor. Biz İslamiyet'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Papazların bozduğu Hristiyanlıktan değil, hahamların kendi elleriyle yazdıkları Yahudilikten değil, insan eli değmemiş, Allah'ın ve peygamberin sadece konuştuğu İslamiyet'ten söz ediyoruz. Biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Medine mescidinde, hani mescit şimdi o dehşet binaya bakmayın siz arkadaşlar. Hurma ağaçlarıyla dikilmiş, üstüne hurma liflerinden çadır yapılmış, çakıl. İşte yıllar sonra da çakıl döşenmiş. Çakıl üzerinde ashab-ı kiram namaz kıldılar. Daha önce de çamurdu. Siyah derili bir kadın gelmiş, ya Resulallah demiş, herkes buraya bir hayır yapıyor, sadaka yapıyor. Benim kendimi doyuracak halim yok. Ben de sadakalığıma, sadaka niyetiyle bu mescidi çarşamba günleri süpürsem sence bir sakıncası var mı ya Resulallah demiş. Yok, sen de gel mescidi süpür demiş. Çarşamba günleri gelmiş, o da mescidi süpürüyor. Bir iki hafta geçmiş, aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescidi kirli görmüş. Ama böyle birkaç yıl devam etmiş kadıncağız. Çok dikkatli dinleyiniz arkadaşlar. Bakınız. Bak, sadakanın gücüne bak. İslam'ın açtığı kapının büyüklüğüne bak. Allah'ın rahmetini bak, ölçebiliyor musun? Bak, ordular donatan, ümmeti Muhammed'i rızık yağmuruna tutan, zengin cömertlere verdiği şeyden Allah fakirleri mahrum tutuyor mu, bir bak. Bir bak kaç çeşit sadaka var. Bir bak Allah'ın rahmetinden girdin mi, ucu nereye kadar gidiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün buyurmuş ki, bu mescidi böyle pek temiz görmüyorum. Nerede o siyah kadın? Hani söz verdi, her çarşamba temizleyeceğim ya Resulallah dedim. Demişler ki, ya Resulallah, o iki hafta önce vefat etti. Filan yere gömdük onu demişler. Dikkat ediniz arkadaşlar, bakın ne buyurmuş. Öyle bir kadının cenazesini bana nasıl haber vermezsiniz demiş. Sanki Ebu Bekir'i arıyor. Sanki malım sana feda olsun ya Resulallah diyen Abdurrahman İbni Avf'ı anıyor. Tebuk ordusunu donatan Osman'ı anıyor sanki. Onu bana nasıl haber vermezsiniz? Nereye gömdünüz onu demiş. Filan mezara koyduk ya Resulallah demişler. Beni oraya götürün buyurmuş. Kalkmış gitmiş. Mezarın başında durup cenazesini yeniden kılmış. Kadın infak eden, ordular donatan bir kadın değil. Beyaz derili değil. Ama kadın sadece Allah rızası için yaşlı başlı bir kadın. Resulullah'ın mescidini süpürecek takat bulmuş kendisinde. Allah da onu kabul etmiş. Bu kadar. Bu kadar. Sadaka eğer sadece Ebu Bekir'in verdiği mal, Abdurrahman İbni Avf'ın bağışladığı bahçe, Osman İbni Affan'ın donattığı ordu olsaydı, öldüyse öldü olacaktı bu kadın. Öldüyse öldü olmadı. Peygamberi kabrinin başına kadar çekti. Niye? Çünkü kadının fedakarlığı parayla ölçülmez bir fedakarlıktı. Her çarşamba günü gelip çamur ve çakıl olan bir mescidi temizleyen kadının kasası dolu olsaydı onu getirecekti zaten. Ulbe bin Zeyd isimli Medineli bir sahabi var. Broşürde hatırasını okuyacaksınız arkadaşlar. Hepimiz için dolu dolu ibretler var. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam İşte cihada ve mal harcamaya, infaka teşvik eden konuşma yapmış. Harcayın, Allah için verin diye nasihatte bulunmuş. Ashab-ı kiram da gitmişler, evlerinde ne varsa getirip çuvallara koyup burada ya Resulallah demişler. Kimi malının tamamını getirmiş, kimi yarısını getirmiş, kimi çuvala koymuş getirmiş. Getiriyor, herkes getiriyor. Bu zavallı, üstünde çul yok, evinde yiyeceği yok, Medineli bir garip. Gitmiş o akşam evinde, İki rekat namaz kılmış. Namazdan sonra hem ağlıyor hem de diyor ki, Allah'ım diyor, bugün peygamberin sadaka verin diye tembih etti. Herkes bir şeyler getirdi. Benim karnımı doyuracak bir şeyim yok. Her seferinde peygamber verin diyor, ben garip kalıyorum. Gidip destek olsam vücudumu ayakta tutamıyorum. İhtiyar bir cılız. Ne malımdan verebiliyorum, ne bedenimden verebiliyorum.
ben ne edeceğim ya Rabbi diye ağlıyor. Yani o mallardan bana da sadaka versinler diye değil, ben niye bir şey veremiyorum, niye destek olamıyorum, cihad edemiyorum diye üzülüyor. Sonra durmuş, Allah'ım demiş, benim verecek ne malım, ne sıhhatim, ne sağlığım var. Kim bana Müslümanlardan sataşmış, gönlümü kırmış, onurumu zedelemişse, ben de sadaka olarak hakkımı helal ediyorum ona demiş. Mantık. Adam ne veriyor? Sen bana geçen gün üzücü bir söz söyledin, hakkım oldu, onurumu kırdın, sadaka olarak onu sana helal ettim diyor. Öyle demiş, uyumuş kalmış. Sabahleyin mescitte toplanıldığı bir saatte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kişiye demiş, git demiş, şu onurunu sadaka veren adam kim diye bir bağır buralarda bakayım demiş. Şimdi vahiy gelmiş, Efendimiz'e bildirilmiş bu durum, kim olduğunu merak ediyor. Çıkmış münadi, dün gece onurunu sadaka veren adamı Resulullah arıyor demiş. Dönmüş gelmiş, benim o ya Resulullah demiş. Efendimiz buyurmuş ki, o sadakanı Allah kabul etti. Kimi tuttu Allah'a malını verdi. Enes'in annesi tuttu yavrusunu verdi. Sana herkes bir şey veriyor ya Resulallah, benim sadece bu yavrum var, dul bir kadınım, bunu sana bırakıyorum dedi. Bir paket bırakar gibi yavrusunu bıraktı gitti. Kimisi len tenalul birra ayeti inince, en sevdiğiniz şeylerden Allah için vereceksiniz ayeti inince, o ayet indiğinde mescidin önüne bakan hurma bahçesi onun en mutlu bahçesi, en çok sevdiği şeydi, geldi ya Resulallah dedi, Allah diyor ki en sevdiğiniz şeylerden vereceksiniz, bu bahçeyi çok seviyorum ben, bunu verdim Allah'a gitti dedi. Bu adamcağızı hiç verecek bir şey bulamamış. Kimi mescidini süpürmüş, Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh şerefini, onurunu, haysiyetini müminlere sadaka olarak bağışlamış. Ama Allah kabul etmiş. Kardeşler, hikaye anlatmıyorum. Hikaye vari şey anlatacağım zaman bu ayet hadis değildir diye uyarıyorum, dikkat ederseniz. Şu anlattığım son Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh hadisi şeriftir. Hadistir. Medine'de Resulullah'ın sağlığında gerçekleşmiş bir olayı anlatıyorum. Roman okumuyorum. Hepimiz o kadar sadaka, o kadar sadaka, o kadar sadaka fırsatları kaçırıyoruz ki. Alimallah, kadınların elindeki sadaka imkanları Karun'un malıyla yapılmayacak kadar büyük imkanlardır. Gençlerin elinde, ihtiyarların elinde, hepimizin elinde sadaka imkanları var. Kardeşim, bir Müslüman hastaya gidiyorsun, Allah şifalar versin, daha sen genç görünüyorsun diyorsun, bu kadar, bu kadar. İşe 10 dakika önce çıkıyorsun, giderken şu hastaya uğrayayım diyorsun. Selamun aleyküm, ooo bu sabah seni farklı gördüm, iyi iyi iyi, kanın yüzüne gelmiş diyorsun. Allah o gün 70 tane melek ayırıyor, sana istiğfar ediyorlar, dua ediyorlar senin için. Bunu sadaka sayıyor Allah. Biz kendi kendimize deryanın içinde olduğumuz halde kurak kaldık. Sadakayı zengin işi zannettik. Vallahi lazim, zenginin sadakası çok daha riskli. Çok daha riskli. Sen gider kimse görmeden caminin avlusunu süpürürsün, bir tek melekler görür, kazandın gittin. O çıkarır bir cami yaptırır, kapısına da filanca oğullarının Türk halkına armağanıdır diye böyle bir abide yazar, gitti cami. Bu camide namaz olur mu bir şey demiyorum ama cami gitti. Sadakalığı gitti. Zenginin işi çok daha zor, emin olun. Onun o verdiği sadakayı, yaptığı hayırları Allah ile arasında tutması çok zor. Çok zor. Garibanın sadakası çok daha değerli. Ya bu ne müthiş dindir arkadaşlar. Çocuk püsküvit istiyor senden. Akşam gelirken püsküvit getiriyorsun, al yavrum diyorsun. Çocuk daha teşekkür de etmiyor sana. Bunu mu demiştim, kakaolu demiştim diye atıyor suratına onu. Sen uyuyunca bir daha gizlice yiyor onu.
Allah sadaka yazıyor.

Nasıl anlamayız arkadaşlar? O da insandı. Siz getirin bana verin diyebilirdi. Deseydi günah değildi. Lakin içine dert etmiş. Bakmış evde oturacak çulu yok. Üstüne giyecek çamaşırı yok. Yarın yiyecek yemeği yok. Haysiyetini, onurunu ve şerefini değerli hale getirmiş. Benim onurumu kırdığı için kıyamet günü kimde helallik hakkım varsa onu sadaka olarak verdim diyor. Ahiretteki hesaplaşmalar üzerinden dünyada yatırım yapıp sadaka olarak veriyor. Mantık bu mantık arkadaşlar. Ashab-ı kiram bu tip kurnazlıkları yaparak geçindiler. Kurnaz. Vallahi yapacak bir iş yok. Bizden öncekiler camileri yaptırmış. Elhamdülillah Osmanlı cami yaptırmış zaten. Zengin de sadaka vermesi lazım. Senin uzmanlık alanın ne? Parazit. Sen de Müslümanların baş belası. Ya kardeşler, emin olun bazen hadis-i şeriflerin önünde aklım duruyor ya. Adam gelmiş ya Resulallah demiş, bu sadakayı çok övüyorsun. Ben ne yapayım, ne sadaka vereyim demiş. Malın yok mu demiş, yok ya Resulallah demiş. Komşularına yemek ver, kendim bulamıyorum ki demiş. O zaman hayvanına yük yükleyen bir zavallıya git yardım et. Ben ayakta duramıyorum, başkasının yükünü nasıl kaldıracağım demiş. Git bir hasta ziyaret et demiş. Benden ona hastalık bulaşır, hep hastayım demiş. Durun arkadaşlar, durun. Durun. Adamı konuşturan Allah bize bugün ne yapacağımızı öğretiyor. Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Her şey onların üzerinde denendi. Yanlış söylediler, gülünç şeyler söylediler. Bize yol gösteriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Buyurmuş ki kimseye zarar verme, senin sadakan budur buyurmuş. Çünkü sen bela bir tipe benziyorsun. Sen Müslümanlara zarar verme, sadakan budur. Arkadaşlar, peygamber espri yapmaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başından savmak için git ya filan işte demez. Doğruyu söylüyor. O adam hakikaten kimseye zarar vermese cami yaptırmaktan büyük hayır yapar. Bu bela bir tip çünkü. Kimseye geçmiş olsun demeye cesaret edemiyor. Yardım edemiyor. Demek ki yarın birisinin başına bela olup iki tane Müslümanı meşgul edecek. Kimseyi meşgul etme. Parazit çıkarma, Allah razı olsun senden. Kardeşler, bu kadarını da mı yapamayız? Kimseye zarar vermemeyi de mi yapamayız sadaka olarak? Hayır, hayır. Yapacak ne sadakalarımız daha var? Ne sadakalarımız daha var? Selam verebiliriz. Allah selamı bir sadaka sayıyor. Camiyi süpürebiliriz. Onu sadaka sayıyor. Caminin tuvaletlerine su döküp kirli görünmemesini, Allah'ın mescidinin tuvaleti kirli görünmemesini sağlayabilirsin. Bunu sadaka sayıyor. Halanın elini öpersin. Sadaka sayıyor. Telefon edersin, hastaya geçmiş olsun dersin, başını patlatmamak şartıyla, onu sadaka sayıyor. Yahu insan oğluna bir şey ver, gülücük olsun, elin olsun, musafaha yap, bunu sadaka sayıyor Allah. Dur! Bu kadar da değil. Bu kadar da değil. En necis hayvan, pis hayvan domuz ve köpektir arkadaşlar. Bir köpeğin büyük bir su kuyusuna bir damla salyası dökülse kuyunun tamamının boşaltılması gerekiyor. Çamaşır yıkanabilmesi için veya kullanılabilmesi için o kuyunun. Bu kadar pis, mendebur bir hayvan. Girdiği bahçeye Azrail'den başka melek girmiyor. Necis bir hayvan. Böyle acayip bir hayvan. Lakin fasık bir adam, fasık, cehennemlik bir adam bir köpeğin susuzluktan dilini çıkmış gördüğü için ona acıyıp da ya bu hayvana yazık oldu diye kuyuya inip ayakkabısını su doldurup çıkarıp da o hayvanı suladıktan sonra, o hayvan acıdığı için, Allah da o köpeğe acıdığı için o adamı acıyıp cennete koydu mu koymadı mı? Bırak insanoğlunu, bırak bebeği, bırak Filistinli yetimi, bırak sen mağduru, bırak sel felaketini görmüşü kardeşim. Köpek, köpek, necis hayvana bir bardak su veriyorsun. O da senin suyun değil, mahallenin kuyusundan almış. Gidip pet şişe alıp da vermemiş köpeğe. Mahallenin kuyusundan.

Ama köpeğin susuzluğuyla ilgilenip merhamet etmiş, o merhameti Allah'ın merhametini çekmiş. Köpeğe verdiğini bile Allah sadaka sayıyor ya. Bir ağaç dikiyorsun, iki tane kiraz büyüyor orada, kargalar ikisini de yiyor senden önce. Lanetliler, mendeburlar, bunları gördüğün yerde vuracaksın deme kardeşim ya. O iki kirazı Allah sadakandan sayıyor. Ne kadar hangi hayvan yerse sadaka sayılıyor, sormuşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ciğeri olan her hayvanın yediği sadakadır buyurmuş. Ne demek ciğeri olan? Kanı dolaşan her hayvan demek. Kanı dolaşan her hayvan. Kardeşler, şu Allah'ın dinine yeniden bakmamız gerekmiyor mu? Yeniden bakmak gerekmiyor mu? Yazık, günah değil mi İslamiyet'i ne kadar yanlış anlamışız? Yazık, günah değil mi sadece kestiğin kurbanın derisini vermeyi sadaka zannediyorsun? Her gün 100 çeşit sadaka elinin altından gelip geçiyor. Kardeşler, sadaka müthiş bir deryadır. Allah rızası için bunu para vermekten ibaret zannetmeyin. Yani bir Müslümanın, ben size iyi bir sadaka yolu öğreteyim. Şimdi başıma gelenden söylüyorum da en iyisi bu olduğunu anlıyorum. Mesela hasta ziyaretine mi gittiniz? Erken kalk sadakadır billahi. Orada çay içme, yemek yeme sadakadır o. Hele beni ziyarete geldiğinde tanıdığın bütün hastaların çeşitlerini sayma bana. Çok memnun olurum. Sadakan olsun. Allah kabul etsin. İslam edebine uymak da sadaka kardeşim. Hasta ziyaret et sadaka. Seni üzmeyelim. İlaçların yerinde değil mi? Doktor da tembihini yaptı. Bize ihtiyacın var mı? Yok. Allah geçmiş etsin de kalk git. Sadaka bu. O hani hiç verecek bir şey olmayana kimsenin başına bela olma demişti aleyhisselam. Hastanın başına bela olma, senin sadakan da olsun. Şu İslam adımını kıpırdatıyorsun, bunu cihat sayıyor kardeşim. Yeter ki Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetine uygun olsun. Yeter ki ulemanın çizdiği edep sınırları içerisinde olsun. Kardeşler, bütün ibadetlerin temel kuralı Allah için yapılma şartıdır. Bu sadaka için de geçerlidir. Allah için olacak. İhlaslı olacak. Öbür türlü sadaka olarak Kızılırmağa petrol akıtsan her gün hiçbir kıymeti yok Allah katında. Allah için olacak. Allah için olmak ne demek? O bilecek, sen bileceksin, onun görevlileri bilecek. Onun görevlileri var. Hani sağda solda sürekli kaydediyorlar. Başkası bilmeyecek. Peki ne kadar bu standart, bu gizlilik ne kadar? Hatırlıyor musunuz? 7 kişi kıyamet günü hiçbir hesap görmeden arşın gölgesinde misafir edileceklerdi hani. Bunlardan birisi de kim? Sağ eliyle verirken sol elinin haberi olmuyor. Sağ elle veriyorsun, sol elin bilmiyor. Sol el görüyor mu bir şey? Hayır. Sol el ne demek? Hanımın bile bilmiyor demek. Hanımın da bilmiyor. Sağ elle veriyorsun, sol elin bilmiyor. Tabela asmıyorsun. Filanca oğullarının filan yılda ölmüş dedesinin anısına yapılmış çeşmedir demiyorsun. Biri yapmış. Bırakıp gidiyorsun. Bu Allah'ın aradığı şart. Yalnız kardeşler, burada bir ayrıntı var. Yani camiyi kim yaptırdı buraya dendiğinde, Süleymanoğulları filan aile yaptırdı denmesi, onların niyetiyle ölçüldüğünde, eğer onlar anılalım biz, herkes bizi ansın gibi bir kasıt gütmüyorlarsa, onların sevabını götürmez. Çünkü %100 bir şeyi gizlemek de mümkün değil. Ama biz %100 düzeyine doğru gizlemeye çalışırız. %10 yayıldı. Bir sakıncası yok. Ben reklamını yapmamıştım zaten. Hiç sakıncası yok. Ama bu işte kalitenin sıfır reklamda olduğunu bilmemiz lazım. Sıfır tuttuğun zaman reklamı bu kalitedir. Bunu istiyoruz.

diyor Allah. Ama Osman İbni Affan radıyallahu anh 40 bin kişinin önünde kalktı. Ya Resulallah dedi. Bu orduya ne lazım? İşte 3 bin tane at. Verdim gitti ya Resulallah dedi. Herkesin önünde de yapılır. Niye biliyor musunuz? Osman öyle yapınca 100 tane veremeyenler de çıkarıp verdiler. Teşvik olmuş oldu. Osman'ın garantisi vardı. Bunun reklamını kimseden beklemiyordu. Nefsinle ilgili bir olay bu. Ama sadakanın birinci şartı kardeşler, mal sahibiyle aranda tutacaksın bunu. Bu şifreyi başkasına vermeyeceksin. Eğer bunu toprağa koyduktan sonra karga gelir de ya da tavuk karıştırırsa bunu, bu güneş görürse açıldığı için, sen çok fidan beklersin o zaman. Biraz açılırsa yarısı büyür. Tam açılırsa tavuk alır götürür bunu zaten. Sadakanın da tavuğu var. Solucan yutmaz hem. Hep böyle sadaka yutar. Tanıyorsunuz o tavuğu değil mi? O damarlarımızda dolaşıyor. Her yerde dolaşıyor. Bir bu. İki, Kur'an müthiş bir gerçeği bize hatırlatıyor. Allah buyuruyor ki ey iman edenler, sakın yaptığınız verdiğiniz sadakaları başa kakarak boşa çıkarmayın buyuruyor. Yıllardır sana sadaka veriyoruz be. Yapacağın bu muydu senin sonunda? Deme sakın. O gün kapatır melekler o defteri. Hakikaten yazık olur verdiğin sadakalara. Başa kalkmak en çirkin iş. Bir, iki, Kur'an'ın uyarılarından kendinizin tiksineceğiniz şeyi sadaka vermeyin Allah buyuruyor. Kurban kesiyorsun, kırmızı etler dolaba, hafif yağlı etler kıymalığa, kuyruk ve yağ yenmez kıkırdak ne varsa fakir fukaranın hakkı, kurbanda onların da üçe ayıracaksın ya kurbanı. Dondurucu, kıymalık, fakir fukara hakkı. Fakir fukaraya kıkırdaklar. Utan Allah'tan. Utan. Utan Allah'tan. Sakın böyle bir şey yapma. Biz bunu çöpe atacağız. Alır mısın diyebilirsin. Köpek bile yemiyor artık. Öyle bir zengin zamana rastladık ki. Köpek bile kıkırdak yemiyor ya. Köpeğin yemeyeceği şeyi sadaka olarak nasıl verirsin? Sadaka Allah'a teslim etmek demek. Kıkırdaklar, yağlar Allah'a verilir mi ya? Ne ayıp bir şey bu. Verme. Kurbanın sadakasını vermek şart değil ki. Allah'a ne verilmesi uygunsa onu vereceksin. Hatta ve hatta arkadaşlar, alimlerin enteresan örnekleri var. Mesela sadaka verirken parayı çıkarıyorsun, vermek biraz zor ya. Verme bir baraj, o barajdan sonra da insan eski parayı veriyor. Tamam ikisi de 100 lira. Olsun gene eskisini ver, ne olur ne olur. Yani bakarsın değer kaybeder. Bu verir, yani bu ne biliyor musunuz? Şimdi şeytan sana senelerdir uğraşıyor. Verme kardeşim. Çoluk çocuğa daire almayacaksın mı sen? Verme ya. Şimdi bununla uğraşıyor. Seni ya'idukumul fakr. Sizi gelecek korkusuyla korkutur o Allah buyuruyor. Ta sen daire bile almadın. He, bu küçücük kümeste oturuyorsun. Ne veriyorsun? Baktı ki veriyorsun. Ulan eskisini ver bari. Bari eskisini ver. Aynı para değil mi? Madem aynı, fakir niye itiraz etsin? Al ver eskisini. Şimdi caminin önünde yardım toplanıyor ya, dikkat edin yeni para yoktur orada. Hep böyle o kutunun içine bakın. Küflenmiş, buruşmuş. Ya geçer geçmez sıkıntısı olan paraları. Halbuki o gün Rabbim bunu sana veriyorum. Bıçakla kesilmiş elma çekirdeği toprağa konsa riskli tutması onun. Taptaze böyle el değmemiş. El değmemiş şeyleri alıp toprağa koyacaksın. Biz ne yapıyoruz sadakada? Tohum atıyoruz. Allah bunu büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Diyor ki Peygamber aleyhisselam, sizin verdiğiniz tek bir buğday tanesini kıyamet günü Uhud dağı kadar büyük getirecek önünüze buyuruyor. Medine'nin en büyük dağı Uhud dağıydı, onun için onu örnek veriyordu. Erciyes deseydi kimse anlamayacaktı. Bir buğday tanesinin, bir hurma çekirdeğinin Allah katındaki değeri altın olarak
Erciye

0: Menderes'tir, Ağrı Dağı'dır dense bile doğru değildir bu. Onun için kardeşler, Allah'a iyisinden vereceğiz. Evet, çoluk çocuğumuzu aç bırakmak gerekmiyor. Çoluk çocuğunu aç bırakacaksa vereceğin sadaka senin sadakan o değil. Sen gel vakıfta temizlik yap o zaman. De ki salı günleri ben size temizliğe geleyim de. Sen o sadakanı yap. Para sadakanın en alt çeşitlerinden birisi. Niye paraya kilitlendik ki bu kadar? Öyle sadaka çeşitleri var ki. Alimallah para. Benim param var, bu binada temizlikçi bulamıyorum. Param da işe yaramıyor şimdi. Yani sadakanın çok alternatifleri var. Biz kilitleniyoruz paraya. Her şeyi para anladığımız için, çok kapitalist düşündüğümüz için, Ulbe bin Zeyd radıyallahu anh gibi düşünmediğimiz için biz sadaka fırsatları kaçırıyoruz zaten. Başa kalkmak ve çirkin şeyleri, hoşlanılmayacak şeyleri vermek yanlış arkadaşlar. Püsküvit alıyorsun, sen gelirken arabada püsküvit kırılıyor. Bu kırık püsküvitü bizim çocuk zaten beğenmiyordu. Gelirken komşunun çocuğuna sadaka olarak verme bunu. Ya götür tatlı yatsınlar evde ondan, ya da kediye ver madem eve vermiş. Çocuğuna vermeyeceğin şeyi yetime sakın verme, Allah'tan utan. Yetim çöplük mü? Yetim çöplük mü? Hayır. Bir başka mesele de kardeşler, faizle süt kardeş olduk ya şimdi. Faizin nasıl olsa sıkıştırdın mı hocaları, işte şu kadarı bu kadarı uygundur oldu faizin. Allah'a sığınırım. Haşa. F harfini bile alfabeden silmek istiyorum faize benziyor diye. Şu kadarı bu kadarı yok. Trilyonda biri bile helal değil. 6 ay köprü altında yatarsan krediyle ev alabilirsin. O caizdir. Fetvası benden. Ama 6 ay hamile kadın, çocuk, küçük bebek köprü altında yatacaksınız. Ben gelip göreceğim birkaç akşam. Caiz. O zaman kredi alabilirsin. Bir yerde böyle dedim. Bir arkadaş kalktı. Ona kim kredi verir ki zaten? Zengine kredi veriyorlar dedi. Ona karışmam dedim. Hani zaruretten alıyordun bu krediyi? Hani zarurettendi? Demek zarureti olana kredi kimse vermiyor zaten. Biz yalan uydurduk da Allah inandı mı sanki? Kardeşler, faizden, piyangodan, çalıntı çırpılardan artan parayı sadaka vermek, Allah muhafaza buyursun, dinden çıkarır insanı. İki niyetle böyle bir şey yapamayız. Bir, biz çaldık çırptık, bunun da verelim de kefareti olsun. Olmaz böyle bir şey. Onun kefareti kökten temiz. Kanseri böyle bir miktar alınca doktor, gerisi temiz mi oluyor yoksa ciğerini mi söküp alıyorlar? Ciğerini çıkaracaksın, ciğerini, kanser bulaşmış ona. Öyle tahlil mahlil için kan verdik, böylece temizlendik, bu kanserden oluyor mu? Haram girmeyecek. Girdi mi hangi organı kirlettiyse onu alıp götüreceksin. Aynı şekilde, yani ben bu faize dokunmuyorum. Haram. Temizlenmek için de değil. Veyahut da filan mal bize yanlışlıkla geldi. İşte bir yolla bunu atacaksın. Çöpe atar gibi atabilirsin. Ama sadaka niyeti kullanamazsın. Çünkü Allah'a verilen şey temiz olur. Bu çok enteresan bir örneği var hadisi şerifte arkadaşlar. Kutsi hadisi şerifte buyuruluyor ki sidikle abdest almış olursunuz. Sidikle abdest alınır mı? Haram parayla da sadaka böyle olur. Sakın, Allah'tan korkalım, böyle bir şey yapma. Ama bu demek değil, haram paraları çöpe atacağız. Hayır. Mesela bazı saf, böyle işe yaramaz kafalı Müslüman bankaya bırakıyor faizinin payını. Enayilik desem enayiliğinde bir düzeyi var. Yani o düzeyde bile değil. Ne yapıyor? Domuzun önüne tilki bırakıyor. Tilkinin önüne tavuk bırakıyor. Böyle enteresan bir hata. Yanlış. Alacağız. Kuruşuna kadar alacağız. Sadaka niyeti dışında bir niyetle bir yerde kullanacağız bunu. Şimdi kardeşler, ben bu dersi hazırladıktan sonra dün çok mutlu bir haber geldi bana. Böyle çok dünden beri içim kaynıyor. İHH'mız 40 tane Filistinli gaziyi, bu son bombardımanda yaralananları tedavi ettirmek üzere İstanbul'a getiriyormuş. O kadar mutlu oldum ki, Abdülhamit'ten beri ilk defa böyle milletimizin haysiyetine yakışır ciddi bir iş yapılmış olacak elhamdülillah. Sadaka kelimesinin oturduğu bir yer oldu bu. Allah razı olsun vesile olanlardan. Yani o hastalardan birisinin bir aspirinini almak sadece, Musa aleyhisselamdan beri Yahudilerin eliyle ölmüş bütün şehitlerin duasını almak demektir. Allah'ın izniyle ilgilenelim bu işte. Peki gene zenginlere ait bir örnek vermiş mi olduk? Hayır. Hastanede git, pansumanıyla ilgilen, git geçmiş olsun de, hangi hastanede kaldıklarını öğren, taşımada arabanı kullandır. Yani yapılacak o kadar iş var ki doktorun yapacağını herkes yapıyor zaten. Allah razı olsun, o kardeşlerimiz getiriyorlar. İş üreteceğiz, iş. İş üreteceğiz. Emekliysen haftanın iki günü ben sizin şoförlüğünüzü yapayım diyeceksin. Ama bana gelip böyle şey önermeyin. Çünkü ben sana güvenip iki gün burada adam var zannederim. İki hafta sonra yalnız kalırım. Böyle başkasına gidin, destek olun. Kardeşler, sadaka bir rahmet deryasıdır. Sadaka para değildir. Sadaka vermektir. Gülücük vermektir. Dua vermektir. O da bir sadaka çeşididir. El tutmak, okşamak bir sadaka çeşididir. Ağlayan bir çocuk, bir yaşında çocuk, karnı ağrıyor, ağlıyor. Çocuk uyuyamıyor. Kaç dolar versek çocuk susar? Kundaktaki çocuk. Şöyle Allah rızası için 5000 dolar versem çocuğa memnun olur mu? Bankada hesap açtırayım, kartı vereyim ona. O çocuk hangi sadakaya muhtaç arkadaşlar? Kucağa alınmaya muhtaç. Kucağını alıp camın kenarına getirdin mi susuyor çocuk. Tamam, sadaka belli oldu işte. O çocuk onu istiyor. Çocuk senin dolarını boşalırını ne yapsın? Bebek ne yapacak doları? Ağlama yavrum, bankada hesap açtım senin için mi diyeceksin? Bakın, o çocuk o sadakaya muhtaç. Hanımının annesi öldü. Annen için cami yaptıracağım, hiç üzülme kadın. Ne yapacaksın camini? O anda onu teselli etmendi sadaka. Her anın sadakası başka, değeri başka. Allah sadakaya muhtaç olmadan ama sadakalar vererek yaşamayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel sizinle güzel.

0: Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim ha? Ne bilirdim yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düştün ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerlerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar. Çiçek açtığınız rüzgarlar esiyor seni. Paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerim. Gel. Gel ey ciğerime saplanmış anca. Gel. Gel ey yüreğim oturmuş. Sevgi ana kucağı. Sevgi baba ocağı. Sevgi aşıklar bucağı. Sevgi en yüce değer. İnsanların ulaşacağı. Sevgi.
1: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
2: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Eskiden yeterdim kendime. Artardım bile. Şimdi ne yapsam nafile. Ve kim demiş can eskimez diye. Bu can tedirgin tende. Can da eskimiş. Ben de. Eskimez mi? Her şey eskir. Her şeyin bir vadesi var. Her şeyin bir ömrü var. Eşyanın olduğu gibi, insanların olduğu gibi eşyanın da, canın da, bak eskimez diye. Kim demiş eskimez diye? Bu can tedirgin tende, can da eskimiş, ben de. Eskimeyen ne biliyor musunuz? Eskimeyen zannediyorum herhalde sevgi. İnsanın sevgisi eskimez ki. Eskir mi sevgi? Mümkün mü? Eskitemezsiniz sevgiyi. Kullanamazsınız çünkü. O yürekten yüreğe akan bir şey. O zaman eskimeyen sevgi.

dinleyicilerimizle herkese merhabalar dileyelim. Sevgili yönetmenim Halil. Oy, güzel kardeşim benim. Allah nasip ederse inşallah. İşte birkaç gün sonra bayrama gireceğiz. Müthiş bir telaş, güzel bir şey. Çünkü insanların sadece bayramdan bayrama gördüğü dostlar, arkadaşlar, hatta akrabaları var. O yüzden bu bayramı güzel değerlendirmek lazım. Bir kardeşim, bir dostum, bir güzel yürekli bir kardeşim. Bayramda tatile gidenlere çok istem ederdi, çok kızardı. Sonra baktım bugün tatil sevdasında. Dedim ki hani sen kızardın. Tebessüm etti, doğru söylüyorsun dedi abi. Doğru söylüyorsun. Çünkü hakikaten bu bayramı iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bayramdan bayrama gittiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız var hatta. Diyeceksiniz ki bu da iyi bir tatil. Ben hani acaba tatil mi yapsak? İşte yüreğiniz ne diyorsa. Sevda üstüne ne söylemişler bakalım. Bütün kitapları yakmalı diyor şair. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. Kitaplara göre insan karanlıkta yüzüne bin mumluk lamba tutulmuş, gözleri yüreği kamaşmış insandır. Aptaldır, hastadır, kahramandır. Bütün kitapları yakmalı. Sevda üstüne ne söylemişlerse yalandır. İçinde bir tek suret yaşayan yüreğe yürek mi denir? Bir tek yaprak veren dalın boynunu vurarlar. Bir tek meyve veren dalı keserler. İnsan dediğin bir buğday tarlası gibi olmalı. Esti mi rüzgar, bir değil milyonlar için esmeli. Bir tek meyve veren dalı kesmeli. İnsan dediğin derya misali. Üstünde milyonlarca dalga, içinde kıyametler kopmalı. İnsan dediğin derya misali. Uçsuz bucaksız olmalı. Gel çıkalım sevgilim, gel. Gel kurtulalım birler hanesinden. Çekelim gidelim bir uçtan bir uca. Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar. Sevelim, sevelim. Sevebileceğimiz kadar. Sevelim, sevelim. Sevebileceğimiz kadar.

Susadım. 3 tane elma soydular, 3 tane portakal. Nafile. Bir bardak suyun yerini tutmadı. Acıktım. Kuş sütü, kuru üzüm getirdiler. Nafile. Bir çimdik somunun yerini tutmadı. Seni düşündüm sevgilim, seni düşündüm şükrederek. Su gibi aziz olasın her daim, ekmek gibi mübarek. Bedri Rahmi Eyüboğlu şiiriydi, paylaştık sizinle. Seni düşündüm sevgilim, şükrederek. Su gibi aziz olasın her daim, ekmek gibi mübarek. Hiç kimsenin, hiç kimse tutmuyor değil mi? Herkesin yer alabildiğine farklı. Yani hani programın başında demiştik ya, eskimeyen tek şeydir sevgi diye. İşte eşinizi seviyorsunuz, çocuklarınızı seviyorsunuz, dostunuzu seviyorsunuz. Hepsi farklı farklı sevgiler. Hiçbiri birinin yanını tutmuyor. Hatta evlatlarınızı çok seviyorsunuz. Onların yerleri ya da onların sevgileri birbirini tutmuyor. Eskitemiyorsunuz, eskimiyor sevgi. Eskiyen insan, eskiyen can oluyor, ten oluyor ama sevgiler eskimiyor. Eskitmeyelim de zaten, eskimesin de sevgiler. Her daim taptaze olsun, her daim canlı olsun. Hı? İnsanlar eskiyor ama sevgiler eskimiyor. Sevgililer eskiyor ama sevgiler eskimiyor. Kalp diyor hassas bir terazi gibi. Kendinden olanı hemen, hemen tanıyor. Yakışmıyor cepheyi terk edişin. Mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin. Hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim. Adet ettin aşk dersini asmayı. Hüner saydın sırra kadem basmayı. Yetti artık, çok denedim susmayı. İsyan eden, bayrak açar sevdiğim. Nice avcı bende silah sınadı. Yeri tepti, sineleri kanat. Kırılsa da yüreğimin kanadı, yine açar, yine uçar sevdiğim. Bir resmimiz bile yoksa baş başa, reva mı

Ben yanayım, sen yaşa. Aşk sunacak sağ kim yok sarhoşa. Yine bulur, yine içer sevdiğim. Aynaların farkı kalmaz düşmanla. Tanışırsın doğduğuna pişmanla. Hüzün adres değiştirir zamanla. Benden geçer, sana göçer sevdiğim. Üzerime yarın sevdiğin sahi mi? Kalp çalmakta senin gibi dahi mi? Ağlama der dosta aşık daimi. Bu da gelir, bu da geçer sevdiğim. Bu da gelir, bu da geçer sevdiğim.

Al ömrümü, koy ömrünün üstüne. Bunu tüm samimiyetiyle söyleyen kimler biliyor musunuz? Evlatların, yani anne ve babalar evlatlarına söylüyor. Tüm samimiyetiyle, çıkarsızca. Bu çay çok sıcakmış gülüm. Seni bilmem ama ben kararlıyım. Şu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşka

bu aşka senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçinde bir his var, benden pes diyor. Olmadan, olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor, kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka, yengeçler bir başka. Yarını olmayan hayırsız aşka ayrılık nikahı kıyalım gitsin. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masal yaşamadık biz. Bir varmış, bir yokmuş sayalım gitsin. Marifet feleğin elinden çıkmış. Dünyada başka bir tersi yokmuş. Kerem'i, Aslı'yı narına yakmış. Ateşten gömleği giyelim gitsin. Tiryaki gönlünden olmasın kuşkun, tek sana müptela, tek sana düşkün. Ardından bir ağıt yakalım aşkın. Adını elveda, elveda koyalım gitsin. Cemal Safi şiiriydi. Paylaştık sizinle. Seni bilmem ama ben kararlıyım diyor ha. Sen geçtin. Ben yine sınıfta kaldım. Bir türlü yanına ulaşamadım. Sevda sınavından teşekkür aldım. İhanet dersine çalışamadım. Gözlerim kapansa uykusuzluktan korkarım. Korkarım hocama saygısızlıktan. Bir örnek istedi duygusuzluktan, seni diyecektim, konuşamadım. Vefasız olmayı bilmedim diye, adını kalbimden silmedim diye, okuldan atıldım gülmedim diye, tebessüm etmeye alışamadım. Gözlerim kapansa uykusuzluktan korkarım. Korkarım hocama saygısızlıktan, bir örnek istedi duygusuzluktan, seni diyecektim, konuşamadım.

Aklımdan çıkmıyorsun dedim. Başka türlüsünü anlatmaya yorgunum. Güzel ifade etmiş değil mi? Bitti o kadar. Hani diyor ya, ben sevgiden anlamam diyor. Bir adını bilirim. Bir de adın geçtiği zaman titreyen yüreğimi. Elimi beş yerinden daraladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğdu gözlerinden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşim öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardından kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararsın dönüşte görünce öksüzünü, bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım. Bağrında da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna. Buğulu gözlerinden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana, kızına bu kadar düşkün olmaz. Faruk Nafiz Çamlı Belşehir'iydi, paylaştık sizinle. Aklından çıkmıyorsun dedim. Hı? Başka türlüsünü yorgunum anlatmaya. Anlatabilir miyim? Mümkün mü? Ey benim güzel gözlük. Bakalım. Kafe Mimozo'da bizim şey vardı, fonlarımız vardı ya gülüm. Ben sana mecburum, öyle mi? Aman Allah'ım. Sevgili prensesim istemiş bu şiiri benden. Ben sana mecburum. Hı? Öyle. Evet. Yok, önce şey okuyalım da. Şarkımız ne demiştin sen? Evet. Bu o zaman önce üçüncü şahsın şiirini okuyalım. Sonra bunu okuyalım ki o şiirle daha vaktimiz de varmış aslında, ama neyse. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem iti, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit Maçka'dan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerine erdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kolların aldı mı, felaketim olurdu. Ağlardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Üçüncü şahsın şiiriydi. Beni koyup gitme ne olursun. Hı? Durduğun yerde dur. Kendini martılarla bir tutma. Senin kanatların yok, düşersin, yorulursun. Beni koyup gitme ne olur. Gitme ne olursun. Bir deniz kıyısında otur. Gemiler sensiz gitsin bırak. Herkes gibi yaşasana sen. Ha? İşine gücüne baksana. Evlenirsin, çocukların olur. Beni koyup gitme ne olursun. Elimi tutuyorlar, ayağımı. Yetişemiyorum ardından. Hevesim olsa param olmuyor. Param olsa hevesim. Yaptıklarını affettim. Seninle gelmeyeceğim. Beni koyup gitme. Ne olursun. Beni koyup gitme ne olursun. Yine Atilla İlhan şiiriydi, paylaştık sizinle. Bir Atilla İlhan şiiri daha. Onu da şeyde okuyalım mı? O yedi güzel adamın fonlarından indirmiştin ya sen bana. Onlardan birini de okuyabiliriz bunu da. Ben sana mecburum. Ama önce çayımdan bir yudum alayım. Yarın kısmetse binlerce öğrenci kandil alacak. Kandil nereden çıktı ya? Burada kandil okuyorum. Allah'ım yarım karne alacak. Çocukların karnesi her ne olursa olsun. Yani anne baba çocukların takdir ya da teşekkür aldığını onlar daha çok sevmiyor. Çünkü sevgi üst sınırda. Yani daha üstü yok. Sadece mutlu oluyorlar, o kadar. O yüzden çocuklar, karnesi nasıl olursa olsun, siz üzülmeyin yeter, olur mu çocuklar? Yani bir annenin babanın evladına bırakacağı en güzel miras neyi biliyor musunuz? Temiz bir isim, temiz. Yani maddi

Seneye çalışırsınız inşallah. Daha yüksek puan alırsınız ha. Annenizi babanızı mutlu edersiniz. Evet. Mücahit'in karnesi nasılmış? Ya yarın alacaklar işte. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Evet. Prensesim hazır mısın okuyorum. İyi sıcak değil mi? Ben sana mecburum bilemezsin. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kim zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsa kustur ağzında yaşamaktan kim zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kim zaman arkasında yalnızlığın hınzırı oldusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Aa, seni bilmiyor. Kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylen ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın. Telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarına götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor kesir denizlerin. Hayır, hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Yüreğimi seninle ısıtıyorum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Yüreğimi seninle ısıtıyorum.

Az önce okuduğumuz şiir vardı yani, ben sana mecburum. Demiştim ona kıymetli prensesim mi istedi diye. O üçüncü şahsın şiirisi. Yok şeyini. Üçüncü şahsın şiirini okumuştuk yani. Onu da kıymetli annesi istemişti, onun için okumuştum ben. Onu da dile getireyim istedim. Yok. Unutmak sevmekten kolay demiştim. Hı? Olmuyor sultanım. Kolay olmuyor. Hepsi bir mevsimli kolay demiştin. Dolmuyor sultanım. Zaman dolmuyor. Sen gittin, kaderim düşmanın kesildi. Alnıma simsiyah mührü basıldı. Bütün aynaların yüzü asıldı. Gülmüyor sultanım. Sensiz gülmüyor. Ben Allah'tan sonra seni överim. Senin de var oldu benim değerim. Senden başkasını nasıl severim? Almıyor sultanım, aklım almıyor. Senden başkasını nasıl severim? Almıyor sultanım,

aklım almıyor. Sevgi öyle zaten. Yani hani dedik ya işte çocuklarınızı seversiniz, eşinizi seversiniz, arkadaşlarınızı seversiniz ama hepsinin sevgisi farklı farklıdır. Yani insanın yüreğinde bir gül açar, bir mevsimde bir gül açar, onu sever, bitti. Hani böyle geçen an değil ki olur olmadık insanlara sunma. Bir baharda açan tek gül, bitti. Senden başkasını nasıl severim mümkün mü? Mümkün değil. Son bir şiirimiz, vaktimiz var mı? Uzun zamandan beri okumuyordum, şimdi önüme çıktı. Onu okuyayım istedim. Sevgili Bahattin Karakoç'un güzel bir şiiriydi bu. Aman Allah, ne çok okurdum ve çok severdim bu şiiri ya. Vallahi. Son şiirimiz bu, Allah nasip ederse inşallah. Ya arkadaş, ne çok reklam. Alsayı olur mu bilmiyorum. Bayramın son günü değil mi? Perşembe. İnşallah bakalım Allah nasip ederse. Görüşmek temennisiyle diyelim. Bayram dedim ya. Bayramdan bayrama gördüğümüz insanlar, bayramdan bayrama ziyaret ettiğimiz akrabalar. Yani bu bayramların kıymetini bilmek lazım. Yani yakışanı yapmak lazım. O yüzden bayramı bayram gibi yaşamak lazım. Herkesin bayramını tüm yüreğimle tebrik ediyorum. Hayırlı, huzurlu, ağız tadında nice bayramlar nasip etsin Rabbim inşallah. Hoşçakalın, mutlu geceler, güzel geceler diliyorum. Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana.

kar yağmış dağlara. Bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana.

bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, kesin bir gün belirtemem, ne olur, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki, yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana, ben sana çiçeklerle geleceğim. Ben sana, ben sana yüreğimle geleceğim. Ben sana, ben sana geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun. Vakit geçmeden inşallah programımıza hemen girmeye gayret gösterelim. Bugünkü zamanımız içerisinde ne kadar adaptasyon olabilirim konuya bilemiyorum ama bugün de dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle anma hasebiyle birazcık böyle cila çekelim dedik. Allah Resulü'nü kalben analım dedik. Fazla söze hacet yok. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler, elinizde tesbihler, salatu selam getirerek alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem.

Selat ve selam sana ey gül yüzlü gül peygamber. Her şey seninle başlar ya Resulallah. Ve yine her şey seninle biter. Çünkü her şeyi Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderilen

Çünkü her şeyi Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderilensin. Ondan da sakının, uzaklaşın dedi Allahu Teala. Her şey seninle anlam kazanır ya Resulallah. Sensiz ise anlamlı gibi görünen her şey anlamını yitirir. Gel ey can, gel ey nur, hayatımıza gel, aşkımıza gel, kararmış dünyamıza gel. Gel ki aydınlansın her yer seninle. Gel ki çekip gitsin zulmet. Gel ey gül, dikenliklerimize gel. Gel ki kurtulalım sivri dikenlerin istilasından. Gel ki güle yönelelim bizde. Gel ey gül, gel artık. Gönder Rabbim, gülümüzü gönder bize. Gül, gül bir peygamberdir. Gülün her yaprağı da bir sahabe. Gül İslam'dır. Gül huzur ve mutluluktur. Ama gül kokusu, peygamber kokusu, kokusu da sevgi ve muhabbettir. İşte bütün bunlar bir bütün olarak sadece ve sadece sensin ya Resulallah. Ama artık bugün burunlarımız o kokuyu alamaz oldu. Seni çağırıyoruz ama sadece dillerde oldu. Gel ey Resul diye yalvarıyoruz. Neredesin? Gel bizi kurtar ey Allah'ın Resulü diyoruz. Ama sözler ve terennümler sadece iki dudağın arasında. Kalbe inmedi. Kalbe inmeyen bir aşk, bir muhabbete Allah sevgilisini gönderir mi? Zor değil mi dostlar? Hem de çok zor. Gel diyoruz ey can, gönder Rabbim gülümüzü gönder artık bize diyoruz. Gönder ki kurtulalım bu sivri dikenlerden. Ey can diyoruz gel. Ama ben gel dediğimde sinemden duman tütmüyor. Hani o sultanlar dediklerinde içim yanıyor Allah ve Resulünü andığımda diye ciğer kokusu alırlarmış onlar. Burun burun yanık ciğer kokusu. O kokuya geliyor işte. Ama şimdi onu görenler onun hayaliyle gecelerini süsleyenler kaç tane kaldı aramızda? Arıyoruz değil mi Resulü? Ya Resulallah, seni keşfedeli yıllar oldu belki ama seni bulabilmek ne kadar zor. Hem de çok zor. Satırlar döşüyoruz Allah'ın Resulüne. Ama hissiz, sevgisiz, muhabbetsiz, aşksız satırlar. Tanıyamıyoruz seni hala ya Resulallah. Sadece tanıyabilenler tanımış seni.

hala tanıyamadık. İşte bunun için utanmaları gerekirken kendilerinden hiçbir eksiklik hissetmiyorlar. Kimler mi? İki dudağının arasında sana bir salatu selamı çok görenler. Sordum kendi nefsime. Peygamberimiz ve ashabı hakkında kaç eser okudun bu zamana kadar? Kaç kitap? Nasıl tanıdın Allah'ın Resulünü? Cevap yok. Niçin mi? Sadece ve sadece ciğerine o aşkı yakanlar, ciğerinden o dumanı tüttürenler seni anlıyor ey Nebi. Sana kavuşmak arzusuyla seccadelerin üzerine kapanıp gel ey Nebi, içim yanıyor. Seccadeler bana dar geliyor artık. Geceler üzerime hepsi birer yıldız gibi kapanıyorlar. Sevdiklerim, hayal ettiklerim her şey, ama her şey etrafımda. Ama bir sen yoksun ey Nebi. Hatırlıyorum, önceleri anlatırlardı. Resulullah işte küçücük bir çocuktu, yetim oldu. Daha sonra büyüdü. İlahi ahlakla ahlaklandı. Sonra çile kum kumaları üzerine bindi. Çöllerin üzerinde dolaşırken inci topuklarıyla sırdaş oldu o çöl iklimi. İslam'ı insanlara anlatırken benim peygamberim hep acı çekti, hep sıkıntı çekti. Ama sadece bir şeyin peşindeydi. Hüvel baki. Baki olan Allah-u Teala'dır. Sonra ashab da onun yanındaydı. Kanlarıyla yazdılar o şerefli tarihi. Satırların dizelerinde hepsinin gözyaşları vardı. Hepsi bekliyorlardı. Allah'ın Resulü hane-i saadetlerinden çıksınlar da bir gözyaşı ölçüsünce onu seyredebilmek. Kısa bir an, bir nefes alıp verinceye kadar geçen bir sure kadar da olsa onu görebilmek. Aşıklardan öyle güzel bir insan vardı ki bir gün Allah Resulü'nün küçük bir aynasını verdi Hazreti Aişe annemiz ona. Ağlıyordu o aynaya baktıkça. Sahabiye sordular, bu aynada seni ağlatan nedir diye. Ne dedi bilir misiniz? Aynaya her baktığımda ben onu görüyorum. İşte aşk bu dostlar. Her baktığımda onu görebilmek. Ben çağırıyorum Resulullah'ı. Gel ya Resulallah diye. Gel kokunu duyayım, seni göreyim. Kolay mı? Allah'ın Resulüne hel gel diyene gelir mi ya Nebi? Gelir mi dostlar? O ciğerin yanması öyle bir haldir ki onu yananlar bilir. Bizler sadece kitaplardan anlıyoruz onu. Buram buram yanır. Ve gecenin en güzel vakitlerinde gelir. Hem de öyle bir gelir ki Allahu Akbar. İşte o bir görüşe bin can feda olur. Ama onu isteyebilmek için de erkek olmak lazım.

Her gel diyene gelmiyor Nebi. Allah-u Teala sevgilisini her isteyene göndermiyor. Niçin? Ağlıyoruz, yalvarıyoruz. Ya Nebi gel diye. Ama sadece ve sadece aklına gelince Nebi'yi çağırıyorsun. Ama öyle aşıklar var ki, Allahu Ekber, aklından Hakk'ın Habibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmıyor. Oturduğum zaman diyor karşımda, kalktığımda karşımda, gördüğümde karşımda, her an her dakika yanımda. İşte o zaman Allah kalbe aşkı oturttuğu zaman Habibullah'a ulaştırıyor seni.

Hani sen mesajı ilk açıkladığında alay etmişlerdi. Ya şimdi de her yerde olmasa bile bazı yerlerde seni ve sevgili ashabını günümüze taşımaya çalışanlar aynı duruma düşüyorlar ya Resulallah. Böyle terennüm ediyor. O devirler artık geçti diyorlar. Sen çağımıza gel, çağımıza gel diyorlar. Onun yaşadığı toplum ile şimdiki toplum hiç birbirine benzerlik göstermez diyorlar. Aslında Allah'ın Resulünü seven insanlar için mekan farklı mıdır? O zaman da vardı bir sürü soytarılar. Şimdi de var. O zaman onun yoluna dikenler vardı, serenler vardı. Yine şimdi var. Arada tek olan şey ne bilir misiniz? Bugün Resulullah'ın burada bedeni yok ama hali ruhaniyeti var. Seven Muhammedilerin kalbinde Allah Resulü var. İşte terennümlerimiz burada birleşiyor dostlar. Allah'ın Resulüne talibiz diyoruz. Seviyoruz diyoruz. Resulullah'ı çağırıyoruz diyoruz. Bu mu onu çağırmak? Bu mu sadece dillerin üzerinde geçen şey? Sadece gel ya Resulallah demek mi? Bu mu terennümün olması? Salatü selamlarla süslenmeyen, Resulullah söylendiği zaman kalbin içerisinde aşk devşirmeyen, Resulullah'ın adı geçtiği zaman kalbinde bir şey hissetmeyen, Resulullah'la ilgili bir eser okuduğu zaman o sıkıntıyı o anda yaşamayan, Resulullah anılmadığı zaman onun sıkıntısını duyan birisi, salatü selamsız bir Resulullah'ın adı geçtiğinde, Muhammed dediğinde ona Hazreti Muhammed demeyen bu insanlar aşktan anlayamaz. Tarihin satırlarını nereye kadar yazarsa yazsın, alemlerin efendisi kıyamet gününe kadar da olsa onu sevenlerle beraber kıyametten sonra da sonsuza kadar nebi sevgilileriyle beraber. Zanneder misiniz ki Allah-u Teala o aşkı vermediğini? Bütün insanlar onlardan medet ister ama kalbine yerleştirmedikçe, sen Muhammedi olmadıkça hangi şartla yüzün ellerini açıp da semaya Allah'ım diyorsun ama Allah-u Teala Habibinin ismiyle süslenen dualarla kuluna icabet ederken salatu selamsız yapılan bir duadan ne beklenir ki? Hayran olmak lazım, aşık olmak lazım, Allah için sevmek lazım. Onu bulanlar ise seher vakitlerinde gözyaşlarıyla seccadeye kapanıp ey Allah'ım işte bu günahkar kulun sana geldi diyebilenler lazım. Acaba kaç kişi o eşsiz saatlerde secdeye kapanıp terennüme çıkmış? Sonra da oturduğum yerden diyorum ki gel ey Nebi. Hala kokunu duyamıyorum ya Nebi. Seni hissedemiyorum ya Nebi. Salatu selamsız geçen bir ömür, Allah Resulü'nü anmaktan uzak duran bir kalp, onun sünnetlerini hayatına geçirmemiş bir nesne olduğum sürece Allah-u Teala Habibini, sevgilisini gönderir mi?

Kıyamet günü nasıl bakacağız mübarek gül yüzüne ya Nebi? Bilmem ki. Fakat yine de her şeye rağmen seni tanımak, sana ulaşmak ve seni sevmektir arzumuz. Yüce Allah'a hamdolsun ki bütün olumsuzluklara rağmen biraz da olsa hissedebiliyoruz seni. Ama sana ulaşmak bütün gayemiz. Biz bunun çabasındayız. Belki seni andığım zaman gözlerim yaşarmıyor. Belki senin başımdan geçen şeyleri okuduğum zaman kalbim farklı duyguların içerisine giremiyor. Ama seviyorum seni ya Nebi. Aşıkların seherlerde ağladıkları gibi ağlayamıyorum ama yine seni seviyorum. Herkes seni ister yanında. Herkes der ki evimizin her şeyinde baş konuğu sen olasın. Sürekli seni davet ediyoruz evimize. Gelir misin ya Resulallah? Evimize gelir misin? Gel ya Nebi. Ne olur senin aşkından samimi olarak ağlayarak gittiklerin kişiler gibi. Seni gerçekten gönüllerinin en güzel yerlerinde sevip o aşk ile seni rüyalarında görenlerin gördükleri gibi gel.

Dünya üzerinde senden daha üstün bir insan var mı ya Resulallah? Asla. Senin üstünlüğün insanların arasında tartışılmaz. Allah-u Teala seni her yönden üstün vasıflarla donatıldığını buyuruyor. Sen bizim peygamberimizsin, canımızsın, gülümüzsün.

Biraz önce Allah Resulü buradan geçti derlermiş. Çünkü senin o gül kokun geçtiğin yerlere sinermiş. Biz de o gül kokunu duyamıyoruz ama sindirdiğin gönüllerin yüzüne bakarak o kokuları hissetmek istiyoruz ya Nebi. Ümmetini ne kadar seviyorsun sadece Allah bilir. Biz istiyoruz ki o gönül deryasından hep ümmetim, ümmetim diye Allah-u Teala'ya yalvarırken o ümmetimin içerisinde bir noktada biz olalım ya Nebi. Sevdiğimizi zannediyoruz belki. Gerçek sevgiyi sevenlerden öğrenmek lazım ama kaç tane kaldı onlarda? Talibiz. Ya Rabbi, Habibinin kokusu sinmemiş şeylerden bizi uzak tut. Ya Rabbi, Resulullah'tan uzak olan şeylerden bizi uzak tut. Ve Nebi'nin aşkını kalbimize öyle yerleştir ki ya Rabbi, o aşk ile, o muhabbet ile sana götürsün bizi Nebimiz. Çağıralım. Haydi. Nasıl mı? Salatu selamlarla. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Haydi getirin. Şu anda kim getirirse diyor ki Allah'ın Resulü ben ona karşılık veriyor, salatu selamını alıyorum diye. Haydi getirin. Çağırın Resulullah'ı. Talip olun Resulullah'a. Sallu ala seyyidina Muhammed.

Binlerce salat ve selam sana ey can. Ey gül yüzlü peygamber. Onun ahlakı Kur'an idi buyuran sevgili Hazreti Ayşe annemizin dediği gibi. Benim sünnetime uymayan benden değildir buyruğun. Bizleri titretiyor ya Nebi. Benim sünnetime uymayan benden değildir buyurmuştum. Senin sünnetine uymak bir şeyi sen yaptığın için yapmak. İtiraz etmeden, tenkit bataklığına düşmeden, benlik uçurumuna yuvarlanmadan, bunun böyle, bu bilimsellikle bağlaşır mı diye zaman öldürmeden, senin dediğini yapmak. Yaptığını yapma aşkına düşmek. Sırf sen buyurdun diye, sen yaptın diye yapmak.

kapışmak mübarek sözlerini, koşmak mübarek izinden teslimiyet bu olsa gerek, sünnet bu yol olsa gerek demek. Senden taraf olmak ne güzel ya Nebi. Muhammedi olabilmek ne güzel ya Nebi. Peygamberin ümmeti olabilmek. Allahu Ekber. Hani parmakla göstermek? İşte o. İşte o Allah'ın Resulü'nün sünnetini ne güzel yerine getiriyor denilebilmek. Ama onlar desinler diye değil. Resulullah işte o benim ümmetim diye söyletebilmek. İşte mesele orada. Körü körüne bağlanmak değil. Aşktan bahsediyoruz. Sevdadan bahsediyoruz. Muhabbetten bahsediyoruz. Gönülden bahsediyoruz. İman ve amelden. Bir insan birini sevdiğinde her şeyini taşır ona. Yemesine, içmesine, yatmasına, kalkmasına, hayatının her safhasına taşıyarak onunla aynileşme sürecine girer. Onsuz olamama derdine düşer. Onsuzluğu düşünemez bile, bir an bile, bir nefes alışverişe kadar dahi. Olmuyor Resulullah'sız. Hissedememek Resulullah'ı. Kalbe bu sevgiyi verememek ne acı. Aşk dediğin zaman her şeyi, her şeyinle onu düşünmektir. Her şeyiyle ona yönelmektir. O aşk girdabının içerisinde seni içine çekmesi için girdabın ortasına kendini atmaktır aşk. Muhammedi aşk. Ah bir becerebilsek. Ah Habibi bir anlayabilsek. Sevgilerimizle sema olan muhabbetimizi anlatamıyoruz ya Nebi. Ama o kalpteki olan sensin ya Nebi. Bizim her şeyimiz sensin. Her şeyimiz sen. Seninle aydınlanır yollarımız. Sensiz her yer kapkaranlık ya Nebi. Ey peygamber, sen olmayınca hiçbir şey sensiz olmuyor. Her şeyimiz kararıyor sensiz ya Nebi. Öyle ki sen olmayınca günlük güneşlik gündüzlerimiz bile kapkaranlık oluyor.

0: tanıyamadık seni. Tanınmayınca da seni tanıtamadık ya Nebi. Örnek alamadık ashabın gibi. O söz vermişler olan, senin önünde canlı et siper olan, bir sözünle, bir emrinle, bir işaretinle mızrağın önüne kendini adan bir sahabedeki imanı yakalayamadık. Senin gözlerinin içerisine bakıp da imanın o şiddetli şimşeklerini alamadık.
1: Sevdim seni.
0: O ek yerlerde, o senin evinin hane-i saadetinin kenarlarında oturup senin çıkmanı bekleyen sahabilerden olamadık. Seninle beraber mescitte oturup namaz kılanlardan olamadık. Seninle beraber karnımıza taş bağlayanlardan olamadık. Seninle beraber davanın sancağını bir kıtadan bir kıtaya kadar atlarının üzerinde götüren cengaverler olamadık. Hep günahlar içinde olduk ya Nebi. Ama seni sevdik ya Nebi. Kalbimizde sen varsın ya Nebi. Ne kadar istedik o sahabeler gibi seni sevemesek de sevdiğimiz hissine varabilecek kadar sevgi

varsın ya Nebi. Size kadar istedik o sahabeler gibi seni sevemesek de sevdiğimiz hissine varabilecek kadar sevginin zerresini kalbimizde hissedecek imanımız varsın ya Nebi. Size kadar istedik o sahabeler gibi seni sevemesek de sevdiğimiz hissine varabilecek kadar sevginin zerresini kalbimizde hissedecek imanımız

Size kadar istedik, o sahabeler gibi seni sevemesek de sevdiğimiz hissine varabilecek kadar sevginin zerresini kalbimizde hissedecek imanımız var ya Nebi. Sonra da sen hiçbir kimseyi incitmedin ya Nebi. Ama ben incitiyorum. Senin her şeyini kendime örnek almak istiyorum ya Nebi. Her şeyimle seni sevmek istiyorum. Sana sevdalanmak istiyorum. Senin aşkınla yanıp tutuşmak istiyorum. Eğer seni tam anlamıyla sevebilseydik, sevdalanabilseydik, bugün ümmetin hali bu olmayacaktı ya Nebi. Her birimiz birer sevda çağlayanı gibi akıp gelebilseydik sana, bugün ümmet böyle olmayacaktı ya Nebi. Kuşanacaktık Kur'an ve sünneti, şekillenecektik o seçkin ashabın gibi. Ama olmadı. Aramıza girdiler ya Nebi. Engeller koydular aşılmaz. Yollar koydular ulaşılmaz. Dağlar koydular geçilmez. Biz seni senin istediğin gibi tanıyıp sevemedik ya Nebi. Hayatımıza örnek olamadık. Bu dünyada seninle olamazsak eğer yarın ahirette halimiz ne olur ya Nebi? Yarın mahşerde sensiz kalırsak halimiz nasıl olur ya Nebi?

sen de bizim ya Nebi, hatalarımızla, sevaplarımızla seni seviyoruz ya Nebi. Eksiklerimiz, kusurlarımızın çokluğu olduğu için tecelli etmiyorsun gönlümüze. Tümüyle gelmiyorsun hayatımıza, giremiyorsun rüyalarımıza her gece, ömürde bir an bile olsa. Ara sıra da olsa, rüya aleminde bizleri şereflendirsen ne olur ya Nebi? Günümüzü, anımızı bizimle doldursan ne olur ya Nebi? Ne olur gel artık, düşlerimize gel, işlerimize gel, aşklarımıza gel, anemize gel, ruhumuza gel. Ol emrinin emriyle yaratılan fani dünyanın içerisinde, garip köşelerde senin aşkınla yaran, seherleri gözyaşlarıyla bekleyen, o senin aşkınla ağlayanların hatırına gel ya Nebi. Gel ki ibadetlerimiz rayına otursun.

Gel ki sevdamız gerçek aşka eşsin. Senin hasretinle yanan nice bağrı yanık aşıkların var ya Nebi. Senin için bestelenen talalibe dua leynaların var. Gel ya Nebi. Yıllar yılı salatu selam ile çalıp duruyoruz kapını. Salat ve selam kurmak istiyor gönüllerimizin o fani birleşimini. Ama o canlar, canlı canan olanlar, ashab-ı kiram gibi sevemesek de onlar senin can yoldaşların idi. O ashabın hatırına

Senin isminin hürmetine gel, Habibinin hürmetine gel, ağlayanların gözyaşının hürmetine gel. Allah rızası için seni kalbinde taşıyan, aşkınla yanan, secdelerde ağlayan, ağlayanların hürmetine, o saatlerde kapını çalanlara gel ya Nebi.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.

0: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari-i Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Sehv bölümünde 9. bab hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Babul işareti fis salati, namazda işarette bulunmak. Kâlehu Kureybun an Ümmi Selemete radıyallahu anha anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Küreyb Ümmü Seleme validemizden bizlere nakletmiştir diyor müellifimiz. Bir önceki babta naklettiği hadis-i şerife işaret ediyor. Haddetena Kuteybe ibn Sa'id قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin sahabe-i kiramının sayısı, mesela veda hutbesinde bulunanların sayısı tahminen 100 120 bin ve 200 bin rakamları kullanılıyor. Ama elimizdeki sahabe biyografilerinde, sahabe teracimlerinde 10 bine yakın sahabinin isminin nakledildiğini görüyoruz. Yani 10 binden fazla sahabe-i kiramın isimleri kitaplarımızda yer almıyor. Tabii bu 10 bin sahabi arasında hadis-i şerif nakleden sahabi sayısı oldukça az. Evet, Sehl bin Sa'd radıyallahu anh naklediyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem belagahu enne beni Amr ibn Avf'in kâne beynehum şey. Amr ibn Avf oğulları arasında bir tartışma, bir anlaşmazlık çıktığı haberi sevgili peygamberimize gelmişti. Fe haraca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuslihu beynehum fi unasin ma'hu, yanındaki bir grup sahabiyle beraber bu kabileyi barışa, sulha davet etmek için aralarında bu çekişme ve anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için Peygamberimiz yola çıktı. Fe hubise Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat bu sulh davası epey sürdü. Peygamberimiz alıkonuldu. Uhaneti salah, namaz vakti geldi. Fecaa Bilal ila Ebi Bekir radıyallahu an. Hazreti Bilal Hazreti Ebubekir'e geldi. Ve kale ya Ebu Bekir inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad hubis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz meşgul edildi. Ve kad haneti salah, namaz vakti de geldi. Fe helleke ente ummen nas, ne dersiniz? İnsanlara imam olur musunuz? Kale neam inşiyete, istersen, dilersen olur buyurdu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Fe ekame Bilal'ün, Bilal kâmet getirdi. Ve tekaddeme Ebu Bekir'in radıyallahu anhu, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz öne geçti. Fe kebbara linnâs, ve tekbir getirdi. Namaza başlamışlardı ki ve ce'e Resulullah
sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü geldi. Yemşi fissufufi, safları ayırarak öne geçtim. Hatta kâme fissaf, birinci safta arkada durdu. Fekezennâsü fittasfîk, insanlar el çırpmaya başladılar. Ve kâne Ebu Bekir radıyallahu anh la yeltefetü fî salâtihi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh namaza durduğu zaman sağa sola bakmazdı. Tamamen kendisini namaza verirdi. Bu el çırpmaları hiç aldırış etmedi. Felemme ekseren nasu iltefet. İnsanlar daha çok el çırpınca şöyle göz ucuyla şöyle sağına soluna baktı. Fe izâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de ne görsün? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkada. Fe eşâre ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'muruhu en yusalliye. Peygamberimiz el işaretiyle devam etti. Manasında işarette bulundu. Namaz kıldırmaya devam etmesini emretti. Fe rafa Ebu Bekir'in radıyallahu anh bi yedeyhi fe hamidallah. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o sırada ellerini kaldırdı. Elhamdülillah dedi. Yani peygamberimize imam olacaktı. Böyle bir şeyi Hazreti Ebu Bekir içine asla sindiremedi. Yani bunu fark ettiği için insanlar buna işaret ettikleri için Allah'a hamd etti. وَرَجْعَ الْقَحْقَرَى وَرَأَهُ geriye geriye çıktı. حَتَّى قَامَ فِي الصَّفْ safta durdu. فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ سَلَّمْ فَصَلَّى لِلنَّاسِ Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz öne geçti ve namaz kıldı. İmam namaza dursa, namazdayken abdesti bozulsa, mesela dişlerinin kanadığını fark etse, namazdayken veya Hazreti Ömer radıyallahu anh namazda bıçaklanmış, böyle bir durumda imam geriye çekilir ve arkadaki onun yerine imamete geçer. Bu sebepledir ki camilerde imamın tam arkasında imamete hazır kimse bulunmalıdır. İmamın herhangi bir geri çekilme, rahatsız olma durumu olabilir. İmam baygınlık geçirebilir, kendini iyi hissetmeyebilir, yaşlı bir imam olabilir. Bütün bu şartları düşünerek yani imamın arkasındaki hemen bu durumu fark edecek, namazı bozmadan imamete devam edecektir. İşte böyle bir durum oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öne geçti ve tekaddeme fetekaddeme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fesallâ linnâs insanlara namaz kıldırdı. Cemaate, ashab-ı kirama namaz kıldırdı. Felemma feragha akbale alennasi fekal. Namazı bitirdiğinde cemaate döndü ve şöyle buyurdu. Ya eyyuhennas. Ey insanlar. Malekum. Size ne oluyor? Hine nabekum şey'un fissalati. Ekheltum fittasvik. Namazda farklı bir şeyle karşılaştığında el çırpmaya başladınız. Bunu niye yaptınız? İnnemet tasfiku linnisa, el çırpma sadece kadınlara mahsustur. Yani imamın arkasında erkekler var, daha da arkada hanımlar var. İmam yanlış okumuşsa, bir yanlışlık yapmışsa vesaire, hanımlar Sübhanallah demez. Çünkü sesi, çünkü durumu dikkati dağıtabilir. Namaz

dikkati farklı noktalara gidebilir. Dolayısıyla hafifçe el çırpar. El çırpma kadınlara mahsustur. Men nâbehu şey'un fî salâtihi felyekûn.

farklı noktalara gidebilir. Dolayısıyla hafifçe el çırpar. El çırpma kadınlara mahsustur. Men nâbehu şey'un fî salâtihi fel yekul. Farklı noktalara gidebilir. Dolayısıyla hafifçe el çırpar. El çırpma kadınlara mahsustur. Men nâbehu şey'un fî salâtihi fel yekul. Sübhanallah. Verilen cevaba bakın. Mâ kâne yenbeğî libne bi kuhâfete en yusalliye beyne yedeyi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kuhafe'nin oğlunun Allah Resulü'nün önünde namaz kıldırması asla uygun olamazdı. Kendisini Ebu Kuhafe'nin oğlu diye yani ifade ediyor. Ebu Kuhafe babası, Ebu Kuhafe'nin oğlu Allah Resulü'nün önünde imamlık yapamazdı. Benim edebime, benim muhabbetime, benim hürmetime aykırıdır diyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Haddetene Yahya ibn Süleyman kâle haddetene ibn Vehbin kâle haddetene Tevriyyü an Hişamin an Fatimete an Esma'e radıyallahu anha kâle. Hazreti

Hakkale. Hazreti Esma Ebu Bekir kızı. Böyle bir aile, böyle bir ailede yetişen insanlar ilim, irfan, iman, takva, ihlas noktasında elbette çok çok farklı olacaklardır. Hazreti Esma anlatıyor radıyallahu anha kalet. Dekaltu ala Aişete radıyallahu anha. Kız kardeşim Hazreti Aişe'nin huzuruna girdim. Ve hiye tusalli namaz kılıyordu. Kaimeten ayakta ve nâsü kıyamun. İnsanlar da ayakta namaz kılıyorlardı. Yani henüz kıyamdaydılar. Farz namaz dışında bir namaz kılıyorlardı. Cemaatle. Fe kultu maşenün nas. Bu insanların durumu nedir? Bu namaz da nedir? Vakitsiz bir namaz. Fe eşaret bir esiha ile sema. Başıyla gökyüzüne doğru işaret etti. Fe kultu ayye. Allah'ın kudretinin alametlerinden bir alamet midir diyordu. Fekalet bir esiha ey nam başıyla evet diye buyurdu. Evet, Allah'ın azap ayetlerinden, Allah'ın gazap ayetlerinden biri başıyla işarette bulundu. Demek ki baş işaret, el işareti gibi hafifçe el işaret. Sokakta, fabrikada ahlak, huzur, saadet, sevgi, rahmet, şefkat yani imani değerler hakim olacak. Bir hayalden söz etmiyoruz. İnsanlığa İslam medeniyetini sunan ecdadımız, yine bu medeniyete talip olan torunları tarafından yad edilecek ve Allah'ın izniyle İslam yeryüzünde en güzel şekilde yaşanacaktır. Ümidimiz ve Cenab-ı Hak'tan niyazımız budur. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 25. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yuraddu ilmus sâ'ah. Ve mâ

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

0: düşünüyorsunuz?
1: Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.
0: لَا يَسْأَمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ
1: İnsan hayır istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokununca üzülür ve ümitsizliğe düşer.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o, bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.''

Biz insana bir nimet verdiğimiz zaman o yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğu zaman da uzun uzun yalvarır.

0: dedi.
1: Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir?

0: اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kâfi değil mi?

0: رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.
1: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir.

0: Hamim, Ayn, Sin, Kaf.
1: Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
1: وكذلك

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi, bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter.''

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

0: O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.
1: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
0: Göklerin ve yerin anahtarları O'na aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilir.

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed! Sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki, dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır.

0: وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ
1: Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır.

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: مِنْهَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.
1: Her kim ahiret kazancını isterse, biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse, ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
0: اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ

0: وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır.

0: رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ
1: Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

0: husna inna Allaha gafurun şakur.
1: İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki: ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.

Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.''

0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.
1: وَيَسْتَجِيبُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ
0: Allah, iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır.

0: İnnehu bi'ibadihi habirun basir.
1: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
1: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

0: rabbe ve huve ala cem'ihim izâ yeşâ'u kadîr.
1: Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder.''

0: Siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da, yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

0: Size verilen herhangi bir şey, sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa, iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
1: وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ
0: O iman edenler, büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zamanda kusurları bağışlarlar.

Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.

0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ

Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
1: اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yol, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.

0: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
1: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ

0: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
1: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz.''

0: Ey Muhammed! Eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse, o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.''

0: Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir.

Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

0: meyte kezalike tuhracun.
1: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine

0: Buna rağmen insanlar, Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o, yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?

0: şehidû halqahum setuktebu şehadetuhum ve yus'elûn.
1: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.
0: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدَنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ
1: Onlar, eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.

Ey Muhammed! Yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız dediler.

0: Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar, gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ

Hani İbrahim babasına ve kavmine, "Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir," dedi.

Doğrusu ben bunları da, babalarını da, kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: Yine onlar, "Bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi?" dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

0: سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ
1: Ey Muhammed! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.

Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Eğer insanlar küfre sapmayacak olsalardı, biz onların evleri için gümüşten kapılar, üzerine yaslanacakları koltuklar ve daha nice altın ziynetler verirdik. Çünkü bunların bizce hiçbir kıymeti yoktur. Bütün bunlar dünya hayatının geçici menfaatinden başka bir şey değildir. Ahiretse Rabbin katında takva sahipleri içindir.

Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytana arkadaş veririz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.

0: بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
1: Nihayet kıyamet günü bize gelince arkadaşına keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Çünkü siz zulmettiniz. Şimdi de hepiniz azapta ortaksınız denir.

Ey Muhammed! O halde sağırlara sen mi işittireceksin? Yahut körlere ve apaçık bir sapıklık içinde bulunanlara sen mi doğru yolu göstereceksin?

0: Yahut da onlara vaat ettiğimiz azabı sana gösteririz. Çünkü bizim onlara azap etmeye gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
0: Doğrusu o Kur'an senin için de kavmin için de bir öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.

Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de sor. Biz Rahman olan Allah'tan başka kendisine ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız?

Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa, ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim dedi.

0: Musa onlara mucizelerimizi getirince onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.
1: وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Bizim onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık.

0: Onlar azabı görünce, "Ey sihirbaz, sana olan vaadine dayanarak bizim için Rabbine dua et. Biz gerçekten doğru yola gireceğiz," dediler.
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Fakat azabı kendilerinden kaldırdığımız zaman hemen sözlerinden dönüverdiler.

Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil mi? Görmüyor musunuz? Yoksa ben neredeyse meramını anlatamayan şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Eğer onun dediği doğruysa, üzerine altın bilezikler atılmalı veya kendisiyle beraber onu tasdik eden melekler gelmeli değil miydi?''

0: Nihayet bizi gazaplandırdıkları zaman onlardan intikam aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.
1: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ
0: Meryem oğlu İsa bir misal olarak anlatılınca, senin kavmin hemen ondan bir delil bulduklarını sanarak hemen bağırışmaya başladılar.

Onlar dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsa mı? Bu misali sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Gerçekten İsa'nın yere inişi, kıyametin yaklaştığını gösteren bir bilgidir. Sakın kıyamet hakkında şüpheye düşmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa mucizelerle indiği zaman dedi ki, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ihtilafa düştüğünüz şeylerin bir kısmını size açıklamak için geldim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse ona kulluk edin. Bu doğru bir yoldur. فَاخْتَلَفَ

Fakat aralarından çıkan gruplar, İsa hakkında ihtilafa düştüler. Acı bir günün azabından dolayı, vay zulmedenlerin haline!

0: وَدَخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ
1: Allah takva sahiplerine şöyle nida eder. Ey ayetlerimize iman edip Müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz cennete girin, orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.

0: الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون.
1: Onların etrafında yiyecek ve içecekler, altın tepsiler ve kadehlerle dolaştırılır. Orada canların çektiği ve gözlerin hoşlandığı her şey vardır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.''

0: yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.
1: لَكُمْ ف۪يهَا فَاكِهَةٌ كَث۪يرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Orada sizin için bol bol meyveler vardır. Onlardan yersiniz.
1: اِنَّ الْمُجَرِم۪ينَ ف۪ي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ
0: Şüphesiz ki suçlular cehennem azabında ebedi olarak kalacaklardır.
1: لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ ف۪يهِ مُبَلِسُونَ
0: Onların azabı hafifletilmez ve onlar azap içerisinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimler oldular.

Onlar cehennem bekçisine, "Ey Malik, Rabbin artık bizi öldürsün," diye seslenirler. Malik de, "Siz böylece kalacaksınız," der.

0: Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.
1: Em ebramu emran fe inne muberimun.
0: Yoksa onlar hakka karşı gelmek için bir iş mi kararlaştırdılar? Biz de onları cezalandırmak için kararlıyız.
1: اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ
0: Yoksa onlar bizim sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz ve yanlarında bulunan elçi meleklerimiz de her yaptıklarını yazıyorlar.

0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibadet edenlerin birincisi ben olurdum.
1: Subhana rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların nitelendirdikleri şeyden münezzehtir, yücedir.
1: فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
0: Şimdi sen bırak onları. Tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya kadar batıla dalsınlar, oynasınlar.

0: Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın şanı yücedir. Kıyamet saatinin bilgisi de yalnız O'nun yanındadır. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.

Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

Eğer sen onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, elbette Allah derler. O halde nasıl haktan çevriliyorlar?''

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Peygamberin, ey Rabbim, bunlar gerçekten iman etmeyen bir kavimdir dediğini Allah biliyor. Ey Muhammed, şimdilik sen onlara aldırma ve size selam olsun de. Onlar yakında bilecekler. Duhan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 59 ayettir. Duhan, duman anlamına gelmektedir. Sure içerisinde gökten gelecek açık bir dumanın kıyamet günü insanları bürüyeceği anlatıldığından surede bu adla anılmıştır. Sureye Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği anlatılarak başlanmakta, kıyamet günü cennet ve cehennem halkının durumlarına dikkat çekilmektedir.

0: Hamim. O apaçık kitaba andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.
1: فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيمٍ

0: rahmeten min rabbik innehu huves semiul alim.
1: O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve bilir.

Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

0: بَلْ هُمْ ف۪ي شَكِّنْ يَلْعَبُونَ
1: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem yaşatır hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.
0: فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّب۪ينٍ يَغْشَ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Ey Muhammed! Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azaptır.
0: رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ
1: O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' derler.

0: Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
0: Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler.

O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

yuminun. Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum. Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın.

0: Musa, şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ
0: Allah, kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz. Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur buyurdu.

Onlar geriye nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar ve içinde eğlenip durdukları nimetler bıraktılar. İşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık. Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

0: Andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun tarafından yapılan o aşağılayıcı azaptan kurtardık. O gerçekten haddi aşan bir zorbaydı.
1: وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ
0: Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

0: Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki, bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, babalarımızı bize getirin.
1: اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِم۪ينَ
0: Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tubba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

0: biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırt etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

0: فَغَلِيلْ حَمِيمِ
1: Gerçekten zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O karınlarda suyun kaynaması gibi kaynayan erimiş maden gibidir.

0: nasubbu fevqa ra'sihi min azabil hamim.
1: Allah meleklere şöyle emreder: şunu tutun da cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün.

Ona, tat bakalım azabı. Hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün. İşte sizin inkar edip durduğunuz şey budur, deyin.

0: Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجَنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle. Biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.
1: يَدَعُونَ ف۪يهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِن۪ينَ
0: Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

0: ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları Rabbin tarafından bir lütuf olarak cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.
0: فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
1: Biz Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.
0: فَارْتَقِبَ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
1: Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle. Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar. Câsiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 37 ayettir. Surenin 28. ayetinde, kıyamet günü bütün ümmetlerin haklarında verilecek hükmü beklerken dizüstü çökeceklerini ifade eden Câsiye kelimesi geçmektedir. Bu yüzden surede bu adla anılmıştır. Surede genel olarak, kıyamet gününün dehşetiyle müminlerin ve kâfirlerin durumu ele alınmaktadır.

0: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.
1: İnne fissemâvâti vel ardı leâyâtin lil mu'minîn.
0: Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için nice ibretler vardır.

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda kesin olarak inanan bir kavim için nice ibretler vardır.

Gece ile gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve rüzgarları değişik yönlerde estirmesinde, aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
1: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

0: لم يسمعها كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
1: Allah'ın kendisine okunan ayetlerini dinleyip sonra onları hiç duymamış gibi büyüklük taslamakta ısrar eden bütün yalancı ve günahkarların vay haline. İşte böyle bir kişiyi acı bir azapla müjdele.
0: وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
1: O bizim ayetlerimizden herhangi bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Onların arkalarında da cehennem vardır. Kazandıkları şeyler de, Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda veremez. Onlar için büyük bir azap vardır.

0: İşte bu Kur'an bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.
1: اللّٰهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
0: Gemiler emriyle içinde akıp gitsin, siz de lütfundan nasibinizi arayasanız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize veren Allah'tır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

Ey Muhammed! İman edenlere söyle de, Allah'ın kazandıkları günahlar yüzünden bir kavmi cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar.

0: Her kim salih amel işlerse faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse zararı kendisinedir. Sonra siz yalnız Rabbinize döndürüleceksiniz.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ

Andolsun ki biz İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları alemlere üstün kıldık.

Biz onlara din konusunda açık deliller verdik. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki çekememezlik yüzünden ihtilafa düştüler. Şüphesiz ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir.

0: Sonra biz seni de din işlerinden bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heveslerine uyma.
1: İnnehum len yugnu anke minallahi şey'en.

Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyden seni kurtaramazlar. Zalimler gerçekten birbirlerinin dostlarıdırlar. Allah ise takva sahiplerinin dostudur.

Bu Kur'an, insanlara gerçekleri gösteren açık delillerden ibarettir. Kesin olarak iman eden bir kavim için de bir hidayet ve rahmettir.

0: ومماتهم ساء ما يحكمون.
1: Yoksa o kötülük işleyen kimseler kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip salih amel işleyenlerle bir tutacağımızı mı sandılar? Onlar ne kötü hüküm veriyorlar.
0: وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Herkese kazandığının karşılığı verilir. Onlara zulmedilmez.
0: اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ

0: اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Heva ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın kendisini yanındaki bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üzerine de bir perde çektiği kimseyi gördün mü? Allah kendisini saptırdıktan sonra artık onu kim doğru yola getirebilir? Ey insanlar! Hala düşünmüyor musunuz?

0: Bizim ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, onların eğer doğru söyleyen kimselerseniz babalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur.
1: قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ

0: Ey Muhammed! De ki, sizi Allah yaşatıyor, sonra sizi öldürür. Sonra da geleceğinde hiç şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla uyanlar hüsrana uğrayacaklardır.
1: وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: O gün sen her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. Her bir ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara, bugün size yaptığınız şeylerin karşılığı verilecektir denir.
1: هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

0: İşte bu bizim kitabımız sizin hakkınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı kaydediyorduk denir.
1: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدَخِلُهُمْ رَبُّهُمْ ف۪ي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur.

0: İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: benim ayetlerim size okunurken büyüklük taslamıştınız ve günahkar bir kavim olmuştunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir ve kıyamet gününün geleceğinde şüphe yoktur dendiği zaman siz, kıyametin ne olduğunu biz bilmiyoruz, onu ancak bir tahminden ibaret sanıyoruz, biz ona kesin olarak inanmış değiliz demiştiniz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 25. Cüz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

aşk dedin, sükut dedi. Lafızların manaya sükut ettiği andır aşk. Yüreğin dağlanması, dağlandıkça şahlanmasıdır aşk. Kalbin oyulurken içindeki ince sızıdır aşk. Gazze'de ağlayan gözlerden akan bir damla da sen olmaktır aşk. Kaf, sinin sırrını

düşünüp gecelerini secdede geçirmektir aşk. Aşk dedim, sus dedi. Aşk, sükutun çağlamasıdır. Sus ki çağlasın aşk. Çağlamanın rengi olsun aşk. Sus ki yüreğindeki fırtına mucizelerle doğsun. Kapat gözlerini gözyaşlarıyla. Damlayan her damla Leyla'dan Mevla'ya varan yol olsun. Aşk, buselerin döküldüğü yerde değil, sükutun yüreklerde ses olduğu yerdedir. Aşk, imkansızın sınır ötesinde sebatla kaldığın sürecedir. Bazen bir gülüşün içindeki gizemde, bazen de gönüllere sevgi ektiğin yerdedir. Aşk, haktan gelir. Aşk, haktır. Kemale ermek için bir araçtır. Kelamlar kemal bulsun diye bekası vardır. Aşkı hissetmeyen gönül taştır. Sus, sus ki taşlaşmasın gönlün. Yüreğinin latifeleriyle yükselen, ebedileşen ömrün. Hazreti Sümeyye'nin çığlıklarını yıldızlardan topladığın gün, aşkın gizeminin güneşi sağıma verseler, ayı soluma verseler hadisinin içinde saklı olduğunu ruhunda duyduğunda çözdün. Sus, sus ki ruhun maya çalsın sevdalara. Sus, susuşun zemheri ayazında yanan yüreklere aydınlık, dağların kar çiçeklerini göremeyen gözlere ışık. Sevdanın ebediyete uzanışı, gök kubbede akışın olsun. Aşk dedim, es sükut dedi. Aşkın sükutun olsun, nice ruhlarda ses bulsun.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hasan-ı Basri, pek çok alim ve veli yetiştirmiş olan Hasan-ı Basri'nin tasavvuftaki yolunu Malik bin Dinar, Utbe-i Gulam, Ebu Haşim Mekki ve yerine vekil bırakmış olduğu Habib-i Acemi'dir. Hasan-ı Basri'nin Hazreti Ali'den aldığı tasavvuftaki yoluna daha sonra Ethemiyye ve Çeşdiye adları verilmiştir. İmanla ilgili meselelerde çeşitli bozuk ve sapık fırkaların ortaya çıkmaya başladığı bir devirde yaşayan ve birçok kıymetli eserler yazan Hasan-ı Basri, ehl-i sünnet yolunun savunuculuğunu yaptı. İlmiyle ve güzel ahlakıyla insanların bu dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşabilmeleri için gayret etti. Hasan-ı Basri kendini öyle mücahede ve ibadetlere salmıştı ki, zamanında onun üstünde hiç kimsenin riyazet çekmesi mümkün değildi. Tam 70 sene abdesthaneden başka yerde abdesti bozulmadığı söylenir. Uzlette o mertebeye erişmişti ki, bütün halktan ümidini kesmişti. Bu yüzden herkesten öne geçti. Dinde herkes ona muhtaçtı. O ise kimseye muhtaç değildi. Büyüklük ve rehberlik buradadır. Haftada bir vaaz ederdi. Minbere çıkınca Rabia-i Adeviye'yi görmese konuşmazdı. Ona, "Efendim, bu kadar büyükler, hocalar, alimler sizi dinlemeye geliyorlar da, örtülü bir ihtiyar hanım gelmeyince ne oluyor ki vaaz etmiyor?"

Adır buyurdu. Adın cennetleri nedir dediler. Altından köşklerdir. Onlara peygamberler, sıddık, şehit ve adil sultanlardan başkası girmez buyurdu. Yine bir defasında sözümü tutun ki benim ilmim size fayda verir. Amelim ise size zarar vermez buyurarak tevazu gösterdi. Kendisine ey rehberimiz, bizim kalplerimiz uykudadır ki sözleriniz bize tesir etmiyor. Ne yapalım dediklerinde, keşke uykuda olsalardı. Zira uyuyan bir dürtmeyle uyanır. Sizin kalpleriniz ölmüştür ki ne kadar dürtülse uyanmıyorlar buyurdu. Bazı kimseler ona, öyle kimseler var ki sözleri kalplerimizi parçalayacak kadar korkutuyor. Bu caiz midir? Dediler. Bugün öyle kimselerle sohbet ediniz ki sizi korkuturlar ama yarın emniyette olursunuz. O kişi bugün sizi emin edip yarın korkuya düşürenden iyidir buyurdu. Meclisinize sözlerinizi öğrenip onlara itiraz etmek ve ayıp aramak için gelenler var dediklerinde, ben kendimi Firdevs-i Âlâ'yı ve Allahü Teala'ya yakın olmayı ister görmüşüm. Sakın insanların dilinden kurtulmaya bakmayın ki onların yaradanı onların dilinden kurtulmadı buyurdu. Mü'min haset eder mi diyenlere, Yusuf aleyhisselamın kardeşlerini unuttunuz mu buyurdu. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bir gün ilim meclisi kurmuş sohbet ediyordu. Zalim Haccac çok sayıda askeriyle içeri girdi. Askerlerin kılıçları kınlarından çıkmış haldeydi. O mecliste bulunan büyüklerden biri, "Bugün Hasan-ı Basri'yi imtihan edeyim, tam zamanıdır." dedi. Zalim Haccac oturdu. Hasan-ı Basri bir an ona baktı ve sözünü hiç değiştirmeden sohbetine devam etti. Meclisteki sohbet tamamlanınca o din büyüğü, "Hasan, Hasendir dedi. Yani Hasan iyidir demek istedi. Zalim Haccac ise Hasan-ı Basri'nin kolunu tutup adam görmek isteyen Hasan'a baksın dedi. Hasan-ı Basri bir gün ağlayan birini gördü ve bunun sebebini sordu. Ağlayan Muhammed Ka'b Karti'nin meclisindeydim. Dedi ki müminlerden öyleleri vardır ki günahları sebebiyle şu kadar sene cehennemde kalır, dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, keşke Hasan o kadar sene cehennemde kalıp sonra çıkanlardan olaydı, buyurdu. Hasan-ı Basri bir gün şu hadisi şerifi okudu. Cehennem ateşinden en son çıkarılan Hünat isminde bir kimsedir. Akabinde, keşke ben o kişi olaydım buyurdu. Arkadaşlarından biri anlattı. Bir gece Hasan-ı Basri benim evimde bulunuyordu. Onu devamlı inler vaziyette görünce dayanamadım ve bu hal, bu kemal ile bu inlemeniz nedendir diye sordum. Buyurdu ki ağlamamın, inlememin sebebi bilmeden ve azmetmeden Hasan'dan bir iş, bir hata, yanlış bir söz meydana gelip Allahü Teala bunu beğenmeyip Hasan'a haydi defol, benim katımda senin yerin kalmadı. Bundan sonra senin hiçbir şeyini kabul etmem demesinden olan korkumdandır. Bir gün evinin üstünde namaz kılarken secdede o kadar ağladı ki gözyaşı su oluğundan aktı. Altında oturan bir zatın üzerine damladı. Hemen kapıyı çalıp, üzerime damlayan su temiz midir, pis midir diye sordu. Hasan-ı Basri, elbisenin orasını yıka, onunla namaz olmaz. Çünkü asilerin gözlerinden akmıştır buyurdu. Hasan-ı Basri'nin söz ve nasihatleri. Alimler olmazsa, İnsanların diğer canlı varlıklardan farkı kalmazdı. Çünkü onların okutmasıyla insanlar insanlık seviyesine ulaşırlar.

İmam-ı Gazali'nin İhya kitabında şöyle yazıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, hikayecileri Basra Camii'nden çıkarmış, fakat Hasan-ı Basri'yi dinleyince ona bir şey dememiştir. Çünkü Hasan-ı Basri, ahiret ilmini, ölümü düşünmeyi, kendi kusurlarını düzeltmeyi, amellerin afetlerini, şeytanın vesvesesini ve ondan korunma çarelerini anlatıyor, Allahü Teala'nın nimetlerini ve bu nimetlerin şükrünü edadaki kusurları hatırlatıyor, dünyanın adiliğini, ayıplığını, devamı olamayacağını, vefasızlığını, ahiretin tehlike ve çetinliklerini açıklıyordu ki, işte şer'an övülen budur. Alimlerin azabı kalplerinin ölümü iledir. Kalplerinin ölümü de ahiret ilmiyle dünyalık istemektir. Rivayet olundu ki bir adam meclisinden ayrıldıktan sonra Hasan-ı Basri'ye Horasan'dan içerisinde 5000 dirhem bulunan bir kese ile ince kumaştan 10 takım elbise takdim edip bu nafaka bu da giyecektir deyince Hasan-ı Basri Allahü Teala sana afiyet versin. Nafaka ve elbiseni al. Benim bunlara ihtiyacım yoktur. İlim kürsüsünde oturup da insanlardan bu gibi şeyleri kabul edenler, kıyamet günü bu yaptıklarından hiçbir kârları olmadığı halde Allahü Teala'nın karşısına çıkarlar. İstediğiniz kadar okuyun. Allah'a yemin ederim ki amel etmedikçe size ecir yoktur. Ahmakların gayeleri rivayet, alimlerin gayeleri ise dirayettir. Yani bildiklerine riayet etmektir. Hikaye olundu ki Hasan-ı Basri'nin meclisinde ashabtan bir zat 20 kadar hadis okudu. Hadislerin şerhi kendisinden istenince ben ancak bildiğimi okurum. Başka bir şey anlamam demesi üzerine Hasan-ı Basri 20 hadisin teker teker izahını yaptı. Herkes onun bu ilmi izahına ve hadisleri birden ezberlemesine hayran olduğu gibi, sahabi bir parça kum alıp oradakilere attı ve aranızda böyle bir deha var iken benden mi soruyorsunuz? Dedi. Hilm, ilmin veziri, rıfk, babası, tevazu ise gömleğidir. Kelamcılarla mücadele etmeyin. Onlarla düşüp kalkmayın. Sözlerine kıymet vermeyin. Hasan-ı Basri'ye mümin misin diye sorduklarında inşallah dedi. Onlar niçin imanda istisna ettin ya Ebâ Said diye sorunca evet dersem Rabbim yalancısın der ve azabı hak ederim. Korkusuyla istisna ettim diye cevap verdi. Devamla, nasıl emin olayım? Hoşnut olmadığı bir hareketimden Allahü Teala bana gazaplanarak git senin amelini kabul etmiyorum demesiyle amelimin boşa gitmesinden beni kim emin kılabilir dedi. Hasan-ı Basri'ye şimdi münafık kalmadı diyorlar dediler. Eğer mevcut münafıklar helak olsaydı ve ortada kalsaydılar, yollarda gezmekten çekinirdiniz, buyurdu. Hasan-ı Basri veya başka birisi, eğer münafıkların kuyruğu olsa, adım atacak yer bulamazdınız, buyurdu. Hasan-ı Basri'ye, bazı kimseler, biz nifaktan korkmayız, diyorlar, dediklerinde, Hasan-ı Basri, vallahi nifaktan uzak olduğumu bilmek, benim için yer dolusu altından sevimlidir, buyurdu. Yine, dil ile kalbin, gizlilik ve aleniyetin ihtilafı, nifak belirtisidir, buyurdu. Namazla alakalı ve diğer dini meseleleri öğrenmek için, alimlere başvurmayan kimsenin ardında namaz kılmayın. Kendisinde kalp huzuru bulunmayan namaz, daha ziyade musibeti celbeder. Allahü Teala dileseydi hepimizi zengin eder, aranızda fakir bulunmazdı.
Fakat bazınızı zengin, bazınızı fakir etmekle sizleri birbirinizle imtihan ediyor. Hasan-ı Basri, cariye satan bir tellala, bu cariyeyi bir veya iki dirheme satar mısın diye sordu. Tellal, hayır veremem dedi. Hasan-ı Basri, veremezsen uğurlar olsun. Bilmelisin ki Allahü Teala bir pula, bir lokmaya, bir huri vermeye razıdır buyurdu. Ramazan-ı Şerif'in, muharebenin ve haccın akabinde ölenler şehittir. Kâbe'deki bir gün oruç, hariçteki 100.000 güne, orada bir dirhem sadaka, hariçte 100.000 dirheme bedeldir. Her hasene ve iyilik için de böyledir. Kur'an'a sahip olmaktan daha üstün zenginlik ve Kur'an'ı kaybetmekten daha aşağı fakirlik olamaz. Siz Kur'an'ı merhale, geceyi de binek kabul ettiniz. Geceye biner, onunla Kur'an merhalelerini aşarsınız. Halbuki sizden evvelkiler Kur'an'ı Allah'ın emri telakki eder, gece üzerinde düşünür, gündüz tatbikatına girişirlerdi. Hasan-ı Basri'ye bir kimse kalp katılığından şikayet edince ona ilim meclisine devam et buyurdu. Hasan-ı Basri gece namazından ve mal infak etmekten daha makbul bir ibadet bilmiyorum derdi. Bir defa kendisine gece ibadet edenlerin yüzlerinin güzel ve nurlu olmasının sebebi nedir diye sorduklarında şu cevabı vermiştir. Çünkü onlar Rahman ile baş başa kaldı. O da onlara kendi nurundan lütfetti. Hasan-ı Basri gündüzleri çarşıda milletin patırtı ve gürültülerini duyunca, "Bunlar gündüz uykusuna yatmıyor. Bu gece hayır gecesi olamaz." derdi. Kişi kendisine, aile efradına, anne ve babasına yedirdiği yemekten mesuldür. Nereden kazandığının hesabını verecektir. Yalnız dost ve ahbaplarına yedirdiğinden mesul değildir. Allahü Teala bunu sormaktan haya eder. Muhammed bin Vasi ve arkadaşları izinsiz Hasan-ı Basri'nin evine girer ve bulduklarını yerlerdi. Hasan-ı Basri bu hali gelip gördüğünde hoşuna gider, memnun kalır ve işte biz böyle isteriz derdi. Hasan-ı Basri bizzat kendisi de bazı bakkal dükkanlarının yiyecek maddelerinden birer tane alır yerdi. Hişam kendisine, "Ya Eba Said, sen ki takva hususunda çok titizsin. Bu yaptığın nedir?" deyince Hasan-ı Basri, "Kur'an'daki ekil ayetini oku." dedi. Hişam, "Yahut sadık dostlarınız ayetini okuyunca" Hasan-ı Basri, "İşte dostun yemeği yenir." dedi. Hişam, "Sadık kimdir?" diye sordu. Hasan-ı Basri, "Sadık, canının meylettiği ve gönlünün kendisiyle huzur bulduğu kimsedir." buyurdu. Allahü Teala bir kuluna hayır dilediği vakit onu mal ve aile ile oyalamaz. Adamın biri Hasan-ı Basri'ye, "Kızımı isteyenler çok. Hangisine vereceğimi bilemiyorum." deyince Hasan-ı Basri, "Allahü Teala'dan korkana ver. Severse iyi, sevmezse Allah'tan korktuğu için ona zulmetmez." buyurdu. Kadının meşru olmayan arzularına uyan erkekler yüzüstü cehenneme atılırlar. Nasıl olur da ailelerinizi sokaklara gönderirsiniz? Müşrikler arasında gezerler. Kıskançlığı olmayanı Allahü Teala çirkin görmüştür. Eskiler yemeğe cömert davranır fakat elbise ve ev eşyasına ehemmiyet vermezlerdi. Rivayet olundu ki Hasan-ı Basri 400 dirheme bir katırını sattı. Katırı alan vade sonunda Hasan-ı Basri'ye, "Biraz cömertlik göster." dedi. Hasan-ı Basri, "100 dirhemini bağışladım." dedi. Adam, "İhsan et." dedi. Hasan-ı Basri, "100 dirhemini daha bağışladım." dedi.